cevap veriyor. Beni dumansız ateşten yarattın, onu ise tayinden yarattın, çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm diyor. Şeytanın burada kullandığı en açık dizayn, yalan söylemesi. Allah-u Teala ona ruhumdan üfürdüm diyor, ondan sonra secde edin diyor. Yani secde edeceğiniz şey benim ruhumdur demiş oluyor. Şeytansa fizik vücutları karşılaştırıyor. Enerjiden yaratılan bir cin, cin tayfasından bir mahluk, bir cin, şeytan. Bütün şeytanlar enerjiden yaratılmıştır. Yani cindirler asılları itibariyle. İnsanlarsa toprak menşelidirler. Allah Teala böyle bir dizaynda şeytanın yalan söylediğini koymuş oluyor ortaya. Fizik vücutları karşılaştırıyor iblis. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'a secde emrini vermesinin arkasında secdeye Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılan fizik vücudu yok. Allah'ın ruhunu taşıması esası var. Ve Allah Teala diyor ki, İblis bunu söyledikten sonra huzurumdan kovuldun diyor. Derhal burasını terk et diyor. Ve diyor seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblis de diyor ki bana diyor kıyamet gününe kadar hayat verir misin? Biliyorum ki diyor bir gün senin kıyametin kopacak. O kıyamete kadar, kıyamet gününe kadar bana ömür verir misin? Sen müsaade verilmişlerdensin diyor Allah Teala. Bunun üzerine İblis diyor ki bu müsaadeyi verdiğin ben diyor bu bütün zaman parçasını o insanların sırat-ı müstakimleri üzerine çıkarak sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim diyor. Ve diyor, onların pek azı hariç hepsini diyor kendime bağlayacağım. Yani sana bağlanmalarına mani olacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Allah Teala da buyuruyor ki atlılarınla, yayalarınla kimi kandırabilirsen onların hepsinde insanlara saldır diyor. Kimi kandırabilirsen al diyor onları. Zaten sözüm var diyor. Cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağım diyor. Sen de diyor ebediyen cehennemde kalacaksın diyor. Kandırdığın bütün insanlar da seninle birlikte cehennemde kalacaklar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, o günden bu tarafa şeytan bütün insanlara düşmandır. Ve bütün insanlar bu düşmanlığın muhtevasındadır. Şeytan bütün insanları kendisine bağlamak ister ve aslında insanlar başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel muhafazası altında değillerdir. Ve şeytan insan şeytanlar değil ama cin olan şeytanlar, yani şeytanlar insanlara vahyederler ve onları
münkerle, fuhuşla emrederek Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olurlar. Yasak ettiği fiilleri işlemelerine sebebiyet verirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan diyor Allah Teala size apaçık bir düşmandır. Buyuruyor ki Allah Teala Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı?

Bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sıratımızda kimdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek ilk sıratımızda kime çıkışı ifade eder. Bu Allah'a kul olmanın birinci aşamasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kulluktadır. Ve yedi tane kulluğu birer birer geçecektir. Ama tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanın hedefi bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürebilmektir. Ama karşısında çok ciddi bir düşman var. Kur'an-ı Kerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş ve Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine demiş ki bu zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun muhafızı da biziz diyor Allah Teala. Biziz, biz. Öyleyse Kur'an kainatın tek dininin kitabıdır. O dinin Arapça adı İslam'dır. O dinin Hazreti İbrahim'in zamanındaki adı ise Hanif dinidir. Ve Hazreti İbrahim'in de dini Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da dini Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dini de aynı dindir. Hazreti İsa'nın dini de aynı dindir. Hazreti Nuh'un dini de aynı dindir. Hepsi aynı şeriatı ihata eder. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan birinci safa, mürşide ulaşıp tabi olmayı gerektiren ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi gerektiren üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi emreden dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmeyi emreden beşinci safa, ihlası emreden altıncı safa ve iradeyi de Allah'a teslim etmeyi emreden yedinci safa, kainatın tek dini, yegane dini, Hanif dini. Hazreti İbrahim'in zamanındaki adıyla Hanif dini, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde. İşte bu Hanif dininin üç özelliğinin olduğunu görüyoruz. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkadan olmak. Ve üç, Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Bütün insanların dört emanetini de Allah'a teslim olmaları Allah Teala tarafından emrediliyor. Peki şeytan o hedefine ulaşabilecek mi? İnsanların çok büyük bir kısmını cehenneme ulaştıracak mı kendisiyle beraber? Kendisi de cehennemde bulunacak mı? Evet.
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bunun kesin olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani o tek fırkanın dışındaki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Peki şeytan bu işi nasıl gerçekleştirecek? Nasıl bütün insanlar şeytana kul olacak? Kur'an-ı Kerim bütün hakikatleri anlatıyor. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenirlerse hiçbir zaman şeytana kul olmayacaklar. Aklı başında olan herkes Allah'a kul olacak. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanın sultasından tamamen kurtulacak. Şeytan da buna tahammül edemeyecek. Edemediği için bütün gücüyle insanların eski kitapların yani Kur'an'dan evvelki Tevrat'ın, İncil'in, ondan evvel Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Allah Teala'nın kitapların aynı olan, aynı esasları içeren, 7 safha, 4 teslim içeren Kur'an-ı Kerim'i insanlara unutturmak yapabileceği tek şey bu. Madem ki Allah Teala Kur'an'a dokundurmuyor iblise, Kur'an'ı değiştiremez. Öyleyse yapabileceği bir tek şey kalıyor. Kur'an-ı Kerim'i insanlara unutturmak. İşte bunu iblis başarmış durumda. Başardığını da insanların Kur'an'dan ne kadar uzaklaştıklarını kesin olarak ortaya koymakla ispat edebiliriz. İblis insanları Kur'an'dan koparmayı başarmış mı? Başarmış. İnsanlar artık Kur'an'la amel etmiyorlar. Kur'an'dan çok şeyler kopmuş. Ve Kur'an'a Kur'an'da olmadığı halde bir şeyler eklenmiş gibi insanlar Kur'an'ın emirlerinin ötesinde başka şeyler yapıyorlar. Kur'an'ın emrettiklerini değil, insanların asırlarca ortaya koyduklarını söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz şey açık. Allah'ın dizaynında

Allah Teala'nın emri var. İnsanlarla kendi arasına Allah imamlar koyuyor. Diyor ki Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukunun. Allah Teala buyuruyor ki onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sonra ne diyor Allah Teala? Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Peki insanlar ne diyorlar? Allah'la kul arasına kimse giremez diyorlar. İşte gördünüz ki Allah Teala insanlarla kendisi arasına imamlar koyuyor. Bu imamlar huzur namazının imamlarıdır. Allah'a çağırırlar. Allah Teala der ki girer. Üstelik de ben seçerim. Ben koyarım bu insanları insanlarla kendimin arasına. O insanları hidayete erdirsinler diye. Dikkat edin. Hiçbir mürşit insanları hidayete erdiremez. Ama devrin imamı hidayete Allah Teala'nın emriyle erdirir. O hidayete erdirir. Onun dışındaki hiçbir mürşit hidayete erdiremez. Sadece o Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişinin başının üzerine ulaşır. Devrin imamının ruhu ve o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü talakın geldi. Vücuttan ayrıl, Allah'a geri dön. Bunu sana ihtar ediyorum. Allah'ın emrinden gönderilmiş olan devrin imamının ruhuyum. İşte bir günde 1 milyon kişi 12 tane ihsanla tövbe alsa devrin imamının 1 milyon tane ruhu her birinin başının üzerine gelir. Bir kısım, bir grup arşı tutan melekle birlikte ve hepsine aynı şeyi söyler. Hepsi hak etmiş olsalar, aynı anda 1 milyon insan el öpse, 1 milyon tane de devrin imamının ruhu onların üzerine gelerek aynı şeyi söyler. Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a geri dön, vücudu terk et. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde kim size derse ki Allah ile insan arasında kimse giremez, ona deyin ki biz de tam aksini biliyoruz. İnsan ile Allah'ın arasına Allah Teala devrin imamlarını koymuştur. Bütün nebiler mutlaka zamanlarında devirlerinin imamıydılar. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamlarıydılar. Hepsi
insanları hidayete erdirmek için Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kendilerine veya herhangi bir mürşide ulaşmaları anında, tabiyetleri anında onların başının üzerine gelerek bunu kendi devirlerinde mutlaka bütün tabi olanlara söylediler. Ama iblis de boş durmadı. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet var olduğu sürece hiç kimse Allah ile kul arasına, Allah ile insan arasına kimse giremez sözünü herkes söylemekte devam eder. Kul ile Allah arasına hiç kimse giremez sözü insanlar arasında bir dinde pelesenktir. Oysa ki Allah Teala da gördüğünüz gibi tam aksini söylüyor. Bütün resullerin görevi insanları hidayete erdirmek, yani Allah'a ulaştırmaktır. Ve Allah Teala'nın seçtiğini ve gönderdiğini görüyoruz. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Bunlar kavim resulleri bütün kavimlere ard arda geliyor. Bu kavim resullerinin her birisi kendi kavminde o kavmin lisanıyla vazifeli.

İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, hiçbir kavim yoktur ki biz o kavme onların kendi işlerinden onların lisanıyla konuşan bir Resul göndermiş olmayalım. Bütün kavimlerde Resul var. İşte bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin insanıyla, o kavimde yaşayanlarla Allah arasında bir aracıdır. Allah ile o kavmin arasına girmiş ve bütün insanları Allah'a çağırmışlardır. Risaletin temel görevi Allah'a davettir. Resuller Allah'a davet edenlerdir. Öyleyse görüyoruz ki hem müminin 44'te hem İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini söylüyor. Müminin 44'te üstelik de bu Resullerin devamlı olarak gönderildiğini söylüyor. İnsanla Allah arasındaki elçilik görevi hiçbir devirde sona ermez. Hep elçiler var olmakta devam edeceklerdir. Bu devamlılık müessesesi bütün kavimler için geçerlidir. İşte Nahl suresi 36. ayet-i kerime, biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz diyor Allah Teala. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye diyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Hidayet üzere oldular. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Demek ki hangi kavim düşünürseniz düşünün. Şu anda da dünya üzerinde 72 ayrı inanç tespit edilmiş durumda. Zulmani ilimlerde dahil olmak üzere 72 tane inanç tespit edilmiş durumda. Bu inançların her birisi çeşitli dilleri temsil ediyor. Hangi ülkede hangi dil konuşuluyorsa o ülkenin dilini kullanan birini Allah Teala Resul olarak tayin ediyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın oraya kendisiyle o kavmin arasına birisini koyduğu kesinlik kazanıyor. İnsanla Allah'ın arasına Allah gönderiyor elçisini. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasına kimse giremez sözü bir boş sözdür. Bir safsatadır. Hakikatle, Kur'an hakikatleriyle hiç alakası olmayan bir müessesedir. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz hiçbir kavmi bir Resul göndermedikçe cezalandırmayız diyor.
Yani bu cehenneme atmayız manasına bir cezalandırma. Hiçbir kavmi bir Resul göndermedikçe cezalandırmayız. Bütün kavimlerin bir kısmı cehenneme gideceği için büyük kısmı o kavme bir Resul'ün gönderilmemiş olması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem 1200 senelik hayatında 25 seneyi ortalama bir nesil kabul etsek 44 neslin peygamberiydi. Ve bu 44 neslin her birisinde onlarla Allah arasında bir elçiydi. Onlarla Allah'ın arasına girmişti. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hep böyle olacak sevgili kardeşlerim. Her kavimde bir Resul mutlaka yaşayacak. Ve o kavimde yaşayanların dinleri ne olursa olsun, o kavmin Resulü bütün insanlara, biz sizlere neyi anlatıyorsak aynı şeyleri anlatmıştır, anlatıyordur ve anlatacaktır. Kıyamete kadar bu olgu hep devam edecektir. Allah bütün kavimlere Resul gönderdiğini Bakara 87'de de ifade ediyor. Biz bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz diyor. Ard arda gönderdiğini de ifade ediyor. Yani dünya üzerinde hiçbir kavim hiçbir zaman yalnız bırakılmamıştır. Resulsüz hiçbir zaman bırakılmamıştır. Her zaman Allah ile kul arasında bir hidayetçi hep olmuştur ve kıyamete kadar da hep olacaktır. Allah'la insanların arasında Allah ile konuşabilen, ondan emirleri alıp tebliğ edebilen birisi mutlaka her devirde her zaman olacaktır. Hazreti Nuh diyor ki ben bu yanımda bulunan amil olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka hidayete erecektir. Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a rücu edeceklerdir diyor. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilere dikkatle bakın. Allah her şeyi inceden inceye hesaplamıştır ve Kur'an'a koyduğu her şey Allah'ın bir başka açıdan bir başka hakikatini devreye alır. Hiç kimseyi yalnız bırakmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka ona onun mürşidi bir mürşit sevdirerek onun kalbine mürşit talebini sokar. Kişi Allah'tan mürşidini istediği zaman Allah o kişiye öyle bir mürşit tayin eder ki o kişi mutlaka mürşidini sever. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki biz resullerimizi amene olanları müjdelesinler diye ve amene olmayanları uyarsınlar diye vazifelendiririz. Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Bakınız ne diyor Allah Teala Mülk Suresi'nin 8 9 10. ayetlerinde. Diyor ki: Kıyamet günü cehennemin kapılarında kafirler birikirler. Kimler kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafirdir. Cehennemin kapılarında onlar toplanırlar, birikirler diyor. Cehennem bekçileri kapıları açarlar ve içeri girenlere derler ki: size Allah'ın nezirleri gelmediler mi? Cevap: geldiler. Peki size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Böyle yaparsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Yoksa gideceğiniz yer mutlaka kıyamet günü cehennem olacaktır. Demediler mi diyor. Size bugün, bu kıyamet günü buraya, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Size üstelik de Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi uyarmadılar mı? Cevap veriyor Mülk Suresinin 8-9-10. ayetlerindeki oraya cehenneme girenler cevap veriyor. Evet, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Onlara dedik ki biz sizi apaçık bir dalalet içinde görüyoruz. Eğer biz işitebilmiş olsaydık, yani Allah Teala kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı ve işitme hastamızın üzerindeki mührü alsaydı, işitebilseydik ve idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? İşte Allah Teala'nın bu ayette Mülk 8 9 10. ayetlerinde bahsettiği nezir, insanlarla Allah arasında bir aracıdır. Hani insanla Allah arasına kimse giremez diyenlere ibretle hatırlatmak için bunları söylüyoruz. Burada Allah Teala nezir kelimesini kullanıyor. Nezirin dediklerine inanmayanlar aslında Allah'a inanıyorlar. Çünkü Allah vardır ama hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor kişi. Çünkü Resul onları Allah'ın kitabıyla, o devirde, yaşadığı devirde hangi peygamberin şeriat kitabı varsa bütün kavimlerdeki Resuller o şeriat kitabıyla emrederler. Yani son, onların yaşadığı devirdeki en son peygamber kim ise o peygambere mutlaka şeriat kitabı gelmiştir. İşte 1400 senedir peygamber yok dünya üzerinde, son peygamber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamete kadar da olmayacak. Çünkü o Hatem'in Nebi'indi. Nebilerin sonuncusuydu. Allah Teala buyuruyor ki Ashab Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin Hatemidir, mührüdür, sonuncusudur.
nübüvvet onunla hitam bulur, sona erer diyor Allah Teala. Hitam bulmak, sona ermek manasına geliyor. Ve Allah Teala'nın dediği şey son derece açık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü, aynı zamanda da Nebisi, yani bir Nebi Resul, ama Nebilerin sonuncusu, Resullerin sonuncusu değil. Risalet müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Nübüvvet müessesesi ise 1400 yıl evvel bitmiştir. Yani Nebi Resul kavramının Nebileri, Nebi Resuller, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sona ermiştir. Ama Veli Resuller bütün kavimlerde kıyamete kadar devam edeceklerdir. Ve insanla Allah arasında Allah'ın elçisi olarak vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir. Yetmez, Allah Teala bu devirde de hidayetin mutlaka gerçekleşeceğini söylüyor. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istemektedirler diyor. Bu devre atıf yapıyor Allah Teala ayet-i kerimeyle. Ama kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır buyuruluyor. Öyleyse kafirler olsun veya mücrimler olsun, onlar ne isterlerse istesinler, Allah nurunu mutlaka bu devrede de tamamlayacaktır. Onun için sevgili kardeşlerim, bu iki ayet-i kerime bu devre aittir, hidayet devrine aittir. Gerçekten Allah'ın nurunu söndürmeye çalışan birçok din adamı diye geçinen insan var. Korkunç bir düşmanlık içerisinde sadece yalan söyleyerek saldırırlar. Şeytanın emrinde birer kukladırlar. Üstelik de din adamı olarak geçinirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar ne söylerlerse söylesinler, Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Allah'la insanlar arasına Allah vasıtaları koyar. İşte Allah Teala Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki, cehennem bekçileri cehennemin kapısında o kafirlere derler ki, size Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve o ayetlerle sizi uyarmadılar mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki, geldiler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. Kendilerinin kafir olduklarında, azaba muhatap olduklarında açık bir şekilde ifade ediyorlar. İşte bugün de din adamıyım diye geçinen insanlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar. Ama onlar istemese de, kerih görse de, karşı çıksa da Allah nurunu tamamlayacaktır. İnsanlar doğan hidayet güneşinden mutlaka faydalanacaklardır. Hidayet çağını yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile insanlar arasındaki o kimse giremez dedikleri kişilerden biri de biziz. Ve insanlarla
Allah'ın arasındayız. Bununla da bu kainattaki en büyük şerefin sahibi olduğumuza inanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Lokman suresi 25. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le'in se'eltehum men halakas semavati vel arda le yekulunne nallahu kulil hamdu lillahi bel ekseruhum la yalemun. Ve le'in, ve eğer gerçekten se'eltehum, onlara sordun, men, kim halaka yarattı? Es-semavati, semaları, gökleri. Ve el-arda, ve arz, yeryüzü, yer. Le elbette yekulunallahi yekulunne allahu, yekulunne mutlaka derler. Allahu, Allah, kuli de söyle. Elhamdu hamd, lillahi, Allah'a ait, bel hayır, ekserhum, onların çoğu, la yalemun, bilmezler. Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a olsun de. Hayır, onların çoğu bilmezler.

Hamd Allah'ındır. Elhamdülillahi dediğimiz zaman hamd Allah içindir oluyor. Hamd Allah'ındır oluyor. Allah-u Teala'nın bu konudaki bir dizaynı. Hamd Allah'ındır. Hamd Allah içindir. Ama onların çoğu diyor Allah-u Teala bilmezler diyor. Şu dinlerini unutan insanlar. Lokman suresinin 26. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semavati vel ardı. İnnallâhe huvel ganiyyul hamid. Lillahi Allah'a ait Allah'ın ma şeyler fi es semavati semalarda göklerde ve el ardı ve arz yeryüzü yer. İnnallâhe muhakkak Allah huve o el ganiyyu gani. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan el hamidü hamid. Hamd edilen.

Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O ganidir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamiddir, hamd edilendir.

hamiddir, hamd edilendir. Öyleyse göklerde olan ne varsa hepsini Allah yaratmış. Yerlerde olan onları da Allah yaratmış. Bizi de Allah yaratmış. Hepimiz Allah tarafından yaratıldık. Her şey Allah Teala tarafından yaratıldı. Ve her şeyi yaratan Allah'a hamd olsun diyoruz. Kur'an-ı Kerim Fatiha suresiyle başlıyor.

Euzubillahimineşşeytanirracim dedikten sonra diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Burada da Allah Teala gökleri de katmış, bütün yedi kat gökleri katmış ve yerde olanları da katmış. Hepsi Allah'ındır diyor. Biliyorsunuz hamd, fizik alemin ötesindeki Allah'a olan bizlere nimet buyurduğu şeyler konusunda Allah'a hamdimiz söz konusu. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki o Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve hamittir. Kendisine hamd edilendir. Zaten ayette göklerde ve yerde olanlar diye başlıyor. Hem fiziğin hem de ötesinin, bu zahiriye alemin ötesinde beş tane daha alem var. İki tane asil alem, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, ruhların yaşamakta olduğu emr alemi, bunun zahiri alem ve diğer ikisinin karşıtları, zahiri alemin berzahı, gayb aleminin berzahı ve zülmaniye alem. Tam altı tane alem, hepsinin sahibi Allah. Öyleyse o hamd edilmeye layık olan tek varlıktır. Bismillahirrahmanirrahim. 27. ayet-i kerime. Velev enne ma fil ardi min şeceretin aklamın vel bahru yemudduhu min ba'dihi seb'atu ebhurin ma nefidet kelimatullahi kelimatullah.

Kelimatullah. İnne Allahe azizün hakim. Ve levenne ve eğer olsa ma şey fi el ardı arzda yerde yeryüzünde min şeceretin ağaçlardan aklamın kalemler ve el bahru ve deniz yemudduhu ona ekler min badihi ondan başka sebatü yedi ebhurin denizler var ebhur. Ma nefidet, bitmez tükenmez kelimetullahi, Allah'ın kelimeleri. İnnallahi, muhakkak ki Allah azizün, çok yüce, hakimün, hakim, hüküm ve hikmet sahibi. Ve eğer arzda, yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsaydı ve

Ve eğer arzda yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsaydı ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Burada Allah-u Teala'nın sözlerinin sonsuza kadar var olacağı, onun aziz olduğu, yüceliği ve gücü, bir de hüküm ve hikmet sahibi olduğu ifade ediliyor.

Halkuhum, Bismillahirrahmanirrahim, 28. ayet. Ma halkuhum ve la ba'sukum illa ke nefsin vahideh. Vahidetin vahideh. İnna Allahe semi'ün basir. Ma halkuhum, sizin yaratılmanız değil. Ve la basukum, sizin diriltilmeniz değil, beas edilmeniz değil. İlla ancak, den başka, ke gibi, nefsin nefs, vahidetin tek bir tane. İnna Allahe muhakkak Allah, semi'ün en iyi işiten, basir'ün en iyi gören. Sizin yaratılmanız ve beas edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beas edilmesi gibidir.

sizin yaratılmanız ve beaz edilmeniz, yani yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması gibi beaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir.

Beyaz edilmek, hayata getirmek ve yeniden diriltmek anlamına da geliyor. Kıyamet günü hepimiz yeniden bahsedileceğiz. Önce zaman tersine döndüğü için mezarlardan yükselenler, Allah-u Teala'nın indiği ilahisinden evvel mahşer meydanında toplanacaklar. Sonra orada ikinci defa üfürüldüğünde hepsi ölecekler ve sonra üçüncü defa üfürüldüğünde hepsi yeniden dirilecekler. İki defa dirilme söz konusu olacak. Birincisi bu dünyada zaman geriye döndüğü için mezarlardan canlı olduğu noktaya zaman geri döndüğünde canlanan insanlar mahşer meydanına ulaşacaklar. Ama bu birinci bahsedilmek. Edilmek. Sonra tekrar öldürülmek ve tekrar diriltilmek söz konusu. Yani kıyamet günündeki beyaz edilmekten, toplu halde beyaz edilmekten bahsediyor. Biz nasıl diyor bir tek kişiyi öldürüp nasıl beyaz edersek, hepinizi birden öldürüp hepinizi birden yeniden dirilttiğimiz zaman da sanki bir tek kişiyi öldürüp diriltiyormuşuz gibi bize kolaydır diyor Allah-u Teala. Gerçekten kıyamet günü evvela insanlar bu dünyada beyaz edilecekler, hayata getirilecekler. Mahşer meydanında ulaşıldığı zaman bir defa daha öldürülecekler, bir defa daha diriltilecekler. Önce zaten ölmüşlerdi. Kıyamet günü yaşayanlar da kıyamet günü ölecektir. Öldükten sonra tekrar dirilecektir. Kıyamet gününden başlayarak dirilme, zamanın başlangıcına doğru insanları hep dirilte dirilte zamanın başına dönülecektir. Ve mezarlarından yükselen bütün insanlar mahşer meydanında toplanacaktır. Ne olmuştur? Herkes birinci defa ölmüştür ve birinci defa dirilmiştir. Nerede? Bu dünyada. Birinci defa bahsedilmek bu dünyada gerçekleşen bir olaydır. Sonra ikinci defa bahsedilmek söz konusu. Orada mahşer meydanında sonra ikinci defa üfürülüyor. Beyaz edilenlerin hepsi ölüyor. Üçüncü defa üfürülüyor. Yeniden bahsediliyorlar. İşte bu ikinci ve üçüncü bahsedilmede Allah Teala diyor ki sanki birinizi öldürüyormuşum da yeniden diriltiyormuşum gibi hepinizi birden öldürüp diriltmem benim için aynı şeydir diyor Allah Teala. Fark etmez diyor. Ve Lokman Suresi 29. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ennallâhe yuli cül yuli cül leyle bin nehari ve yuli cün nehare fil leyli ve sahha reşşemsi şemse vel kamere kullun yecri ila ecelin müsemmen ve ennallâhe bima ta'melûne habir. Mesela diyor ki mı? Lemtere görmedin. Elemtere görmedin mi? Ennallâhe muhakkak ki Allah yürüyücü sokar. Elleyle gece fi ennehari gündüzün içine. Ve yürüyücü ve sokar ennehari gündüzü fi elleyli gecenin içine. Ve sahari ve musahhar kıldı, emrine amade kıldı. Eşemse güneş ve el kamere ve ay kullun hepsi yecri
akar gider, hareket eder, seyreder. İlâ ecelin, bir ecele kadar, bir vadeye kadar müsemmen, belirli. Ve ennallâhe muhakkak ki Allah bimâ şeyleri tamelüne yapıyorsunuz, habirun. Haberi olan, haberdar. Şöyle oluyor. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ne diyor Allah-u Teala? Hünnes ve künnes kanunlarından bahsediyor. Diyor ki, فَلَا اُقْسُمُ بِالْحُنَّسْ اَلْجَوَارُ الْكُنَّسْ. Hünnes, merkezi çekim gücü. Künnes de onun etrafında cevalan eden, dönen nesne. İşte mikro aleme bakıyoruz. Bir hidrojen atomu, bütün atomların anası. Onların bir araya getirilmesiyle diğer bütün elementler oluşmuştur. Hidrojen atomunda merkezde bir tane hidrojen var, bir tane proton vardır. Çevresinde de bir tek elektron dönüyor. Bu mikro alemin dengesi. Sonra güneş sistemine bakıyoruz. Merkezde güneş, çevresinde 8 yörüngede, 7 yörüngede yıldızlar dönüyor. Gene bir merkezi çekim gücü, gene etrafında dönen, cevelan eden sistemler, merkez, künnes, çevrede dönenler, künnes. Affedersiniz, merkez, hünnes, çevrede dönenler, künnes. Öyleyse güneş sistemine baktığınız zaman bir merkez, merkezi çekim gücü, bir de çevrede eliptik yörüngede dönen gezegenler. Mikro aleme baktığınız zaman merkezde bir proton, çevrede de bir elektron dönüyor. Bir hidrojen atomu. Elementler değiştikçe çevrede dönenlerin hem dönüş standartları çoğalıyor. Yani yörüngeler 1'ken 2, 2'ken 3, 7'ye kadar yükseliyor. Ve dönenlerin sayısı ise 298'e kadar yükseliyor. Mikro alemde manyetik alanlar bu olayı sağlıyor. Makro alemde ise yer çekimi kuvveti. İkisinin de hızı birbirine eşit. Allah Teala bu dünya için güneşi de ayı da emre musahhar kılmış. Gerçekten bunlar olmasa insanlar için hayat mümkün olmazdı. Eğer 23 derecelik eğimin biraz fazlası veya bir eksiği söz konusu olsaydı, dünyada hayat olmayacaktı. Eliptik yörüngenin daha yakınında dünya dizayn edilseydi, sıcaktan hayat olması mümkün değildi. Daha uzağında olsaydı, soğuktan hayat olması mümkün değildi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey muhteşem bir dengeyle vücuda getirilmiş. Kısaca Allah'a sadece hayran olunur.
Lokman suresinin 30. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Zalike bi ennallâhe huvel hakku ve enne ma yed'une min dunihil batilu ve ennallâhe huvel aliyyül kebir. Zalike işte bu. Bi ennallâhe olması sebebiyle bi enne olması sebebiyle Allah'a Allah. Hüve o. El hakku hak. Ve enne ve muhakkak ki mutlaka ma şeyler yed'une dua ediyorlar, tapıyorlar. Min dunihi ondan başka el batılı. Batıl, boş. Ve ennallâhe muhakkak ki Allah ve muhakkak ki Allah hüve o el aliyyü ali çok yüce el kebiru kebir büyük. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, alidir, yücedir, ali, yüce, kebirdir, büyüktür. Bu, diyor Allah Teala, yani bir evvelki ayet-i kerimede bahsettiği hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Ayı da güneşi de emre musahhar kıldığı ifadeleri aslında çok şey ifade ediyor. Gerçekten hayatın olması güneşin varlığına dayalıdır dünya üzerinde. Hangi gezegenlerde hayat varsa mutlaka bir güneş sistemine orada Allah-u Teala yer vermiştir.

Ve 31. ayet-i kerime giriyoruz Lokman suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ennel fulke tecri fil bahri bi ni metillahi li yuriyekum min ayet ayatih inne fi zalike le ayatin li kulli sabbarin şekur. Elem tere, görmedin mi? Enne olduğunu, el fulke gemiler, tecri akar gider, seyreder. Ve el bahri denizde.

ile nimetullahi, Allah'ın nimeti li için yürüyeküm size gösterir min ayatihi ayetlerinden. İnne muhakkak fi zalike bunda vardır. Le elbette mutlaka ayatin ayetler li kulli hepsi için sabarin çok sabreden, şekürin çok şükreden. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? Allah'ın nimetiyle seyrettiğini, hareket halinde olduğunu, yüzerek bir yerlere gittiğini, yüzerek seyrettiğini görmedin mi? Ayetlerinden size göstermek için.

gemilerin denizde akıp gitmesi gene bir takım kanunlara bağlı. Gemilerin hacmi, suya giren kesimlerinin hacmi kanun. O hacmin çevresindeki madenin ağırlığı eğer hacmin ihtiva ettiği su miktarından, su miktarının ağırlığından daha ağır olsaydı gemi yüzemezdi. Gemi batardı. Yüzüp gitmesi, geminin yüzüp gitmesi o kanuna dayalı. Vücuda getirilen hacmin çevresindeki madeni kesimin ağırlığı o hacmin suyla kaplanması halinde, suyla dolması halinde onun ağırlığından fazlaysa, o suyun ağırlığından fazlaysa gemi batar. Eğer o ağırlıktan hafifse gemi yüzer. Bunda muhakkak ki ibret var. Rüzgarın gemiyi itmesi, Allah-u Teala'nın rüzgarı vermesi, o da Allah-u Teala'nın bir nimeti. Lokman Suresi 32. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ gâşiyehum mevcun. Kez zülali de'a vullâhe muhlisine lehuddine fe lemma neccâ ilal berri fe minhum muktesidun muktesid ve ma yechadu bi ayatina illa kullu hattarin kefur. Ve iza ve olduğu zaman gâşiyehum onları sardı mevcun dalgalar ke gibi sanki ezzüleli karanlık gölgeler ve deavullahi deavı dua ederler Allah'e Allah muhlisine muhlisler halis kılanlar lehu ona eddine din ve böylece bundan sonra lemma olduğu zaman neccahüm onları kurtardık ilel berri karaya fe böylece bundan sonra minhum onlardan muktesidun mutedil davrananlar aşırı gitmeyenler ve ma yeçedu ve bilerek inkar etmez bi ayetine ayetlerimizi illa ancak hariçten başka kullu her hepsi hattarin gaddar kefurin hattarin çok gaddar kefurin çok nankör. Karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar.

Bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok kadar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Bu zamanki din alimlerine gerçekten burada ciddi bir işaret var. Allah'ın ayetlerinin gerçek anlamlarını onlar öğrendiği zaman, onların o güne kadar öğrettiklerine ters düştüğünü gördüklerinde onu katiyen kabul etmiyorlar. Elbette bunlar bir kısım insanlar. Çok gadar ve çok nankör olanlar. Kader olanlar ve nankör olanlardan başkası bizim ayetlerimizi inkar etmez diyor Allah Teala. Ayetlerin bugün inkar edilmesinin arkasında ne var? Kur'an'ın unutulması var. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Asırlardan beri Kur'an yerine insanların yazdığı kitaplardan din öğretmişler ve öğrenmişler. Böylece kitaplardan öğrenilen dinle Kur'an'daki din birbirinden giderek ayrılmış. Kur'an'daki din aynı din, bir doğru çizgi. Ama diğeri adım adım bu doğru çizgiden sapıyor. Mesafe giderek büyüyor. Ve onlar

Yani inkar edenler Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlar. Neden inkar ediyorlar? Söylediklerine ayetler, onların öğrettiklerine ayetler ters düştüğü için. Sevgili kardeşlerim, o kadar şey kopmuş ki Kur'an-ı Kerim'den. Bu kopan şeyler sebebiyle din öğretisi tamamen kitaplardan öğrenilen ama Kur'an'a ters düşen bir hüviyet almış. Kur'an'daki İslam yaşanmış mı? Evet, 14 asır evvel bütün sahabe tarafından yaşanmış. Öyleyse sağlam deliller var mı? Elbette var. Bizatihi Kur'an. Ama zaman içerisinde insanlar bunları unutuyor. Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen na sütteku rabbekum vahşev yevmen la yeczi validun an veledihi ve la mevludun hüve cazin an validihi şey'a inne vaadallahi hakkun fela tegurenne kumul haya hayatüd dünya dünya ve la yegurennekum billahi gurur. Ya eyyühe, ey ennâsu insanlar, ya eyyühennâsu, ey insanlar, ittekû, sakının, takva sahibi olun. Rabbüküm sizin Rabbiniz, vahşev ve korkun, yevmen gün, la yezi karşılık vermez, validun baba, en veledihi onun çocuğundan, ve la mevludun ve çocuk değildir, hüve o, cazin karşılığını veren, en validihi onun babasından şeyen bir şey. İnne muhakkak ki, vaadallahu, Allah'ın vaade, Allah'ı Allah'ın vaadi, hakkun, hak. İnne vaadallahu hakkun. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve öyleyse, la tegurennekum, sakın sizi aldatmasın. El hayate, el hayatu ed dünya, dünya hayatı. Ve la yegurennekum, ve sakın sizi aldatmasın. Billahi Allah'a karşı el gururu, gurur, tağut. Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez. Ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve işte dünya hayatı sakın sizi aldatmasın.

Öyleyse Rabbinize karşı takva sahibi olun diyor Allah Teala. Ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Takva sahibi olursanız Allah'ın emretlerini yerine getireceksiniz. Vaat ettiği güzelliklere de sahip olacaksınız. Öyleyse dünya hayatına dalmayın. Allah'ın size öğrettiklerini gerçekleştirin. Yani hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyin. İrşad makamına ulaşıp tabi olun. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Fizik vücudunuzu teslim edin. Nefsinizi teslim edin. İrşada ulaşın. Ve iradenizi de Allah'a teslim edin. O zaman bütün takvaları yaşamış olursunuz. Ancak onunla kazandığınız şeyler sizi kurtarır kıyamet günü. Yoksa böyle yapmazsanız eğer ne babaysanız oğlunuz, ne olsanız babanız sizi kurtaramaz. Muhakkak ki hak olan Allah'ın vaadidir. Yani insanların Allah'ın vaat ettiği standartlarda Allah'ın emirlerini yerine getirmesi ve 7 tane takvanın sahibi olmasıdır asıl olan. Dünya hayatına dalıp da Allah'ın farzlarını sakın unutmayın. 7 tane teslimi, 7 tane İslam'ın safhasını sakın unutmayın diyor Allah Teala. Ve çok açık bir şekilde Allah Teala takva sahibi olmakla Allah'ın vaadinin hak olduğunu söylemesi ve bunların dünya hayatının ötesinde bir şeyler olduğunu ifade etmesi geçiyor ayet-i kerimede. Allah'a karşı takva sahibi olmak 7 tane safayı gerektirir, 7 tane takva. Ve ancak Allah'a karşı takva sahibi olanlar, yani 7 kademeyi de aşabilenler, onlar dünya hayatına aldanmayanlardır. Ve gurur ya da tağut onları kandırmamıştır. Ve 34. ayet-i kerime, Lokman suresi, Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha indehu ilmus sa'ah ve yunezzilul gays ve يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ أَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ تَمُوتُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ اِنَّ اللّٰهَ muhakkak ki Allah indehu onun yanında katında ilmi saati saatin ilmi bilgisi ve yünezzülü ve indirir elga ise yağmur ve yalemu ve bilir ma şey ve elerhami rahimlerdi olan şeyi ve ma tedri ve idrak etmez idrak edemez bilmez bilemez nefsün nefis kişi kimse maza ne neler tek subu kazanır gaden yarın emat edri ve idrak etmez, idrak edemez, bilmez, bilemez nefsün, nefs kişi kimse bir eyyi, hangi, nerede ardın, arz, yeryüzü temutu, ölür.
İnnellâhi muhakkak ki Allah alimin, en iyi bilen, habirun, haberi olan, haberdar olandır. Muhakkak ki o saatin, kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir. Ve rahimlerde olanı bilir. O bilir. Yağmuru indirir ve rahimlerde olanı bilir. O indirir, o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır.

Ve burada Lokman suresi inşallah sona eriyor ve Secde suresine inşallah geçiyoruz. Birinci ayet Elif, Lam, Mim. Biliyorsunuz bunlar mukatta harfleri, mukatta at deniyor atlarına. Eğer bu ayet, bu surede bu harfler Elif harfi, Lam harfi ve Mim harfi sayılacak olursa bunların 19'un 40'ı çıkması kuvvetli bir ihtimaldir. İkinci ayet-i kerime Secde suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Tenzilül kitabi la reybe fihi min Rabbil alemin. Tenzilin indirilişi el kitabi kitap la reybe şüphe yok. Fihi onda, onun hakkında. Min Rabbi Rabbinden el alemin, alemler. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir diyor Allah Teala. Bu kitap yani Kur'an-ı Kerim. Yani bilimlerin, bütün bilimlerin muhtevasını taşıyan kitap, Allah'ın kitabı, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Ve üçüncü ayet-i kerimesi Secde suresinin, kitabın Allah alemlerin Rabbinden indirilmesi, Allah Teala'nın açık bir şekilde bu kitap hakkında hiçbir şüphe olamaz diyor. Hiç şüphe yok ki bu kitap Allah'ın katından indirilmiştir diyor Kur'an-ı Kerim için. Ayet 3 Secde suresinin 3. ayet-i kerimesi. Em yekulu neftera. Terah, aslında terahu, lefterah. Bel huvel hakku min rabbike li tünzire kavmen ma etahum min nezirin min kablike leallehum yehtedun. Hem yoksa veya yekulu nefterahu, yani yekulune iftirahu, yekulu derler diyorlar, iftirahu onu uydurdu. Bel hayır, hüve o hakku haktır. Min rabbike senin Rabbinden, litünzire uyarman için, ihtar etmen için, kavmen bir kavim, me etahüm onlara gelmedi. Min nezirin bir uyarıcı nezir, min kablike önceden. Leallehüm umulur ki böylece onlar yehtedün hidayete ererler. Yoksa onlar bunu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden olan bir haktır. Senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için onu sana indirdik. Uyarman için. Cümlenin tamamlanması parantez içinde onu sana indirdik şeklinde. Umulur ki hidayette ererler. Burada yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, yani peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler.
biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Hazretlerinden evvel gelen kavimlerden hiçbirisi, peygamberlerden hiçbirisi, nebilerden hiçbirisi Arap değildi. Genellikle Yahudi kavminden peygamberler çıkmıştır. Semud kavminden, Ad kavminden de çıktığını söylüyor Allah Teala. Ama Arap kavminden bir peygamber hiç olmamıştır. Burada nezir, peygamber istikametini kullanılmış. Nezir bazen nebi istikametinde, nebi manasına, nezir bazen resul manasına, nezir bazen resul olmamış olan ama uyarmakla görevli olan, daha küçük topluluklara gönderilen, vazifeli kılınan veliler için de kullanılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Mülk Suresinin 8. ayet-i kerimesinde, 9. ayet-i kerimesinde geçen nezir bir resulü ifade ediyor. Ama Allah Teala biz dileseydik kariyelere de, bütün kariyelere de nezir gönderirdik dediği zaman, her kariyeye nezir göndereceğine göre bunlar resul olamazlar. Orada o kariyeye, o köye göndereceği bir mürşit hüviyetinde oluyor nezirin oradaki manası. Ama peygamber de bir nezirdir. Resul de bir nezirdir. Bir mürşit de bir nezirdir. Nezir, uyarıcı demek. Ne diyor Allah-u Teala? Biz resullerimizi göndeririz. Niçin? Niçin göndeririz? Amin olanları müjdelesinler diye nezirleri göndeririz. Diğerlerini uyarsınlar diye. İşte burada da kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan bir kavmi uyarman için diyor Allah Teala. Rabbinden bir haktır, sana bunun için indirildi diyor. Ve Secde Suresinin 4. ayet-i kerimesi, Allahüllezî halekâs semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sittete eyyâmin sümmestevâ alel arş mâ lekum min dûnihî min velîin ve lâ şefî'i efelâ tetezekkerûn. Allahü Allah, ellezi ki onlar halaka yarattı, es-semavati semalar gökler, ve el-arda ve arz yer, ve ma beynehuma ve ikisi arasındaki şeyler, fi içinde de sitteti altı eyyamin günler, sümmesteva sonra istiva etti, alel arşi arşa ma lekum sizin için yok, min dunihi ondan başka, min veliyin velilerden bir veli, ve la şefi'in şefaatçi bir veli, dost. Şefi'in şefaatçi mı? Ve artık hala la tezekkürün, tezekkür etmezsiniz. Yani artık hala tezekkür etmez misiniz? Şöyle oluyor mana. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halk etti, yarattı. Sonra arşa istiva etti. Burada arşı seva etti manası var. Arşı dizayn etti manası var. Veçi arşta karar kıldı, arşta yerleşti manası da var. Ve şöyle bitiyor. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demek ki Allah-u Teala'nın gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halk etmesi, yaratması söz konusu. Sonra da arşa istiva etmesi. Veçi arşta karar kıldı diyor. Yani arşa istiva etti. Allah nerededir? Arştadır, yokluktadır. İstiva etti, orada yerleşti, orada karar kıldı manasını da tazamın ediyor. Ama istiva etmek, orasını sevva ettiğini, dizayn ettiğini de gösterir.
İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dersimiz, Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimizde inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz vahdet. Allah'ın tekliği. Allah Teala buyuruyor ki sizin ilahınız tek bir ilahtır.

El-ilah, el-lah neticede Allah hüviyetine dönüşmüş. Eğer diyor Allah Teala gökte başka tanrılar olsaydı onlar mutlaka birbirlerine düşerlerdi diyor. Bir başkası yok diyor. Sadece biz varız diyor. Sevgili kardeşlerim, kainat üzerinde bir tek dinden başka din hiç olmamıştır. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar geçen bunca bin yıllık süreç içerisinde sadece tek bir din oluşmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dini. Allah'a teslim olma dini. Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etme dini. İşte bu din Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti İbrahim'in dininin adı gene teslim manasına gelen, kendi lisanında teslim manasına gelen Hanif kelimesidir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hanif olduğunu söylüyor. Diyor ki Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Hanif olarak veçini dine ikame et. Dini ayakta tutmak için veçini Allah'ın dinine ikame et. Hanif olarak diyor. Hazreti İbrahim'in dinini yaşayan birisi olarak. O Hanif fıtratı ki biz bütün insanları aynı fıtratla, Hanif fıtratıyla yarattık. Yani sen de yaşıyorsun. Senden evvel yaşayan insanlar da, senden sonra yaşayacak olan insanlar da hepsi aynı fıtratla, Hanif fıtratıyla yaratıldılar diyor Allah-u Teala. Bütün insanların yaratıldığı fıtrat işte o Hanif fıtratı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Devam ediyor Allah-u Teala. İşte kayyum olan din budur. Kıyamete kadar devam edecek olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan din sadece bir tek dindir ve o din Hanif dinidir diyor Allah Teala. Ve biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ve diyor Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik görebilirsin. Hanif dininden başka bir din hiçbir zaman oluşamaz. Sadece Hanif dini olacaktır kıyamete kadar. Ne de insanları Hanif fıtratının dışında başka bir fıtratla görebilirsin diyor Allah-u Teala.

Alo. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah-u Teala tarafından hanif fıtratıyla yaratılmışlar. Hanif fıtratı Allah-u Teala'nın İnsanlık tarihi boyunca bütün insanları yarattığı fıtrattır. Bütün insanlar sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılırlar. Allah'ın ne insanları yaratmasında ne de dini yaratmasında bir değişikliğin mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, sadece Hanif dini var olmuş insanlık tarihi boyunca. Bütün insanlar da bu Hanif dininin yaşanmasını mümkün kılacak olan bir vücutla yaratılmışlar. Bir fizik vücut, bir nefs, bir de ruhtan olunan, bir ruhtan oluşan bir üçlü. Bu üçlü sistem birbiriyle bir uyuşum sağlamak mecburiyetinde. İşte Hanif dini bütün insanlığın dinidir. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar geçen bütün peygamberleri Allah-u Teala aynı dinin sahibi kılmış.

İşte Hazreti İbrahim'in o kainatın tek dinine baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey bu dinin esaslarıdır. Bir, vahdet akidesi, Allah'ın tekliği. İki, tevhid akidesi, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplumu vücuda getirmek. Üç, teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey budur. Ruhu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Sevgili kardeşlerim,

Allah'ın indinde bir tek bir, sadece bir tek din var. Hanif dini. Bu dinin temel ilkesi ise vahdet, Allah'ın tekliği. Allah Teala hiçbir zaman başka ilahların varlığından bahsetmiyor. Tam aksine Allah'tan başka ilah yoktur diyor. La ilahe illallah. İslam'ın, kainatın tek dini olan Hanif dininin temeli budur. Allah'tan başka ilah yoktur diyor Allah Teala. Sadece Allah vardır, o kainatın tek ilahıdır diyor. İşte sadece tek Allah'ın var olduğu vakası kainatın dininin de tek bir din olduğu vakasıyla beraber yürür. Bu inanç, tek Allah inancı, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar bütün dinlerin temelini teşkil etmiştir. Ama insanlar farklı inanışlara ulaşmışlardır. İnsanlar putlar edinmişlerdir tapınmak için. Ve o putlara tapan insanlar kurtuluşları olmayan müşriklerdir. Onlar açık şirktedirler, açık bir şekilde putlara tapmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamdolsun ki bir tek Allah var ve hepimiz ruhumuzu o tek olan Allah'a ulaştırmak, teslim etmek mecburiyetindeyiz. Allah'ın tekliği, vahdet akidesi, kainatın tek dininin temelini teşkil eder. Allah Teala'nın bize verdiği ruhu o tek Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz. Bizi gören, işiten ve çok seven Rabbimize hamdolsun ki ikinci bir ilah mevcut değil. Sadece Allah var. Öyleyse tek Allah'ın bir tek din vaz etmesi söz konusu olabilirdi. Gerçek böyle mi? Evet. Allah Teala'nın sadece bir tek dini var, Hanif dini. Allah'ın, tek Allah'ın tek bir şeriat vaz etmesi gerekirdi. Vaka mı? Evet, vaka. İşte Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Habibim, Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Niçin? Dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye." Tek şeriatın iki
temel dayanağı. Dini ayakta tutmak, kıyamda tutmak. Kayyum olan din, kıyamda olan dindir. Ve onu ayakta tutmakla hepimiz vazifeliyiz. Hanif dinini, tek bir dini, kainatın yegane dinini, Arapça adıyla bu dinin adı İslam dinidir. İslam dini yeni bir din değildir. İslam dini son bir din değildir. İslam dininden evvel başka bir din olmamıştır. Sadece o din olmuştur. Hanif dini İslam dinidir. Hanif kelimesi Allah'a teslim olmak manasını içerir. İslam kelimesi de Allah'a teslim olmak manasını içerir. Birisi Arapçadır, birisi de Hazreti İbrahim'in dilidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu din, İslam dini, insanlarla Allah arasındaki ilişkileri içerir. Bu ilişkilerin temelinde Allah'a, tek Allah'a teslim olmak vardır. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde bunları söylemekle kalmıyor ve devam ediyor ifadesine. Onlara söylediğin söz müşriklere ağır geldi diyor. Ne demiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam müşriklere? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Yoksa şirkte kalırsınız. Yoksa gideceğiniz yer cehennem olur. Siz fırkalara ayrıldınız ve müşrikler oldunuz. Başka başka dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ve bu söz müşriklere ağır geliyor. Sonra da Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Tek bir Allah ve Allah'a bütün insanların ruhlarının geriye dönüşü. İşte din bundan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dileme, ruhu Allah'a, Allah'ın ulaştırması. Allah Teala tevhid dininin temel esası olan bu Allah'a, tek Allah'a ulaşmayı bütün insanların üzerine farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, putlara tapanlar bir taraftan da göklerde birçok tanrı olduğuna inananlar gelmiş geçmişler. İnsanlar güneşi tanrı sanmışlar. Ve insanlar birçok Tanrı'nın mevcut olduğu kanısına sahip olmuşlar. Tanrılara, Tanrı olarak düşündükleri şeylere isimler vermişler. Mitoloji
birçok tanrının varlığını söyler. Bu bir hurafedir. Bir masaldır sadece. Bir aslı olmayan bir uydurmadır. Hırsızlık tanrısının bile var olduğu bir ortam. Jüpiter bir tanrıdır. Venüs bir tanrıçadır. Böyle söylüyor Yunan mitolojisi. Ve hakikatle uzaktan yakından alakası olmayan bir sürü masal. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan başka ilah yoktur, hiç olmamıştır. Ve bütün insanların ilişkisi sadece o tek Tanrı olan Allah iledir. Allah Teala diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Bütün göklerde ve bütün arzlarda neler yaratmışsa Allah-u Teala, her şeyi bizim emrimize musahhar kılmış. İşte yaratan sadece O'dur. O tek Allah'tır. Allah-u Teala'nın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Ne insanları yaratmasında, ne dini yaratmasında. Öyleyse bir diğer ifade, Allah-u Teala Hazreti İsa'ya soruyor. Sen benim oğlum olduğunu söylüyormuşsun. Doğru mu? Hazreti İsa cevap veriyor. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını, benim tarafımdan da söylenmeyeceğini sen muhakkak ki benden iyi bilirsin diyor. Ama insanlar Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç ayrı Allah'a inanır hale gelmişler. Hristiyanlığın temelinde bu vardır. Sevgili kardeşlerim, biz kimsenin inancına karışmak yetkisinin sahibi kılınmadık. Ama biz inanırız ki sadece bir tek Allah vardır. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e La ilahe illallah ifadesini yerleştirmiştir. Allah'tan başka bir ilah yoktur diyor Allah Teala. Sadece Allah vardır diyor. Öyleyse sadece Allah'ın var olduğu, başka bir ilahın hiçbir zaman var olmadığı bir kainat yaratmış Allah Teala. Bana dönün diyor. Döneceğiniz yer Allah'tır diyor. İlallahil masir diyor. Dönüş Allah'adır diyor. Ruhlar Allah'a ulaşır. Hepimizin sevgili kardeşlerim, ruh, fizik vücut ve nefs olmak üzere bir üçlüyle vücuda getirildiğimizi unutmayın. Ruh adı verilen emanetinizi Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. O kainatın
kurucusu olan, yaratıcısı olan ve yaşatıcısı olan tek Allah'tır. Başka bir ilah hiç olmamıştır. Ezelden ebede hiçbir zamanda olmayacaktır. Sadece tek bir ilah. O mevcut olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah-u Teala bize vahdeti emir kılmış. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah-u Teala buyuruyor ki dönüşünüz banadır diyor. Sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yol diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor. Allah'a ulaştıran yol diyor. Bütün insanlar, hepimiz bir yaratıkız. Allah Halik'tir, yaratandır. Hepimizi yaratmıştır. Ruh, fizik, vücut ve nefsten oluşan biz insanları, ruhumuzu Allah'a tekrar geri çağıran bir hüviyetle din öğretmiştir bizlere. Bizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. O ruhtur. Ve ruhun bu dünya hayatını yaşarken sahibi olan, onu yaratan Allah'a geri dönmesi asıldır. Bu hedefe yönelik olarak yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz onlar, birisi çıkmıştı. Kendisine çıplak uyarıcı demişti. O mürşide tabi olmayı yedek ilah edinmek olarak değerlendirmişti. İşte böyle insanların kafalarına göre bir takım ilahlar varmış gibi bir dünya görüşü çıkıyor ortaya. Yedek ilahlar, Allah'ın birden çok oluşu. Bunlar sadece safsatadır sevgili kardeşlerim. Düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde mürşidi farz kılıyor. Ya eyyühellezine amirittekullâhe vebtegu ileyhin vesilet ediyor. Ey amine olanlar, takva sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Tek bir Allah ve dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insanın ruhlarının öldükten sonra döneceği yer Allah'ın zatı. Bana döneceksiniz diyor. Allah'a iki türlü dönülür. Bir, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olması. Bu her insanın bu dünya hayatını yaşarken mutlaka gerçekleştirmesi lazım gelen bir vetiredir. Farz olduğunu söyledik. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte
muhteva bundan ibarettir sevgili kardeşlerim. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Bu insan herhangi birisi değildir. O Allah'a kendisini ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 17 ayet-i kerime ile yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onun ikisi arasındaki insanlar diye 3 grup insan oluşturuyor. Yerde yaşayanlar, göklerde yaşayanlar ve göklerle yer arasındaki çeşitli gezegenlerde yaşayan insanlar olmak üzere 3 grup insandan bahsediyor. Hepsinin de tek bir Allah'ı var sevgili kardeşlerim. Tek bir Allah. Tüm kainatın yaratıcısı, sahibi. Ve Allah Teala diyor ki Allah 6 günde 3 asıl, 3 karşıt alem olmak üzere 6 tane alem yarattı diyor. Yaratan kim? O Allah. Tek Allah 6 tane kainat yaratıyor. 6 tane alem yaratıyor. Zahiri alem, biz insanların fizik olduğu alem. Gayb alemi, cinlerin fizik olduğu alem. Zahiri aleme ait olan berzah alemi, öldükten sonra nefslerimizin gidip kıyamete kadar orada yaşayacakları alem. Cinlerin berzah alemi, cinlerin öldükten sonra nefslerinin gideceği ve kıyamete kadar yaşayacağı alem. İşte iki asıl, iki tane zıt, 4 alem oldu. 5.'si emr alemi, 7 kat göklerin ötesi, 6.'sı zülmani alem, bütün cehennem katları ve şeytanın dizaynında olan sistem. Şeytanın da mutlaka en ağır şartlar altında, en alt kat cehennemde, esfeli safilinde ceza çekeceği bir alem. Öyleyse emr alemi ve zülmani alemde 6 tane alem oluyor. 3 asıl, 3 de karşıt olmak üzere. Peki 7. bir alemden bahsedilebilir mi? 7. alem. Bu 6 alemin ötesinde. Alem adı verilmemesi lazım gelen, farklı konumda olan bir varlıktır. Allah'ın vücuda getirdiği, Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kaplaması, Allah'ın ilmi ve rahmeti de Allah'ın yarattığı bütün kainatı kuşatmış durumda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu statüyü vücuda getiren Allah, 7 kat yerleri, 7 kat gökleri yaratan, cinler için ayrı bir alem kılan, insanlar için ayrı bir alem kılan, melekler için ayrı bir alem kılan, o Allah'tır. Ruhumuz için ayrı bir alem, nefsimiz için ayrı bir alem var mı? Hayır. Nefsimiz için ayrı bir alem var,
berzah alemi, bu dünyaya ait, bu kainata ait olan berzah alemi, cinlerin nefsleri için bir alem var, cinlerin berzah alemi, ama Allah'ın ilmi ve rahmeti sadece kuşatır. O bir alem değildir. İlmin ve rahmetin tüm kainatı kuşatmasıdır. Bu yedinci faktör olarak devreye giriyor. Ama yedi kat göklerdeki insanlara da Allah hükmediyor. O katların içinde yaşayanlara da, bu dünyada yaşayanlara da Allah hükmediyor. Ve Allah'ın tek bir kanunu var. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel kainatların da demek mümkün. Kainat kelimesi kâin kılınan, âlemlerin muhtevasını işaret ediyor. Allah-u Teala âlemleri yaratandır. Bütün âlemlerin de yarattığı bütün yaratıkları için bir tek sahip söz konusudur. O Allah'tır. Allah ezelden beri vardı, ebediyete kadar var olmakta devam edecek. Yok olabileceği bir devre düşünmek mümkün değil. Hep vardı. Zamanı yaratan da Allah'tır. Zamandan evvel de Allah vardı. Zamandan sonra da gene var olmakta devam edecek. Ama zaman bir yaratıktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki vahdet konusundaki bir konuşmayı Allah Teala bize tamamlamayı nasip kıldı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek hepinizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur. Mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hanif fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan, Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. Kesintisiz bir suf ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din, bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din, insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız, o kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz, yaratıkız. Sahibimiz O, bizi yaratan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bu Allah'a inanmayanlara o kadar çok acırım biliyor musunuz? Onlar Allah'a inanmıyorlar. Kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessese olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar. Kulaklarının vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
Bu kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim esması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın Rahman esması ile yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın Rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi O yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması, bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak, o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız, Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa, Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa, Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz, kalbi idraksiz. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksiz bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye merak etmeyecek miyiz? Onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam, ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek dostları da var.
inceleyen insanlar sonunda mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Doğruyu öğreneceklerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve gözlerinin açıldığını ve görmeye başladığını, kulaklarının açıldığını, işitmeye başladığını, kalbindeki ikindetin aldık yerine ifat konulması sebebiyle irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır, bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir, hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. Her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde o kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektronların oluşturduğu proton, nötron ve çevre elektronlarından oluşmuştur. Ve her birinin dizaynında uzay vardır. Tıpkı makro alemde güneş sistemleri gibi mikro alemde de atomlar söz konusudur. Künnes ve künnes kanunlarına göre çalışan bu sistemlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mikro alemle makro alem arasında bir fark göremeyeceksiniz. Aynı kudret elinin mikro alemi de makro alemi de yarattığını göreceksiniz. Hayranlığınız artacak. İşte o yaratıcı her şeyinizde sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor. Ve hücreden 70 trilyon hücre vücuda geliyor. Ve her şeyinizde kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz, insan. Allah'ı idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi, insan. Mirasçısınız.
mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyardersiniz. Şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hastasının, işitme hastasının, düşünme hastasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. O servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah Teala sizden de, hepinizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, iyi de Allah Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş, bir sürü angaryalar yüklemiş üstümüze. Ha, onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. Onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir namaz kıldığınız zaman bütün evrenin karşınızda, gözleriniz kapalı olduğu halde perde perde açıldığını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Bir gün kainatı yaratanı göreceksiniz. Hayır, bu baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözünüzde. O zaman Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunların niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi mutlu etmek için yaratıyor ve mutlu ol diyor. Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin. Ama benim öğrettiğim kişiler var. Onlardan öğreneceksin diyor Allah-u Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının sulh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları. Şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten sonra sonsuz bir
cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesini o kadar kolay şartlara bağlamış ki, insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah-u Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık. Ey insanlar, diyor Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış? Hiç, emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı, herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış. Ve yaratmakla

verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. Sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün, onunla, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattir. Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak. Ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek. Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak. Sevgili kardeşlerim, size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz. Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerinin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum, %100 hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde.

Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık, korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek, kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz. Çünkü nefsinizin afetleri de zaten tam şeytanın düşündüklerini ister. Allah'ın emrettiklerini yapmak istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse şeytanın ekmeğine nefsinizin afetleri yağ sürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Ne zaman bir emri çiğnerseniz, madde bir. Ne zaman bir yasağa riayet etmezseniz, madde iki. Allah mutlaka size azap eder. Belki de bana diyeceksiniz ki, işte görüyor musun? Bak Allah bize azap ediyor. Acaba neden azap ediyor? Doğruları öğrenesiniz de onları yaşayasınız ve her hareketinizden sonra size huzur ve mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, bu sizin elinizde, o noktaya ulaşabilirsiniz kolayca. Allah Teala yolun yarısından fazlasını, hatta dörtte üçünü garanti etmiş. Dörtte üç noktasına kadar sizi kendisinin liderliğinde hedeflerinize ulaştıracağınıza dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım. Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? Nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 251'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iş dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var. İki %151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlamış. Öyleyse böyle bir dizaynda ne kalmış geriye? 249. 250 deseniz %25'i ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi oraya ulaştırmakta kararlı. Bir tek talebiniz üzerine sizi üçüncü kat cennetin sahibi yapmaya hazır ve
nefsinizin afetlerinin de %51'ini alarak sizin iç dünyanızda %75'lik bir sulh ve sükûnu oluşturmak için Allah hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, deseseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var. Yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır. Tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor, hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyalarında da, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde, Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki, bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız, Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyüklüğe çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman, bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasınız sevgili kardeşlerim? O eksiksiz, tam, mükemmel, sizse her geçen gün onunla kendinizi karşılaştırdığınız zaman sıfıra doğru yaklaşıyorsunuz. Onu tanıdıkça yaklaşıyorsunuz. Bir mahluk olmanın, yaratık olmanın neticelerine ulaşıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sizin Allah karşısındaki bu küçülmenizin mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor. Varlıklarınızı Allah ile
mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor. Tam sıfır olamazsınız. Ama onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe, ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız, başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği sizde sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği sürece Allah sizi her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun o olduğunu göreceksiniz. Onun için ona aşık olacaksınız. Onu o kadar çok seveceksiniz ki, onun dışındaki insanlara karşı duyduğunuz, duyabileceğiniz, dünya insanının en büyük sevgisinden daha ötede olan sevgileriniz, Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah-u Teala size. Ben Allah'ı çok seversem başka insanları sevemem zanneden, insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. Bu fazl adı verilen nurlar nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen,
yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbine gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ve ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor. Yasaklarına da riayet etmek istiyor. Yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda akıl bir karar alacaksa, ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatif yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücutta öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için, hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluşu sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar, emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah-u Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçstir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiilin işlenmesinde de aynı sonuç.
Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor. Ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, yine ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde. Kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadar da kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah-u Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuuraltı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Allah Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım. Nefsin afetleri yok. Yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor. Ruhunun hasletleri de aynı şeyi aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu. Şimdi nefs de yapmak istiyor. Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin orduları arasında sulh ve sükun akdi yapıldı. Ve nefsin ve ruhun kavgası bitti. Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iç dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında. Tabii bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için,
onları sıkıntıya sokmadığı için Allah Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almıyor, almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikimi oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sükun hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi, Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri daimi zikir. Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah-u Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle, ya yasaklar cephesinde, orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde, Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsi ile ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi, sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa, o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi. Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi. O kesintisiz bir
iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir suç ve sükun hali yaşar. Üç aleminde de, iç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Ya cennet saadeti? Cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala? Ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir. Ama seni eğer ben cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki Allah-u Teala onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan, gafil olan bu insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse, dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde Vel Asr, asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden?
Çünkü Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki vakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikindeti almasını temin ediyor Allah-u Teala'nın. Gene derecat kazandırıyor Allah-u Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Gene derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Gene derecat kazandırıyor. Kişi daha 1-2 saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. Bu kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun 1. katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. 3 katında garantisinde. 3. cennetin 3. katına kadar garantisi var. Böylece Allah Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor. Allah Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Ruh, nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

Ve Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet alıyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri, ruh yedinci gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enivi olanlar diyor Allah-u Teala.

kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ise bu noktada sadece nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin kaybı kadardır. Ve aslında kişi 21. basamaktadır. 28 basamağın 3'te 4'te 3'ünü aşmıştır. 28 basamağın 21 tanesini çıkmıştır. 4'te 3. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 4'te 3'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 4'te 3'ü ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i, daha 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap buna %75 dersek, İkisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i, 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı, bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir, Allah'tan onu ihsan almıştır. İkinci hamleyi yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah-u Teala onu üçüncü kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetinde nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikata bırakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.
Kulum diyor, ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin, benim için yeter. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini? Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın yardımı buraya kadar. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan, yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse, Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır. Ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur. Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder iblis. Ve hidayete erdikten sonra, kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse, o zaman tekrar şeytanın tasallutunun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse bir kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse amini olmayan kişi şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti amini olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra, tevkitten sonra, kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra, Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bunu.

ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grupsa %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizaynı içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmış. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek. Bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak ve dünya saadeti. Kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir. İrşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür. Zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür. 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat, 7 gök katı 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebede salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Sonra bu kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle sizi Allah-u Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördüğünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi,

Ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21.'ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum, dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım tarzında bir sual gelirse, onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplarda, kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse, ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle, bileşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi, etrafınızdaki bütün insanlara, ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. İse Allah'ın kanunu buysa, mutlu olmadığı için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah-u Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir. Evvela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin size dönmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz, ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, böyle yaparsam bu olur diye imali fikre diyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız.
Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarına acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o, bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır, mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutsuz etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk verebilir, geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız, arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman
Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için, başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizi de ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi. Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişi de Allah Teala da size aynı mutluluğun iki katını verecektir. Allah fizik vücudunuza ferahlık verecektir, ruhunuza, nefsinize. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz 2 kat olarak yaşarsınız. En az 2 kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde, onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun 2 katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, ikincisi gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun 2 katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları, kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam, onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey, etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi
devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen, her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu kılacaktır. Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar için de görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister ki size o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın, üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinlikleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek tüm kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun bir mimarıdır. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için.
Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar, uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği, yeryüzünün hakimi olarak yaratmış her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah-u Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah-u Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu oluşunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için teslim ettiğinizde bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor. Böylece mutlulukların zirvesine tırmanıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah-u Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kullukta yani ruhunuzu Allah'laştırdığınızda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolu. Toplam nurlar %151. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde %180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde %200, %100. Öyleyse
Allah-u Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle, yani hanif fıtratıyla yaratmış. Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kalp cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz, her şeyi o vücuda götürüyor. Sizden bir tek şey istiyor, dileyin diyor sadece, bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anlıyor musunuz? İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım diyor. Yaratış sebebi de teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gün dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk Allah'ın temel hedefi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesale ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezînâ en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne dedi Berhan? Mutluluk sohbeti. Öyleyse hadi sizinle beraber kaçalım. Çok uzaklara gidelim. Öyle bir yerde olalım ki orada sadece mutlu olunsun. İşte orası cennet. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer dilerseniz siz bu dünyayı da kendinize cennet yapabilirsiniz. Allah Teala bu imkanları insanlara teslim etmiş. Kim mutlu olmak isterse mutlu olur diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluk iki ayrı bölümden oluşuyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Ben sizlere dünya saadetinden bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza ara sıra bir göz atıyor musunuz? Hep insanlar mutsuz, huzursuz insanlar. Asık suratlar, birbirine devamlı kavga eden insanlar, küfürler, bağırmalar, öfkenin her an taştığı bir dünya hayatı. Herkes mutsuz. Ama sizler mutsuz değilsiniz, öyle değil mi? Allah-u Teala'nın reçetesini kullanan hiç kimse mutsuz olmaya devam edemez. Kullanmazsa sevgili kardeşlerim, o zaman sorarım size, o zaman kabahat Allah'ın mı? Hem sizlere reçeteyi vermiş, işte demiş, bu reçeteyi kullanın. Şimdi şu anda beni kimler dinliyorsa onlar için bir muhteşem dizayn yok mu sevgili kardeşlerim? Mutluluğu nasıl yaşayacaksınız? Nasıl elde edeceksiniz? İşte onun standartlarını size veriyorum. Mutluluk. Mutluluk bir uyum halidir. Sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir ortamı ifade eder. Mutluluk, üç aleminizde birden yaşanması lazım gelen bir vetiredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde mutlu olacaksınız, hem de nehiler, yani yasaklar cephesinde mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir üçüncü faktör, bu mutluluğunuzun devamlı olması gerek. Devamlı olmadığı takdirde mutlu değilsiniz. Geçici zevkleri yaşıyorsunuz sadece. Öyleyse zevkle mutluluk arasında çok büyük bir uçurum var. Zevk hayatınızın belki birkaç dakikasında, belki birkaç saatinde
1: yaşadığınız bir güzelliktir.
0: Ama hangi olaysa sizi o zevke ulaştıran, o olay bittiği zaman zevkiniz de biter. Ondan sonra gene dünyanın çıplak karanlıklarına geri dönersiniz. Ama mutluluk öyle değildir. Mutlulukta çıplak karanlık diye bir şey söz konusu değildir. Gece olabilir, her taraf karanlık olabilir. Ama sizin öyle bir içiniz olur ki o hep aydınlıktır. Orada bir mum hep yanar. Hep kalbinizi ışıtır, aydınlatır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda mutluluğa dikkatle bakın. Mutluluk sizin içindir. Allah Teala sizi mutlu olasınız diye yarattı. O içinizdeki mumun daha biraz açıklığa kavuşturalım. İçinizdeki güneşin hep parlaması için hep zikir yapacaksınız. Batmayan bir güneşin sahibi olmak mı istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse sizleri şu dünya adı verilen gezegenle bütün kainata bağlayacak olan mutluluğunuz, Allah ile olan ilişkileriniz çerçevesinde zikir adı verilen bir müessese ile ihata edilmiştir, doldurulmuştur, kuşatılmıştır, kaplanmıştır. Allah Teala buyuruyor ki: "Feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yenüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikredeceksiniz. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı zikretmek, hep zikretmek. Kesintisiz bir şekilde zikretmek. Bu ne sağlar? Mutluluğunuzu sağlar. Zikir nedir? Zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Sesli olabilir. Demin söylediğim gibi cehri zikir. Sessiz olabilir. Hafî zikir. Sessiz olmakla kalmaz, kalpten olabilir. Elinizi nabzınıza koyun. Ya atar damarı yakalayacaksınız ya toplar damarı. Hangisini yakalarsanız yakalayın. İkisini birden yakalarsanız çift tecelli olarak, yani toplar damar ve atar damarın her atışında birbiri ardından geleceklerdir. Allah kelimesini tekrar edeceksiniz. Ne dilinizi kımıldatacaksınız Allah derken, ne de ses çıkaracaksınız. Eliniz nabzınızda mı? Hadi. İşte kalp zikrini yaptınız, dilinizi kımıldatmadınız. Ama içinizdeki ses kalbinizin her atışında Allah kelimesini tekrar etti. O sesi iyi tanıyın. O içinizdeki ses hayatınız boyunca size ışık olacak sevgili kardeşlerim. O sesi tanıyın. O sizin sesinizdir. Ve onu eğer çok iyi tanırsanız, şeytanın o sesinize çok benzeyen bir ses kullanarak, sessiz sesinizi taklit ederek kendi düşüncelerini size yutturmak istediğini hemen yakalarsınız. Ve şeytana bu fırsatı o günden sonra vermezsiniz. Bilirsiniz ki o şeytandır.
2: İşte bu noktada duralım. Allah ne ister sevgili kardeşlerim sizden?
0: Allah sizden sadece sizin mutlu olmanızı ister. Peki şeytan ne ister? O da sadece bir tek şey ister. Sizin mutsuz olmanızı. Öyleyse kapıları nereye açarsanız o kapıdan içeri bir şeyler girer. İşte şeytanla ilişki kurmak zamanımızda öyle bir noktaya ulaşmış ki insanlar artık şeytana tapmaya başlamışlar. Sevgili kardeşlerim, eskiden de öyleydi. Her devirde şeytan insanlarla ilişkisini kurmuş. Her devirde büyücüler, hüddam yapanlar, şeytanla ilişki kuranlar hep var olmuştur. Ama burada unutmamanız lazım gelen bir şey var. İblis sizden sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyi yapar. Kaybedeceği bir şey yoktur. Çünkü zaten cehenneme gidecek. Sonsuza kadar orada kalacak. En alt cehennemde sonsuza kadar kalacak. Ve istiyor ki ne kadar çok insan onunla beraber cehenneme giderse o memnun olacak. İstiyor ki en çok insan kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmını kendisiyle beraber bu mahluk cehenneme sürükleyecek. İşte konuşmamızın özünde bu var. Düşmanınızı iyi tanıyın. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın size emrettiği şeyi yapmamanız için yollar gösteriyorsa, sabah ezanları okunmuş, o içinizdeki ses size diyorsa ki şimdi kalkıp da ne yapacaksın? Buz gibi sularla abdest alamazsın, ayaklarını üşütürsün, sonra hasta olursun. Şu tatlı uyku varken kalkılır da buz gibi sularla abdest alınır mı? Arkadan namaz kılacaksın, uykun kırılacak, bir sürü sıkıntı. Sen en iyisi şimdi yat, sabah namazı öğlene kadar kılınabilir ve kaza edilmez, eda edilir. Çünkü öğlene kadar öğle namazının vakti girmemiştir. Öyleyse en iyisi sen yat. Bu ses iblisin sesidir. Çok akılcı gibi görünüyor. Ama Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz olmuştur. Sabah namazının vakti güneş doğduğu anda biter. Gerçekten ondan sonra da öğle namazına kadar kılınan zamanda kaza edilmez sabah namazı. Eda edilir vaktinde yetişemediğim sabah namazının farzını şimdi eda etmeye diye niyetlenirsiniz. Ama aynı yeri tutmaz. Allah'ın emrettiği şey Allah için fedakarlık yapmanızdır. Ne zaman Allah için fedakarlık yapmazsanız, kendinizi Allah'tan öne geçirirseniz, o zaman bir mutluluğu yaşamaktan kendinizi men etmiş olursunuz. Sabah namazında Allah-u Teala'nın nurları daha üst seviyede görünür. Sabah namazı tatlı uykunuzdan kalkmanızı icap ettirir. Yani bir fedakarlıktır. Allah için yapılan bir fedakarlıktır. Bu fedakarlığı yaptığınız zaman önde olan Allah'tır. Size ait olan bütün fakülteleri Allah yolunda kullanmaya başlıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse her şeyi en güzel standartlarda yaşamalısınız. İşte iblis bir aslında uyarıcıdır. Bir rehberdir. Eğer onun söylediğinin tam tersini yaparsanız, size bütün doğruları göstermiş olur. Ne söylüyorsa o söylediği şey mutlaka Allah'ın emrine karşıdır. Öyleyse sizin için problem yok. O ne söylüyorsa aksini yapacaksınız. Sabah namazına kalkmayın mı diyor, kalkacaksınız. Falancaya bir kötülük etme diyor, etmeyeceksiniz. Falancaya iyilik et demez. Ondan böyle bir şey hiçbir zaman gelmez. Sadece kötülük düşünür. Sadece insanları mutsuz etmek ister. Sadece insanları birbirine düşürmek ister. Herkesin herkese düşman olmasını ister. Öyleyse kılavuzunuz değil mi? Kime düşmanlık etmenizi istiyorsa, bunun manası Allah'ın emri onun tam zıttıdır. Git o insanla dost ol. Öyleyse bir kılavuzunuz olsa, bütün gideceğiniz istikametin tam tersini gösterse, sağdaki sokaktan gitmeniz lazım gereken soldaki sokağı gösteriyorsa o, eğer siz onun yanlış gösterdiğini, tam tersini gösterdiğini biliyorsanız, o zaman o bir gerçek kılavuzdur. Neden? Çünkü onun gösterdiğinin tersini yaptığınız zaman doğruya ulaşmış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikri farz kılmış. Daimi zikri farz kılmış. Zikri farz kılmış. Günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Daimi zikri farz kılmış. 3 ayet-i kerime. 1 Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Tamam. 2 Ahzab 41. Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Gününüzün yarısından fazlasını Allah'ı zikrederek geçirin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevada Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Eğer şartlarınız tamamsa, yani 7 tane kalp şartının sahibiyseniz, kalbinizdeki ekinleti Allah aldıysa, yerine ihbat koyduysa, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdiyse, göğsünüzden kalbinizin nur yolunu açtıysa, kalbinizin mührünü açtıysa, içindeki küfür kelimesini çıkardıysa, kalbiniz içine imanı yazdıysa, 7 şart. Bu 7 şart sizde varsa ki, sevgili kardeşlerim, şu anda beni dinleyenlerin %90'dan fazlasında bu şart var. Öyleyse bu şartların sahibiyseniz, zikir yaparsanız ne olur? Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kullandığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlarında İki grup nur Allah'ın katından göğsünüze kadar mutlaka gelir. Kim olursanız olun, şifreyi nerede kullanırsanız kullanın, mutlaka oraya Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir. Mutlak olarak gelir. Bir teyp de Allah kelimesini söylüyorsa oraya da gelir. Peki kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmamışsa ne olur?
2: göğüse kadar gelen rahmet ve fazl. Yalnız iki tanesi gelir. Rahmet ve fazl. Bir insan mürşidine ulaşıp tabi olmazsa, tabiyet yoksa, yani kalbin mührü açılmamışsa, kalbin içine Allah-u Teala imanı yazmamışsa küfrü çıkarıp, o kişinin kalbine, göğsüne zikir yaptığı zaman, ondan evvelki bütün safhalarda zikir yaptığı zaman rahmetle fazl gelir sadece. Rahmetle salavat gelmez. Rahmetle fazl da gelir ama o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolunu açmamıştır. Açmadığı için göğüse kadar gelen rahmetle fazl, göğüsten tekrar Allah'a, Allah'ın katına geri döner. Ama zikir yapıldığı sürece devamlı bir akım vardır. Allah'ın katından sonsuzla gelen, sonsuz hızla gelen rahmet ve fazl nurları göğsünüze kadar gelir, göğsünüzden tekrar Allah'a geri döner. Ama ya şartlar tamamsa, yedi kalp şartının sahibiyseniz, o zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaptığınız takdirde Allah'ın katından inen rahmetle fazl ve rahmetle salavat partikülleri, nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince nur yolu açmıştır. O açtığı nur yolunu takip eder rahmetle fazl ve rahmetle salavat partikülleri, nurları ve kalbinize ulaşır. Kalbinizin eskiden mühürlü olan kapısı, mührü açılmıştır. Ve mühür hareketli hale gelmiştir. Rabbani kapıyla zulmani kapı arasında bir hareket etmek imkanının sahibidir. Rabbani kapının üzerinde duran bu mührün üstüne rahmet, fazl birinci grup, rahmet, salavat ikinci grup. Dört adet nur, dört adet enerji grubu tesir eder. Baskı yapar mührün üzerine ve mührü kalbin alt boyutunda bulunan, alt tarafında bulunan, dibinde bulunan zulmani kapıya kadar mührü indirir ve orasını mühürler mühür. Ne olmuştur? Rabbani kapı açılmıştır yukarıdan, zulmani kapı kapanmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın karanlıkları ayaklarınızdan, bacaklarınızdan yukarıya doğru çıkarlar, vücudunuzun içinden kalbinize kadar ulaşırlar ve kalbinizin zulmani kapısından nefsinizin kalbine girerler. İnsanlar başlangıçtan itibaren, doğdukları andan itibaren kalpleri kapkaranlık olarak doğarlar. Bütün insanların kalplerinde, nefslerinin kalbinde sadece afetler vardır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret, yalancılık, riyakarlık, pintilik vesaire. Her biri ayrı bir karanlıkla temsil edilir. Ama sadece karanlıklardan ibarettirler. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur? Kalbinizin göğsünüze gelen nurlar kalbinizin kapısına gelir. Mührü aşağı iterler. Mühür zulmani kapıyı kilitler. Ve Rabbani kapı açıktır. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi
0: tamamen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatıyla dolar. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Çünkü artık nefsinizin kalbini afetlerle dolu tutacak olan, afetleri kendisine çekim gücünün sahibi olan küfür kelimesi artık kalbinizde yoktur.

fazılları çeker. Fazıllarla iman kelimesi arasında bir mıknatısın iki kutbunun paylaşımı yapılmıştır Allah-u Teala tarafından. Birisi artı kutuptur, birisi eksi kutuptur ve iman kelimesi fazılları çeker ve etrafında toplamaya başlar. Fazıllar yavaş yavaş nefsin kalbinin etrafında, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu öyle bir toplanmadır ki buraya yapışan faziletler, fazıllar çoğulu fazilettir. Oradan ayrılamazlar. İman kelimesi onları sonsuz bir çekim gücüyle devamlı kendisine bağlar. Gün geçtikçe de bu çekim gücünün etrafındaki nurların, fazilet partiküllerinin, nurlarının boyutu giderek büyür. İşte bu büyüme süreci içerisinde her 107 nur birikiminde bulunduğunuz seviye değişir. İlk 107 nur birikimi, fazilet birikimi nefsinizin kalbinde oluştuğu zaman siz nefse emmaredesiniz. Buna paralel olarak ruhunuz her 107 nur birikiminde Allah'a doğru bir yolculuk yapar. İlk 107 nur birikiminde ruhunuz birinci kattadır. Nefse emmaredesiniz. İkinci 107 nur birikiminde ruhunuz ikinci kattadır. Nefse levvamedesiniz. Nefse emmarede şerri emreden bir nefs kademesi. Nefsi levvamede artık siz nefsinizi suçlamaya başlamışsınız. Hata yapmak istemiyorsunuz ama nefsiniz hataları yapmakta devam ediyor. Üçüncü 107 nur birikimi nefsi mülhime Allah'tan ilham almaya başlamışsınız. Ruhunuz üçüncü katta. Dördüncü defa 107 nur birikimi nefsi mutmainne doyuma ulaşmışsınız. Allah'ın verdiklerinin size yeterli olduğu bir yeni dizaynı yaşamaya başlıyorsunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinde beşinci defa %7 nur birikiminde Allah'tan razı olursunuz. Altıncı defa %7 nur birikiminde Allah da sizden razı olur. Yedinci defa %7 fazilet birikiminde nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşar. Huşudayken kazandığınız %2 nur rahmet nurudur. 7 defa %7 kazandığınız nursa fazilet nurudur. 7 kere 7 49 eder. 2 de huşudaki nur %51. Nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı, sizin de Allah'ın evliyası olduğunuz noktadır. Sevgili kardeşlerim, ilk defa beni dinliyorsanız o Allah'ın evliyalarından biri oldunuz. Her ne kadar size evliyalar eskiden varmış, artık evliya filan olmaz diyen bir takım akıl daneler mutlaka olmuşsa da realitede insan hayatının var olduğu bütün safhalarda Adem Aleyhisselam devrinden başlayarak evliyalar hep var olmuştur ve kıyamet gününe kadar da var olmakta devam edecektir. Üstelik evliya olmak hiç de insanların zannettikleri kadar zor bir şey değildir. Kim evliya olmak isterse evliya olabilir. Bu kadar ucuz mu diyenlerinizin var olduğunu görüyorum. Sevgili kardeşlerim, evet bu kadar ucuz. Bu kadar güzel. Biliyor musunuz? Sadece Allah'ın evliyası olmak şerefine, o büyük zevke sahip olmanız için bir dilekte bulunmanız lazım. Tek bir dilek. Neyi dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı. Bitti. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizi mutlaka kendisine

kutsallaştıracağına dair söz vermiş. Bir bilseniz sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz ondan asla ayrılamazsınız. Sizi o kadar çok seviyor ki sadece serbest iradenizin devreye girerek doğruyu kendi inisiyatifinizle sizin kendinizin seçmesini istiyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek sizin dileğiniz. Sizin iradenizin mahsulü olacak. Ve kim dilerse mutlaka Allah-u Teala onu on tane ihsanla mükafatlandıracak. Arkasından 10 tane nimetle mükafatlandıracak. Arkasından onun ruhunu kendi zatına ulaştıracak ve Allah'ın zatından ruhun ifna olmasını, yok olmasını sağlayacak. Kim? Allah. Sözü var. Diyor ki Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لِيَعْتِ Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o gün Allah tarafından Allah'ın gerçekleştirmeyi planladığı o gün mutlaka ruhunuz Allah'a siz ölmeden evvel ulaşacaktır. Ama Allah-u Teala eğer sizin ömrünüzü o kadar uzun tutmadıysa o zaman da ulaşmamış olacaktır ama Allah-u Teala sizi tıpkı ulaşmış gibi cennetine mutlaka kabul buyuracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki, sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz zaten ona aşık olursunuz. Kim olursanız olun, kainatın hangi gezegeninde yaşarsanız yaşayın, siz insansınız. Ve Allah'ın en çok sevdiği, bütün kainatı onun için yarattığı, yani sizin için yarattığı yegane mahlukusunuz Allah-u Teala'nın. Diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor. Ey insanlar diyor. Bütün göklerde canlı cansız her şey, bütün arzlarda, yerlerde canlı cansız her şey insan adı verilen Allah'ın bir mahluku için yaratılmış. Eğer Allah-u Teala sizden başka, sizden daha fazla başka bir mahlukunu sevmiş olsaydı, Kur'an-ı Kerim'de bize diyecekti ki, ey insanlar ben sizleri başka bir mahlukum için, mesela cinler için yarattım, mesela melekler için yarattım, mesela X mahluku için yarattım. Ama sevgili kardeşlerim, öyle demiyor. Diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda canlı ve cansız yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor ey insanlar. Ve yetmez, sizin için yarattım demesi yetmez. Emrinize musahhar kıldım diyor. Her şeyi sizin için yarattım ve emrinize verdim. Öyleyse ne kadar sevildiğinizi bilin diye söylüyorum. Ve bu kadar sevgiye rağmen hala mutsuz musunuz sevgili kardeşlerim? He? Hala mutsuz musunuz? O zaman siz Allah-u Teala'nın size verdiği değerin farkında değilsiniz. Sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında değilsiniz. Belki de başınıza gelen bir takım üzücü olayları Allah'ın sizi üzmek için size ulaştırdığını zannediyorsunuz.
Belki de bu yüzden onu sevmiyorsunuz. Oysa ki her olayında o sizi, sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaştırmak için başınıza gelen her olayı bir vasıta yapmıştır. Ama siz anlayamadınız. İdrak edemediniz ki o olaylar sizi sadece Allah'ın mutluluğuna ulaştıracak olan birer tecrübedir. Birer derstir. Ondan gerekli dersleri alabilmiş olsaydınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey o kadar güzel ki. Göklerin mavisi, beyaz bulutlar, denizin yeşili, havalarda renk renk uçan kuşlar, denizlerdeki, nehirlerdeki balıklar, ağaçların yeşili, papatyaların sarısı, baharlar. Sevgili kardeşlerim, bir sokaktan geçtiğinizi düşünün şimdi. O sokaktan evvelce yüzlerce defa geçmişsinizdir. Ama şimdi benim dediklerimi yapın, etrafınıza dikkatle bakın. O sokakta ağaçlar olduğunu göreceksiniz. Çiçekler olduğunu göreceksiniz kırlarda. Göklerde, göklerin maviliğine bir güzel renk yaklaşımıyla beyaz bulutlar olduğunu göreceksiniz. Denizin rengiyle göklerin renginin aynı olmadığını göreceksiniz. Dikkatle bakın Allah'ın yarattığı her şeye, onda muhteşem bir güzellik göreceksiniz. Her ağacı mutlaka bir dengeyle yaratmıştır. Onun baharında, yazında, kışında, her şeyinde sadece hikmetler vardır. Bilirseniz, her şeyi en güzel yaratan O olduğunu göreceksiniz. Sizi de 250 milyonda bir olarak en güzel performansla yaratmıştır. Siz kendi prototipinizin en güzelisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün bunların ötesinde bir bilseniz sizi ne kadar sevdiğini onun, o zaman ondan vazgeçemezsiniz. Her şeyinizi ona teslim etmek istersiniz. Her teslimiyette mutluluğunuz artar. Bir gün son tesliminizi gerçekleştirebilirseniz, iradenizin teslimini, şu dünyada sizden daha mutlu insanların sayısı yok denecek kadar az olur. En mutlu siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o Allah sizi o kadar çok seviyor ki, o sevgiyle sizden istediği tek bir şey var, tek bir şey var, tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Sizden başka hiçbir şey istemiyor Allah Teala. Sizi kendisine ibadet edesiniz diye yaratmadı. O sizin için hedef gösterdiği mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. Ama eğer ibadetleri sevmezseniz, ki sevdirecek olan da gene odur, o zaman mutlu olamazsınız. İbadetler Allah'a sevginin bir nişanesidir. Allah'a ibadet eden kişi her ibadetiyle zamanı Allah için kullandığını, kendisi için kullanmadığını ispat etmiyor mu? Hı? Zikir yaptığınız zaman, zikir yaptığınız süre boyunca zamanı kendiniz için mi kullanıyorsunuz? Hayır, Allah için. Bu sizin Allah'a verdiğiniz, Allah için yaptığınız bir hizmettir, bir güzelliktir, ona adanmadır, bir coşkudur.
Allah'ı eğer sevmeseydiniz zikir yapmazdınız. Kendinizden öne geçirmezdiniz. Öyleyse zikir yaptığınız sürece siz önde değilsiniz. Siz önde olan, taptığınız, ibadet ettiğiniz Allah'a ibadet etmektesiniz. O Allah. Ve siz ibadet ettiğiniz zaman, sevgili kardeşlerim, söyleyin bakalım, bundan zevk alıyor musunuz? Eğer almıyorsanız bilin ki zevk alacağınız günler gelecek. O zaman kendinizi Allah'a adadığınız zaman bunun sadece bir mutluluk olduğunu yaşayacaksınız. Muhteşem bir olay. Vazgeçemezsiniz. Öylesine mutlu olursunuz ki zikir yapmadan edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmayacak. Yerlere göklere sığmayacaksınız. İçiniz içinize sığmayacak. Bütün gökler sizin olacak. Tayin mekanı yaşayacaksınız. Büyük zevkler sizi bekliyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın güzelliklerini yaşamayan insanların, Allah'ı sevmeyen insanlar olduğunu bilmek mecburiyetindesiniz. Ne zaman Allah'ı kendinizden daha fazla severseniz, o zaman dediğimi şimdikinden çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi o sizi kainatın en üstün varlığı olarak yarattığına göre, sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sevdiğine göre, sizi sadece mutlu kılmak için bütün mukaddes kitapları indirdiğine göre, son indirdiği şeriat kitabı, son peygamberine indirdiği Kur'an-ı Kerim'dir. Ve orada sizin mutluluğunuzun bütün donatımı, teçhizatı mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size Allah'ın bu güzelliklerini nasıl anlatsam, bazen içim içime sığmıyor. Sizlerin de bir gün benim yaşamakta olduklarımı yaşayacağınızı ümit ederek. Muhteşem bir olay. Sevgili kardeşlerim, hanginiz bana söyleyebilir bir Yunus'un yaşadıklarına imrenmediğinizi? Hanginiz bana söyleyebilir bir Mevlana'nın yaşadıklarına imrenmediğinizi, bir tayin mekan olayını yaşamak için can atmadığınızı, fiziğin ötesine geçmek için can atmadığınızı hanginiz söyleyebilirsiniz? Bütün bunların sizin olması için sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı sizi evliya yapmak, onun üzerine aldığı görev. Siz karışmayın. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. Hayır, siz sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz zikir yapmayı sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek.
ne bütün güzellikleri yaşamanızı sağlayacak, ne karşılığı bir niyet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi sormaz mıyım size sevgili kardeşlerim? O kadar zor bir şey mi söylüyorum? Allah Teala sizden o kadar zor bir şey mi istiyor? Nereden baksanız bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cenneti isteyen cennete gider. İnsanlar da diyorlar ki cevap olarak, haklı olarak, iyi ama insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oradaki sırrına dikkatle bakın. Cenneti isteyen Allah'ın o cennete ulaşmak konusundaki talebini bildikleri takdirde cennete gider demek sözü. Peki talebi ne? Çok mu zor bir şey? Çok zor. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyorsunuz? Çok mu zor? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizi öylesine seviyor ki, biz de sizleri öylesine seviyoruz ki, mutlu olmanız dururken, mutsuz olmanıza uzaktan hep bakıp hüzünleniyoruz. Neden diyoruz? Bu kardeşlerimiz de Allah'ın kendileri için yarattığı mutluluğu yaşamasınlar. Nasıl insanlar onları bu mutluluğu yaşamamak istikametinde kandırabiliyor? Sevgili kardeşim, kardeşlerim, böyle bir dizaynda mutlu olmak varken mutsuz olmak. Şimdi soruyorum size, kendinize yazık etmiyor musunuz? Bütün mutsuzlara sesleniyorum. Mutsuz olmanızın sebebi başkaları değildir. Boşuna onları yüklemeye çalışmayın. Bana eşim kötü davrandığı için mutsuzum. Oğlum kötü davrandığı için mutsuzum. Öğretmenimle aram yok. Amirimle aram yok. Memurumla anlaşamıyorum. Cart curt. Bunların hepsi fasefiso, hepsi palavra. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili kardeşlerim. Başka hiç kimse yok. Evvela Allah'ın şu kanunu hiç unutmayacaksınız. Birleşik Kaflar Kanunu. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz aynı oranda oradan size o mutlaka geri dönecektir. Sizin muamelekinizden fizik olarak veya fizik ötesi olarak, maddi olarak veya manevi olarak ne çıkarsa, onlara ne ulaşırsa oradan size aynen geri döner. Kim mutsuzsa başkalarını mutsuz etmesinin bedelini ödüyor. Unutmayın, etrafınızdaki insanlar size kötü davranıyorsa siz onlara kötü davrandığınız içindir. Ne olur işlemi zannettiğiniz yerden başlatmasanız da biraz daha emele alsanız, onlar bana kötü davrandıkları için ben onlara kötü davranıyorum demeseniz de, ben muhakkak ki onlara kötü davranmışımdır ki, onlara olmasa bile başkasına kötü davranmışımdır ki, falandan peşmekandan bana böyle kötü sonuçlar ulaşıyor diye düşünmeye başladığınız anda ayaklarınız suya erer. Hakikati yakalamışsınızdır. Hakikat orada. Siz kendi mutluluğunuzun yegane mimarısınız. Başka hiç kimse yok. Allah mı mutluluğunuz istikametinde size ömrünüz boyunca yardım etmeye hazırdır. Siz onun bedelini ödemedikçe mutlu olamazsınız. Öyleyse zikrin daim olduğu noktada nefsinizin kalbinde hiç afetler kalmadığı için bütün insanlara her an en iyi davranışlarda bulunacaksınız. Onlardan da size her an en iyi davranışlar geri dönecek. Çok büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Ama diyelim ki bu uzak bir olay.
daimi zikre kolay kolay varamazsınız. Gerçekten kolay kolay varamazsınız. Tamam. Ama başka bir yolu daha var. Madem ki Allah'ın birleşik kaplar usulü duruma hakim, siz topluma ne veriyorsanız ondan sadece o dönecek size. Öyleyse top sizde. Topu pozitif olarak kullanın, atın. Ne yapacaksınız? Herkese en güzel davranışlarda bulunacaksınız. Onlar ne yapacaklar? Onlar size en kötü davranışlarda bulunacaklar diye mi düşünüyorsunuz? Bir deneyin bakalım, öyle mi olacak? Siz ne zaman aklınızı başınıza toplarsanız, topluma en güzelleri sunarsanız, toplumdan da en güzeller size geri döner. Öyleyse başkalarını mutlu etmeyi kendinize şiar ettiğiniz günden itibaren siz mutlu bir insan olacaksınız. Hayır, daimi zikrin falan sahibi değilsiniz. Belki ara sıra zikir yapıyorsunuz. Ama madem ki Allah'ın size verdiği hayatı, zamanı, parayı, iradenizi, aklınızı başka insanların mutluluğunda kullanıyorsunuz. İşte Allah'ın sizi ulaştırmak istediği yer orası. Kendinizi başka insanlara adamanız. Bunu yaptığınız zaman sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım, siz mutlu insanlar olacaksınız. Topluma verdiğiniz şey mutluluk. Onlardan kimden olursa olsun size geri dönecek olan şey mutluluktur. Etrafınızdaki bütün insanların, kimler varsa şu anda etrafınızda sizinle beraber, onların yüzlerine birer birer bakın. Her birinin yüzü sizin için bir aynadır. Sizin onlara gösterdiğiniz davranış biçiminin karşılığı. Siz onlara hakaret mi ediyorsunuz? Onlar size asık suratla bakacaklardır. Siz onları seviyor musunuz? Onlar da sizi seveceklerdir. Siz onlara her zaman en iyi davranışlarda mı bulunuyorsunuz? Onlar da size her zaman en iyi davranışlarda bulunacaklar. Öyleyse bu kadar kolay mutluluğunuz, bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Neden zannediyorsunuz Hazreti Ömer her akşam kendisini hesaba çekerdi? Ben bugün Allah için ne yaptım diye. Ne demek Allah için yaptıkları? Yani Allah için ben bugün kimi mutlu ettim? Kimin derdine deva oldum? Kimin hastalığı için bir dua okudum? Kimin mutluluğu için falanca işi yaptım? Kimin hangi problemini çözdüm? Her gece Hazreti Ömer bunu yapardı. Her gece kendisini hesaba çekerdi. Ben bugün Allah için ne yaptım? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde muhteva mutlaka en güzelini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, ya daimi zikir yolunu seçin ki onu mutlaka seçmelisiniz, bırakmamalısınız. Ama o hedefe ulaşmadan evvel de mutlu olmanız söz konusu. Sadece etrafınızdaki insanlara hizmet edeceksiniz. Onları mutlu etmeye çalışacaksınız. Bunca yıllık tasavvuf hayatımızda, İslam hayatımızda hep insanları inceledik. Bu o kadar kolay bir şey değil. İnsanlar başkalarına güzellikleri sergilemek istikametinde kendilerinin için yapmadıkları için genel anlamda mutsuzlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzle dileyerek sözlerimizi
İnşallah burada tamamlıyoruz. Bir başka mutluluk sohbetinde bir başka mutluluğu yaşamak üzere. Allah Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılması dualarımızla ve dileklerimizle El Fatiha ve As Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili MHP'li TV izleyicileri, bir Kur'an'ın nurundan programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde sizlere İslam'ı yaşam içerisinde müşhidin yeri başlıklı konumuzdan bahsedeceğiz. İslam'ı yaşam içerisinde müşhidin yeri, müşhid farz mıdır Kur'an-ı Kerim içerisinde? Buna beraberce bakacağız. Allah insanı en şerefli mahluk olarak yaratmış ve iki cihanda mutlu olmasını dilemiş. Bunu Yüce Rabbimiz Bakara Suresinin 29. ayet kerimesinde ve Câsiye Suresinin 13. ayet kerimesinde belirtiyor. Örneğin Câsiye 13'te buyuruyor ki وَسَّخَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Yerde ve yedi kat göklerde ne yarattıksa sizler için yarattık ve sizin emrinize tahsis ettik, musahhar kıldık diyor. İnsanoğlunun yaratılan bütün mahlukat içerisinde en üstün yaratıldığını şu dört husustan anlıyoruz. Bir, yaratılan her şeyi insanoğlu için yaratılmış olduğunu. İki, sadece insanın üç cesette yaratılmış olduğunu. Üç, Allah'a ulaşması gereken bir ruha sahip olması. Dört, secde gününde insanın secdeye layık görülmesi hususu. Yüce Rabbimiz iki cihan mutluluğunun tesisi için Kavrubele gününde bizleri huzurunda üç cesetle topluyor ve serbest irademizle birlikte bizlerden yeminler alıyor. İşte bunu Arap suresinin 172. ayet kerimesinde bizlere Yüce Rabbimiz hatırlatıyor. Buyur ki ve izah ze rabbike min ben ademe min zuhurim zürriyetim eşhedim alem füzüm eleştü rabbiküm. Kavrubele şahidna entekulü yevmel kıyameti ünnekün ala haza gafilin. Buyurur ki, mealen Adem Aleyhisselam zahrından bütün zürriyetini çıkarttık, huzurumuza topladık ve onları nefslerinin üzerine şahit kıldık. Kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu demesinler diye. O gün ne yeminler vermişiz buna baktığımızda, Yüce Rabbinin Müddessir Suresinin 38-39-40. Ayet kerimesinde nefsimizin vermiş olduğu yeminin muhtevasında bulunan afetlerden arınmak olduğunu görüyoruz. Buyur ki küllü nefsin bir makezedir rehinetin illa ashab-ı yemin fi cennat. Yeminlerini getirenlerin ancak cennete gireceklerini belirtiyor. Ruhumuzun vermiş olduğu yemin ise Rad Suresinin 20. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz bizlere hatırlatıyor. Buyur ki ellezine yufune bi ahdillahi ve le yenkudune misak ve lezine yasulne ma emirallah bi en yusale. Onlar ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar, Allah'la usta olurlar. Demek ki dünyada yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaştırılacağına dair bize bir misal kalmış. Yasin Suresinin 60 ve 61. ayet kerimesinde ise fizik vücudumuzun dünya hayatı yaşarken şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması gerektiğini bize hatırlatıyor. Ve Maide Suresinin 7. ayet kerimesinde ise irademizle misal kalıyor ve Yüce Rabbimiz bu yeminleri üzerimize farz kılıyor. Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayet kerimelerinde bu yeminleri yerine getirirsek ne olur, getirmezsek ne olur şeklinde çok bariz şekilde bizlere bu yeminlerin önemini vurguluyor. 76'da buyuruyor ki Ali İmran Suresi 76. ayet kerimesinde kim ahdini yerine getirirse onların takva sahibi olup cennete gireceklerini, kimin de Allah ile olan ahdlerini yerine getirmezlerse, yani yeminini, misakını, ahdini yerine getirmezse, Allah Teala buyuruyor ki, لَا خَلَكُمْ لَهُمْ ahireti, onların ahirette bir nasibi yoktur. وَلَا يُكَلِمُ اللّٰهُ Allah onlarla konuşmayacak. وَلَا يَنْزُلُ اِلَهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Onların yüzüne bakmayacak. وَلَا يُزَكِّهِمْ Onları tesmih etmeyecek. وَلَا هُمْ عَزَبٌ elim demek suretiyle, onların elin bir azapta olacaklarını Yüce Rabbimiz bizlere haber veriyor. Görüyoruz ki dünya hayatını yaşarken Kavrubele günü vermiş olduğumuz yemine bu nedenle fevkalade önemli bir yer işgal ediyor. Yüce Rabbimiz Kavrubele günü Allah-u Teala vermiş olduğumuz yeminlerinin yerine getirilmesinin önemini Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayet kerimesinde belirtmekte. 76. ayet kerimesinde buyuruyor ki Bela men elfa bi ahdihi ve takka inna Allah yuhibbul muttakin. Hayır diyor. Ben dünya hayatındaki bir yeminden bahsetmiyorum. Allah ile olan yeminlerinizden bahsediyorum. Kim Allah ile olan ahdini, yeminini yerine getirirse onlar takva sahibi olurlar ve kurtuluşa ererler. 77'de de Allah Teala buyurur ki estağfirullah innellezine yeşterune bi ahdillahi ve emanin semen kalil.
Onlar ki Allah ile olan ahdlerini ucuz bedel karşılığında satarlar, yerine getirmezler. La halaka lehum fi ahireti, onların ahirette bir nasibi yoktur. Ve la yükellimullahu, Allah o gün onlara kelam edip konuşmayacak. Ve la yenzuru ileyhim yevme kıyameti, Allah Teala onların yüzüne bakmayacak. Ve la yüzekihim, onları tezki etmeyecek. Ve lehum azabın elim, onlar için elim bir azap var diyor. Görüyoruz ki kalu bela günü vermiş olduğumuz yeminler, bunların yerine getirilmesi bizim yaşamımızda dünya ve ahiret mutluluğumuzun fevkalade önemli yer işgal ediyor. İşte Yüce Rabbimiz Bakara Suresinin 208. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenü dhulû fissülim kâfeten, ey ameni iman edenler hepiniz teslimlere girin diyor, silme girin diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeminlerini yerine getirmesi hususunda bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, la imane limen la emanete lehu ve la dine limen ahde lehu. La imane limen la emanete, emanetlerini yerine getirmeyenlerin imanı yoktur, ahdine vefa etmeyen de dini yoktur diyor. Allah-u Teala bu yeminleri üzerimize farz kılmış ama konuyu Kur'an-ı Kerim ayetleri bazında incelediğimizde hiç kimsenin kendi başına bu yeminleri yerine getirmesi mümkün olmadığını görüyoruz. Nefsimizi kendimizin tezkiye ve tasfiye edemeyeceğimizi Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 49. ayet kerimesinde, Necm suresinin 32 ve Nur suresinin 20. ayet kerimesinde çok açık belirtiyor. Örneğin Nur 20'de buyuruyor ki, وَلَوْلَ فَضُّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا. Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, yani Allah'ın nurları kalbinize girmeseydi, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye ve tasfiye edemezdiniz diyor. Peki bunları kim yerine getirecek? Yüce Rabbimiz bakıyoruz ki Bakara suresinin 151 ve Ali İmran suresinin 164. ayet kerimesinde, Nebiler döneminde Nebilerin, onların olmadığı dönem ise Veli Resullerin bu tesliye ve tasfiye görevlerini yerine getireceğini Yüce Rabbimiz bile söylüyor. İşte Ali İmran suresinin 164. ayet kerimesinde buyurur ki Esnevzüllah, لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمِنَّ اِزْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسَهُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ اَيَاتِنَا يُزَكِّيكِمْ يُعَلَيْمُ كِتَابَ وَهِكْمَةَ مِنْ قَبْلِ لَفِ دَلَارِ مُب۪ينَ. Buyurur ki ayet-i kerimenin malinde, her kavme kendi içerisinden üzerlerine bir nimet olmak üzere Resuller gönderir. Kime gönderir? Her kavme. Ne için? Dört tane görev sayıyor burada. Diyor ki size Kur'an-ı Kerim tilavet edecek. Efendim nefsinizi tezkiye edecek. Kitabın ruhunu öğretecek ve hikmeti öğretecek. Siz bu müşriklere tabi olmadan önce min kabli lefi delal-i mübin, apaçık bir delal içindeydiniz diye bize haber veriyor. Demek ki hidayetçiye tabi olan hidayette, tabi olmayırsa delalette cehennemlik olduğunu görüyoruz. Ruhumuzu Allah-u Teala dünya hayatı yaşarken Allah-u Teala'ya ulaştırması için yine bu müşrikleri görevli kıldığını Secde Suresinin 24. ayet kerimesinde belirtiyor, buyuruyor ki Esnevzüllah, ruhumuzu Allah-u Teala görevli kıldığı hidayetçiler vasıtasıyla Allah-u Teala'ya ulaştırabileceğimizi Secde Suresinin 24. ayet kerimesinde ve Rahman Suresinin 33. ayet kerimesinde bizlere hatırlatıyor. Buyuruyor ki وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا سَابَرُ وَكَانُوا بِاَيَتِنَا يُكُنُونَ. Buyuruyor ki içinizden bir kısmını ben imam kılarım ve emrimle insanları hidayet edilir. Görüyoruz ki bu imamın Allah'tan emir alan imam olması lazım. Bu nebi bir imam değil, veli bir imam. Çünkü ne diyor? İçinizden bir kısmını diyor. Halbuki Enbiya suresinin 73. ayet kerimesinde ve cealnehum ümmeten demek suretiyle onların hepsini imam kıldık. Kimdir bunlar? Bunlar nebi imamlar. Onların hepsi imam ama veli imamların bir kısmı oluyor. İşte Rahman suresinin 33. ayet kerimesinde müşahhas bir ayet kerime buyuruyor ki ya maşere cinni ve insi en istetadum en tenfüzü ahtara semavatı vel ard. Tenfüzü la tenfüzü ile bir sultan. Ey cin ve insan topluluğu, hanginiz bu yerlerin ve göklerin çapını aşıp da bana gelebilirsiniz? Hiçbiriniz gelebilirsiniz. İlle bir sultan, o sultana tabi olmak suretiyle diyor. İşte dünya hayatı yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyip müşküne tabi olan Yunus Emre diyor ki bir deyişinde kişi kendi bilişiyle hiç erer menzile, Allah'a varamaz kalır, er eteğin tutmayınca diyor. Fizik bedenimizin Allah-u Teala'ya teslim konusuna geldiğimizde Yüce Rabbimiz bunu Nâl Suresi 36. ayet kerimesi buyuruyor ki Esnevzüle, velagat ma'esnefi küllü ümmetin Resulen. Andolsun ki bütün ümmetler için Resuller kıldık. Ne için?
Enebudullah ve iştenebu tağut. İnsanları şeytana kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Ve minhum hedallah. Bunlara tabi olanlar hidayet erdi. Ve minhum men hakkat aleyhim delale. Müşriklere tabi olmayanların da üzerine delalet hak olur diyor. Görüyoruz ki dünya ve ahiret mutluluğumuz için yeminlerimizi yerine getirmemiz farz. Fakat bu yeminleri müşriklere tabi olmadan yerine getiremiyoruz. Yüce Rabbimiz müşridin farz olduğunu Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde bizlere diyor ki ya eyyühellezine amentu kullaha yettegi ileyhil vesilete. O vesileyi, yani yeminlerinizi yerine getirecek olan vesileyi efendim iptiga edin, arayın diyor Yüce Rabbimiz. Ve bu müşriklerin Yüce Rabbimizden sorulması gerektiğini ve hac etmesi sorulması gerektiğini Yüce Rabbimiz Bakara Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vesayne bis sabr ve selat. Sabır ve namazla o istihaneyi, o özel yardımı, o müşhide Allah'tan sorun diyor. Yüce Rabbimiz aynı zamanda Fatiha suresinde de bunu istihane diye bahsediyor. Bunlar Nasara kökünden gelen bir dünya metaına ait bir yardım değil. Özel bir yardım, özelliğini taşıyor. Bunu Kur'an-ı Kerim içerisindeki anlamda baktığımız zaman bunun müşhide olduğunu görüyoruz. Kim söylüyor bunu? Allah'tan emir alan, Allah'ın öğretisine tabi olan Allah'ın müşhideleri. Nedir secde 24'te? İçinizden bir kısmını ben imam kılarım, emrimle size hidayete ulaşır. Demek ki Allah'tan emir alan imamlar var. Bunlar söylüyorlar bugün. Yüce Rabbimiz bu konunun izahı sadedinde Nas Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve Allah kası sebil. Sebillerin, yani Allah'a giden yolun, yani Allah'a götüren müşridin tayini bana ait diyor Yüce Rabbimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez diyor. Yüce Rabbimiz kişinin cennete girecek hak mümin olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dileyerek salih amel işlemesini şart koşuyor. Örneğin mümin 40'ta Yüce Rabbimiz cennete gidecek olan müminlerden bahsediyor. Bu ayet-i kerimede buyuruyor ki men amile seyyaten fele yüzde ile mislaha ve men amilen salihan min zekerne evnüse fehüve müminun. Demek ki kim salih amel işlerse onlar mümin olabilir diyor. Ve arkasından buyurur ki fevlake yedhulüne cennete, onları cennetine alacak ve yezzukuna fiyo gayri hesap, onları cennetinde hesapsızlıklandıracak. Burada bir cennetlik müminden bahsediyor Yüce Rabbimiz. Demek ki her mümin dediği, her amen olan dediği Kur'an-ı Kerim'de cennetlik değil. Ama bunların yanında hangisi salih amelle beraber geliyorsa bunların cennetlik mümin olduğunu, yani hak mümin olduklarını Yüce Rabbimiz belirtiyor. Hucurat suresinin 15. ayet-i kerimesinde yine Yüce Rabbimiz buyuruyor ki İnnemel müminillezine, onda müminledir ki amene billahi ve resulü, Allah ve resulüne iman ederler. Sümmellem yertabu, sonra ondan vazgeçmezler, geri dönmezler. Ve cahidu bi envalü menfüsü menfüse bilillah, malları ve nefsleriyle Allah yolunda cihad ederler. Görürüz ki nefsleriyle cihad eden, yani salih amel işleyen kişilerin kurtuluşlu olan müminler olduğunu söylüyor. Ve arkasından da buyuruyor ki Ülâkehümü sadıkun, işte sadıklar onlardır diyor. Yine Yüce Rabbimiz Bakara Suresi'nin 25. ayet kerimesinde de efendim salih amel işleyen müminleri müjdelememizi ve onların cennette olacaklarını belirtiyor. Evet, burada çok mühim olan bir konuya değiniyor. Görüyoruz ki her la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenin hak mümin olmadığını ve cennete gitmesinin garanti olmadığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim içerisinde Yüce Rabbimiz Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin 12 tane negatif faktörün sahibi olduğunu belirtiyor. Örneğin kişinin dalalette olduğu, şirkte olduğu, fıstıkta olduğu, şeytanın kulu olduğu, amellerin boşa gittiği ve hidayette olmadığı gibi bu hususların negatif faktörlerin sahibi olduğunu görüyoruz. Kişinin kurtuluşa erebilmesi için Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 ihsanla müşriklere tabi olmasının gerektiğini Yüce Rabbimiz bizlere Kur'an-ı Kerim içerisinde hatırlatıyor. Bu ihsanlara baktığımız zaman kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala o kişinin üzerine rahmet esmasıyla tecelli ettiğini ve üzerindeki engellerini kaldırmak suretiyle 12 ihsanla kişiyi Yüce Rabbimiz hidayetine erdiriyor. Allah-u Teala sahabenin de Peygamber Efendimiz'e 12 ihsanla tabi olduğunu Tövbe Suresinin 100. ayet kelimesinde belirtiyor. Müşride ulaşan kişi müşride biat ediyor. Yani Allah-u Teala'nın huzurunda
Mürşidin şahsında bir tövbe merasimi gerçekleşiyor. İşte mürşide ulaşınca yapılan tövbenin karşında Yüce Rabbimiz o kişiye 7 tane nimet verdiğini belirtiyor. Bu 7 tane nimete beraberce baktığımızda birinci nimetin devri imamın ruhu sultanesi o kişinin başının üzerine gelmesi, ikincisi kişinin kalbine o gün imanın yazılması, üçüncüsü günahlarının mağfiret edilmesi ki bu şefaattir. Dünyada yaşarken kim Allah'a ulaşmayı dileyerek müşküne tabi olursa o gün o kişinin Furkan suresinin 70. ayet kerimesi gelince günahlarının mağfiret edildiğini görüyoruz. Görüyoruz ki Yüce Rabbimiz ayet kerimede buyuruyor mealen İlla men tabe, kim ki o tövbeyi yaparsa, hangi tövbe? Müşrikin huzurunda yapılan tövbe ve amene ve iman sahibi olursa ve amene amine salihen, salih amel işlemeyi başarırsa ki ve salih amel burada da geçiyor. Fevlake yüvedullah seyyiatun hasenat, onların günahlarını sevaba tebdil ederim diyor. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 48 ve yine 123 ayet kerimesine baktığımız zaman şefaatin ahiret hayatında olmadığından bahsediyor. Nisa suresinin 64. ayet kerimesinde ise müşrikimize tabi olduğumuz zaman yapılan tövbenin neticesinde şefaatin gerçekleşeceğini bizlere söylüyor. Çünkü bu her iki ayet kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki gerek Bakara 48 ve gerekse 123'te o gün hiç kimsenin kimseye bir yardımda bulunamayacağı ve hiçbir şefaatin kabul edilemeyeceği gün diyor. Allah-u Teala diyor ki şefaat kabul olmayacak, biz diyoruz ki o gün şefaat vardır. Bu nedenle bu ayet kerimeleri bir daha incelememiz gerekiyor. Dördüncüsü, ruhumuz o gün sırat-ı müstakime ulaşır, Allah'a ulaşmak üzere. Nebe suresinin 39. ayet kerimesinde belirtiyor. Beşincisi, o günden itibaren salih amel işlemeye başlıyoruz. Çünkü o güne kadar kalbimiz kapalı olduğu için, kalbimize iman yazılmadığı için Allah-u Teala zikretsek dahi Allah-u Teala'nın nuru kalbimizin içerisine giremez. Bunu demin de arz ettiğim gibi Nur suresinin 21. ayet kerimesinde Yüce Rabbim buyuruyor ki وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, yani kalbinize girmeseydi içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye tasfiye edemezdi diyor. İşte kalbin içerisinde iman yazılınca o günden sonra zikrettiğimiz zaman Allah-u Teala nurlar kalbimize giriyor ve bu şekilde salih amel nefs tezkiye tasfiyesi başlıyor. Altıncı nimete baktığımız zaman o günden itibaren fizik vücudumuz Allah'a kul olmaya başlıyor. Ve yedinci nimet nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmemiz paralel olarak irademiz o günden itibaren güçlenmeye başlıyor. Görüyoruz ki müşte tabi olmayan kişi Allah-u Teala'nın bu 7 tane nimetinden istifade edemiyor. Müşidin verdiği görevleri yerine getirmeye başlayan kişi o günden itibaren nefsindeki 19 tane afeti tezkiye ediyor ve ruhu 7 gök katını 7 alemi geçtikten sonra Yüce Rabbimizin zatına ulaşıyor. Yüce Rabbimiz bunu Fatır Suresi'nin 18. ayet kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّ فَيْنَّمَ يَتَزَكِ النَّفْسِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi tezkiye eder ve nefsi tezkiye olan kişinin ruhu Allah'a doğru seyreder diyor Yüce Rabbimiz. İşte bu kişi evliyalık makamının birincisi olan fenafillah makamına ulaşmış oluyor. Ve bunun adına biz hidayet diyoruz. Dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu görüyoruz. Ama günümüzde bugün sorduğumuz zaman hidayet ne dediğimizde efendim doğru yol diyorlar. İrşat ne dediğimizde doğru yol diyorlar. Sırat-ı müstakim dediğimizde doğru yol diyorlar. Ama doğru yol nereye çıkar, ne iş yap dediğimizde bunun izahı yoktur. Görüyoruz ki yarım imam dinden eder, yarım doktor candan eder dediği gibi İşte Kur'an-ı Kerim'den bilgi almadığı müddetçe ve Allah-u Teala'nın müracaat edilmesi makam olan müşriklerden bilgi almadığımız sürede görüyoruz ki Allah-u Teala'nın hayatiyet önemi arz eden bu konular bugün unutulmuş ve insanlara yanlış bilgi vermek suretiyle insanların delaletine sebebiyet veriyorlar. İşte Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresinin 73 ve Bakara Suresinin 120. ayet kerimesinde hidayeti çok açık bir şekilde izah ettiğini görüyoruz. Ali İmran 73'te buyuruyor ki innel hüda hüdallah. Hidayet Allah'a hidayet olmaktır. Bakara 120'de innel hüdallah hüvel hüda. O Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Yüce Rabbimiz. Nefsimizin tezkiyesi ve ruhumuzun Allah-u Teala'ya ulaştırması Allah-u Teala'nın zikriyle oluşur. Kişi gerek iblisin telkinlerinden kurtulmak ve gerekse daha üst cennetleri kazanmak için
her geçen gün zikrini artarak kemal derecelerinde ilerlemeye başlar. Zuhruf suresinin 36. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz diyor. Demek ki şeytanın bize musallat olmaması zikirde olmamıza bağlı. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden bahsetmek mümkün değildir. Allah-u Teala bu hususu Rad suresinin 28. ayet kerimesinde Ela biz zikri ayet tatmayını kurup agah olun, dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur şeklinde diyerek belirtiyor. İşte Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üç çeşit zikirden bahsediyor. Birincisi Müzemmil Suresi 8. ayet kerimesinde zikrin nasıl yapılacağını, yani Veskür ismi Rabbike ve tebedel iyi tebdila dediği gibi Allah'ın ismiyle, yani Allah Allah diye zikrediniz. Zikrin yapılması bu şekilde. Ondan sonra Ahzab Suresi 41. ayet kerimesinde çok zikirden bahsediyor. Günün yarısından fazla zikirden. Nisa Suresi 100. ayet kerimesinde ise daimi zikirde olmamızdan Yüce Rabbimiz şöyle bahsediyor. Buyur ki ve zekadetü'n salat, namazı kıldıktan sonra feşkürallaha kıyamen kuden ve la cunubi, otururken de ayaktan yan çekerken de hep Allah'ı zikredin. Ne diyordu? Kim Allah'ın zikrinden göz yumarsa şeytana olan musallat ederiz. Demek ki şeytanın tasallutuna uğramamak için Allah'ı daimi zikrede hale gelmemiz lazım. Yüce Rabbimiz bu konunun önemini Ankebut suresinin 45. ayet kerimesinde yeganen vurguluyor. Buyurur ki Estemzülle utlu mahu uhi ile kimin kitap. Sana indirmiş olduğum Kur'an-ı Kerim'i tilavet oku. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. Ve ekümü salat, namazı kıl. İnne salateten herli fahşeyi münker. Çünkü namaz kılmak da bir zikirdir. Ve o namazı kıl ki seni fuhuşiyatın kötü demeler. Ama arkasında ne diyor? Vela zikrullah ekber. Ama Allah'ın zikri namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Demesine rağmen bugün cuma hutbelerinde ne dönüyor? Allah-u Teala bu ayet-i kerimede bakın namazın en büyük ibadet olduğunu bahsediyor diyorlar. Halbuki Allah orada vela demekle ayırmış orada. Vela zikrullah ekber. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Çünkü hiçbir ibadet nefs tezkiyesine bu kadar etkin değildir. Allah-u Teala'nın ancak fazıl ve rahmet salavat isimdeki üç tane nuru kalbimize girmediği müddetçe hiç kimse 19 tane muhtevasına bunu afetti, tezkiye tasfiye edemez. Hidayetçiye tabi olan kişinin hidayete ereceğini, hidayetçiye tabi olmayan kişinin ise delalette kalacağını Yüce Rabbimiz Taha Suresinin 123. ayet kerimesinde çok açık bir şekilde bizlere buyuruyor. Buyuruyor ki, Taha 123'te, Kaleh bitaminha cemiyen, hepiniz oradan aşağı inin. Badiküm lübadin adivün, birbirimize düşman olarak. Feimma yetiyenneküm minnühüden, benden size hidayetim gelecek. Feimma yetiyenneküm minnühüden, benden size gelen hidayetçiye kim tabi olursa, فَلَيْدُلُّ وَلَيَشْكَى Onlar efendim derlette kalmazlar. Onlar da şakirlerden olmazlar. Görüyoruz ki hidayetçi tabi olan hidayette, hidayetçi tabi olmuyorsa derlette, yani cehennemlik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Allah'ın evliyasına tabi olmayan şakirlerden tabi olan şakirlerden olmaz buyuruyor. İnsanlar hidayete iki yolla ulaşırlar. Bir kutbu nübüvvet, iki kutbu velayet. Kutb-ı nübüvvet nebiler döneminde nebilere tabi olanlar efendim onların vasıtasıyla nebi imamla vasıtasıyla hidayete ulaşır. Kutb-ı velayet de nebilerin olmadığı zamanda veresetül enbiya dediğimiz efendim veli müşriklere, veli imamlara tabi olmak suretiyle hidayete erer. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda efendim Hazreti İsa ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meselesinde arasında 600 sene boşluğun olduğunu görüyoruz. Yani fetret dönemi bulunduğunu görüyoruz. Bu fetret döneminde, yani nebilerin bulunmadığı dönemlerde yaşayan insanların hidayeti yedirmeleri nebi resuller tarafından değil ve nebi müşkiler tarafından değil, veli müşkiler tarafından olduğunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz Maide Suresinin 19. ayet kerimesinde nebi müşrikler arasında fetret dönemlerinin olduğunu bahsediyor. Örneğin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam arasında 600 sene gibi bir fetret dönemi var. Ama nebi resullerin bulunmadığı dönemde veli resuller her zaman parçasında ve her kavimde bulunduğunu Yüce Rabbimiz bizlere gerek Bakara suresinin 87 gerekse Yunus suresinin 47. ayet kerimesinde buyurur.
biz Resullerimizi ard arda göndeririz diyor ve her kavimde Resullerin bulunacağını belirtiyor Rabbimiz. Allah-u Teala 10 tane ayet-i kerime ile müşriğine tabi olmayanların devlet olduğunu ve müşriğe tabiyetin farz olduğunu bizlere belirtiyor. Birkaç ayet-i kerime vermek gerekirse Kehf suresinin 17, Taha suresinin 123, Kasas suresinin 50, Casiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde ve yine Ali İmran suresi 164. ayet-i kerimesinde müşriğe tabi olmayanların delalette olduğunu, bu nedenle müşriğe tabiyetin farz olduğunu görüyoruz. Günümüzde her ne kadar kul ile Allah arasına kimse girmez deseler de görüyoruz ki Allah-u Teala müşriği kendisi aramıza koymuş. Bu nedenle ilmi ehil elden almak durumundayız. Ehil eller ise Ali İmran 7'de ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi bunun ullerbap olduğunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde çok açık bir şekilde buyuruyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحُ اِلَيْهِ فَسْأَلُ اَهْلَ زِكْرٍ كُنْتُمْ لَتَعْلَمُونَ Neyi bilmezseniz diyor, zikir ehline sorun diyor Yüce Rabbimiz. Yani aklınıza sorun demiyor. Yetmez Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde yine buyurur ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَتِيُوا اللّٰهِ وَاَتِيُوا رَسُولُ اُلُوا اَمْرِ مُنْكُمْ فَاِنْ تَنَدْنْ شَيِّنْ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولُ اِنْ كُنْتُمْ تُمِنَّ بِلَا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَسَنْ تَعْوِيلًا Özet olarak bir konuda tereddüde düşerseniz aklınıza sorun demiyor. Allah ve Resulüne arz edin diyor. Demek ki bilmediklerimizi Allah'a hacet namazı ve istihare namazıyla Resul'e de yani müşride de sormak suretiyle müşrit Yüce Rabbimizden bunun cevabını alıp bize bildireceği cihette müşride sorması gereken kişi olduğumuz yeri belirtiyor. Zikrini artırarak Allah'ın yolunda ilerleyen kişi müşridin refakatinde beka, züht ve muhsinler makamını aşarak daimi zikre ulaştığında ulul elbab makamına ulaşmak suretiyle hikmet sahibi olur. Hikmet sahibi olan kişinin kalp gözü ve kalp kulağının açılacağını Yüce Rabbimiz bizlere belirtiyor. Daha sonra ihlas makamında irşat olunur ve salah makamında iradesini de Allah-u Teala teslim ettikten sonra rüyatullah olmak suretiyle irşada memur ve mezun kılındığını görürüz. Demek ki müşterilerin aynı zamanda ulul elbab olduklarını ve Enbiya suresinin, Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerini açıklamakla yetkili olan kişiler olduklarını görüyoruz. Yüce Rabbimizin bu kişilerin 7 tane evsafın olduğunu belirtiyor. Yani ulul elbab olan kişi kimdir? Allah-u Teala'nın dinini, diyanetini ve ayetlerini yorumlamakla görevli kılmış olduğu kişi. Bakıyoruz ki bu kişi daimi zikir.

bu kişi 7 Safa 4 teslimi yaşadıktan sonra en son olarak Salah makamının 4. kademesinde iradesini de teslim ettikten sonra Yüce Rabbimiz bu kişiyi efendim işada ve memur ve mezun kılıyor ve bu kişilerin efendim hem Hazrul Azim'in hem Feyzul Azim'in hem de Ecrul Azim'in sahibi olduklarını görüyoruz. Buraya kadar gelen bütün merhalelerde mürşidin ne denli önemli olduğunu gördük. Bir kişinin mürşid olması, yani Allah-u Teala tarafından işadla görevli kılması, 7 safhada 4 teslimle Kur'an-ı Kerim bütünün yaşamına uydurma, tatbik etmesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. İşte bunların efendim dünya mutluluğunun tamamına ulaştığını ve adn cennetlerine ulaştığını görüyoruz. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Yani İslam'ın 5 şartına demiyor, dikkat buyurun. Görüyoruz ki hiç kimse irşat olunmadan, yani mürşide tabi olmadan irşat edemez. Bu nedenle bir mürşidin Kur'an-ı Kerim içerisinde 19 isimle anıldığını ve 19 tane vasfın sahibi olduğunu görmekteyiz. Örneğin bunlardan bir tanesi de hacet namazı kılındığı zaman Allah-u Teala tarafından gösterilen kişi olmasıdır. Örneğin mürşidin ehli zikir, hidayetçi, imam, halife, resul, şahit, mübeşşir, nezir, mukarrebun, sabikun, sultan, ensar, münadi, veliyun val, veliyun vak, veliyun hamim, veliyun müşit gibi isimlerinin Kur'an-ı Kerim'de olduğunu, her ne kadar insanlar bugün Kur'an-ı Kerim'de müşit yok diyorsa, görürüz ki Allah-u Teala bu isimlerle onlara hitap ediyor. Müşidin 19 tane vasfına gelince, efendim, Yüce Rabbimiz bunları Kur'an-ı Kerim içerisinde bize 7 safa 4 teslim olarak belirttiği gibi, bir tanesi de hacet namazı kılındığı zaman görünen kişi, Allah-u Teala tarafından gösterilen kişi vasfının olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmak suretiyle sahabe 23 sene gibi bir zaman zarfında cahiliye adetlerinden kurtulmak suretiyle işatla görevli kılmışlardır. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir diyor ve hangisine tabi olursanız hidayete erirsiniz diyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde cehaletten kurtulmanın yolu zikir ehline sormaktır diyor. Yüce Rabbimiz Zümer suresinin 9. ayet kelimesinde kul hel yescüvillezi yâlemne vellezine la yâlemun demek suretiyle hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İnneme yetezekü illa ulul elbab. Demek ki ulul elbabın aynı zamanda bilen kişiler olduğunu söylüyor. Enbiya suresinin 7. ayet kelimesinde demde arz ettiğin gibi fes'ele ehle zikri inki dübile talemun. Neyi bilmiyorsan zikir ehline sor demek suretiyle. Demek ki dinimiz hakkında sorulması gereken hususların ulul elbaba sorulması gerektiğini Kur'an-ı Kerim içerisinde Yüce Rabbimiz bizlere belirtiyor. Bu kadar ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin muhtevası İslam dini içerisinde mürşidin ne kadar önemli bir yer işgal ettiğini, mürşid olmadan teslimlerin ve İslam'ın yaşanamayacağını anlatmak için yeterli olduğunu sanıyorum. İslami yaşam içerisinde mürşidin yeri konulu sohbetimiz burada sona eriyor. Sormak istediğiniz sorularınızı mpl@yahoo.com adresine ulaştırabilirsiniz. Bir başka sohbetimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalınız.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz cezbe. Hani Allah Teala insanı ona verdiği ani bir cereyanla titretir ya, böyle bir titretme Allah Teala'nın cereyanının o kişiye ulaşmasını ifade eder. Bu ulaşan ve kişiyi kendi iradesinin dışında bir titreşimle titreten kudretin adı cezbedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de vecilet olarak ifade ediyor bunu. Kalbin Allah Teala'dan gelen bir cereyanda titremesi olayını. Kişinin kendi iradesinin içinde olmayan bir konu. Ve Allah Teala Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: İnnemel müminun ellezine izâ zükürallâhi vecilet kulübühüm. İşte muhakkak ki müminler, yani Allah'a gerçek anlamda inanan müminler onlardır ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. İşte bu kalbin titremesi, vücudun titremesi şeklinde tecelli eder. O vücudu titreten Allah-u Teala'nın kalbe verdiği bu cereyandır. Ani bir elektrik sadmesi, ani bir elektrik cereyanı Allah'ın katından kişinin kalbine ulaşır ve kişiyi şiddetle sarsar. İşte böyle bir olay. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtühü, ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, tilavet edildiği zaman, zâdetühüm imanen, imanları artar. Ve alâ rabbihim, ve Rablerine tevekkül ederler. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Yani Allah'ı kendilerine vekil kılarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese cezbe vermez. Herkes cezbeli olamaz. Seçim insanlarda değil. Seçim Allah'ta. Burada Allah-u Teala'nın kullandığı vecilet kelimesi kalbin bu tarzdaki titremesini ihata ediyor. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara imanı artan müminler diyor. Onların imanlarını arttırır diyor. Allah'ı vekil etmek öyle bir müessesedir ki kişi Allah'ın kendisi üzerinde vücuda getirdiği bütün olayları hep Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek karşılar. Onun için Allah-u Teala'dan gelen her şey şereflerin en büyüğüdür. Allah-u Teala ona cezbe vermişse bu
İmanın, tahkiki imanın başlangıcıdır. Çünkü kişi kendisinin değil, onun dışında olan bir kuvvetin, bilmediği bir gücün kendisini nasıl cezbeyle titrettiğini yaşar. Elinde olmayan bir dizaynda kendisinin dışında bir kuvvetle sarsıldığını görür kişi, bunu yaşar. Bu Allah'ın varlığının o kişi üzerindeki en ciddi açıklamasıdır. Burası tahkiki imanın başlangıç noktasıdır. O güne kadar kişi gaybde Rahman'a huşu duyan birisidir. Cezbesi yok. Allah bir gayb onun için. Allah'a inanıyor ama gaybda inanıyor. Orada bu kişide henüz gaybi iman vardır. Tahkiki imana girmemiştir. İşte bir insanın tahkiki imana giriş noktası cezbedir. Cezbe o kişinin dışındaki bir kuvvetle, şiddetle sarsılması halidir. Hac suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ellezine izâ zükürallâhu vecilet kulûbühüm." Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. وَالسَّابِر۪ينَ عَلٰى مَا اَسَابَهُمْ Onlar kendilerine isabet eden şeye sabrederler. Ve onlar kendilerine isabet eden şeye, Allah'ın isabet ettirdiği şeye sabrederler. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki Allah Teala, biz diyor senede birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor herkesi. Musibetlerle Allah Teala'nın imtihan ettiği insanlar bakalım Allah Teala'ya karşı ne diyorlar? Bir basit misal verelim. Bir kadın bir çocuk doğuruyor ama çocuk kötürüm. Ne ayaklarını ne kollarını kullanamıyor ama doğmuş. Kadın ellerini kaldırıyor Allah Teala'ya. Ya Rabbi diyor, neden Ayşe'ye, Fatma'ya değil de bana verdin bu çocuğu? Ben sana ne yaptım? Niçin beni bununla cezalandırıyorsun? Bir başka kadın da gene Allah Teala ona bir kötürüm çocuk vermiş. Bu kadın şükrediyor Allah Teala, ya Rabbi diyor, sen bana normal bir çocuk vermedin. Bu bana verdiğin çocuk kötürüm, yerinden kımıldayamıyor. Anlıyorum ki beni annelerin en üstünlerinden yapmak istiyorsun. Bana ömür boyunca güç ver yüce Allah'ım. Ben bu çocuğu sağlıklı bir çocuk gibi yetiştirmeye çalışayım. Ben bu çocuğu bana layık gördüğün için sana, senin huzurunda sonsuz hamd ediyorum, şükrediyorum. Çünkü böyle bir olay bana Veysel Karani Hazretleri'ni hatırlattı. Onun da annesi böyleymiş, kötürümmüş. Ya Rabbi, öyleyse bana güç ver, kuvvet ver. Ben şu anda çok güçlü hissediyorum kendimi. Bu çocuğa kendimi adayacağım. Ve inşallah ona en güzel şekilde baktığımı ispat edeceğim sana. Ya Rabbi, bu da ancak senin bana güç vermenle, kuvvet vermenle gerçekleşir. Ama bu çocuğu en güzel standartlarda sana layık bir evlat olarak yetiştireceğime,
Sana senin huzurunda söz veriyorum ey yüce Allah'ım. İşte böyle söyleyen kadınlar da olabilir. Bunlar, bu insanlar düşükler karşısında, Allah'ın musibetleri karşısında yılmayanlardır. O musibetlere sabredenlerdir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 156. ayet-i kerimesinde diyor ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka ona ulaşacağız ruhumuzu. Mutlaka hayattayken ona ulaşacağız, rücu edeceğiz Allah-u Teala'ya. Allah'a ruhumuzu hayattayken geri döndüreceğiz, rücu ettireceğiz. Sonra da Allah-u Teala bir sonraki ayet-i kerimede, Bakara 107'de diyor ki, Allah'ın rahmeti ve salavatı bu hidayete eren bu insanların üzerinedir diyor. Ruhunu Allah'a rücu ettirmek üzere, geri döndürmek üzere harekete geçenlerin üzerinedir diyor Allah'ın rahmeti ve salavatı. İki grup nur, rahmetle faz ve rahmetle salavat. Burada rahmetle salavattan bahsediyor Allah Teala. Öyleyse Hac suresinin 35. ayet-i kerimesini bir defa daha okuyoruz. Yarıya kadar gelmiştik. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكُرُ اللّٰهِ وَجِيلَتْ قُلُوبِهِمْ. Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا اَسَابِهُمْ. Ve onlar Allah'ın kendisine isabet ettirdiği şeyden, musibetten, musibete sabrederler diyor. Kendisine isabet ettirdiği şeye sabrederler diyor. Burada Allah Teala musibeti kastediyor. Vel bu kimi salati ve salatı namazı ikame ederler. Namaz kılarlar. Ve mimma razaknahum yunfikun. Ve onları rızıklandırdığımız, bizim rızıklandırdığımız şeyden, onlara verdiğimiz rızıktan infak ederler diyor Allah Teala. Burada rızkın infakı ayrı bir olaydır. Bir insanın malı vardır, onu verir. Allah o kişiye o malı vermiştir. Allah o kişinin tarlasına buğdayın bol miktarda vücuda gelmesini sağlayarak o kişiyi tarlasını verdiği buğdayla rızıklandırmıştır. Bu bir rızıktır. Allah bize tarlamıza mahsul verdiği zaman, ağaçlarımıza armut, erik, elma, meyve verdiği zaman bizi rızıklandırır. Allah'ın verdiğinin adı rızıktır. Kim bu rızkı alır da başka birisine verirse, o kişi diğerini rızıklandırmış olmaz. O kişi diğerini infak eder. Allah'ın verdiği rızıktan infak eder. Bu, fizik standartlarda bir insanın başkalarına faydalı olması halidir. Başkalarını rızıklandırması halidir. Ama sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Bir de kişinin fizik vücudunun nefsini rızıklandırması vardır. Ne zaman zikir yaparsanız, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra da mürşidinize tabi olduktan sonra bu zikri yaparsanız, Allah, Allah, Allah, Allah dediğinizde Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Bunu gerçekleştirmek üzere Allah-u Teala daha evvel Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsünüzü yarmıştır, göğsünüzden kalbinize nur yolu açmıştır. Diyor ki Allah Teala orada فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرِهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse, ona kendisine ulaştırmayı dilerse, irade ederse, isterse, onun göğsünü yarar diyor Allah Teala, şerh eder diyor. Yeşrah sadrehu, onun göğsünü yarar, şerh eder. Lil İslami, teslimi için, o kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi için onun göğsünü yarar, şerh eder diyor Allah Teala. Ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. Kişi zikir yaptığı zaman mürşidine tabiyetten sonra Allah Teala'nın katından gelen rahmet lafaz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o Allah'ın yardığı yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşır. Nefsin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazmıştır. Ve bu sebeple o kişinin kalbinde nur birikimi başlayacaktır. Neden? Çünkü iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. O kişinin kalbine zikirle gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar İman kelimesinin zıttı kutbu oluşturduğu için kalbi tamamen dolduran rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin kalbini işgal etmeye başlar. İşte böyle bir işgal etme müessesesi o kişinin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ne olmuştur? Fizik vücut zikir yapmıştır. Fizik vücut zikrini için yapmıştır. Nefsin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşsın diye. İşte böylece Allah Teala'nın verdiği rızkı fizik vücut bir nafaka olarak o kişinin kalbine ulaştırır. Fizik vücut nefsi infak eder. Nefse nafaka verir. Allah'ın rızkı olan rahmet, faz ve salavat nurlarını o kişinin kalbine göndererek. Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala gene kalplerin titremesinden bahsediyor. Vellezine yutune ma atev. Onlar verecekleri şeyi verirler. Yani Allah'a vermeleri gereken, ulaştırmaları gereken ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve kulubuhum vecunetun. Ve onların kalpleri titrer diyor Allah Teala. Ennehum muhakkak ki onlar ila rabbihim raciun. Muhakkak ki
onlar Rablerine rücu edenler, geri dönenlerdir. Ruhlarını hayattayken Rablerine, Allah-u Teala'ya ulaştıranlardır diyor Allah-u Teala.

müessese, sevgili kardeşlerim, herkesle oluşmaz. Allah'a ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cezbe sahibi olacaktır diye Allah'ın bir kaidesi yok. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala cezbeyi verir. Yalnız bir şartı vardır. Cezbe hiç kimse de kendi kendine ulaşmaz. Bu sebeple tasavvuf müessesesi, tarikat müessesesi ve Kur'an insanları mürşide ulaşmayı mecbur kılmıştır. Kur'an mecbur kılmıştır. Mürşide tabiyet farzdır. Farz mıdır? Bakın ne diyor Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olan amin olanlar, takva sahibi olun. Amin oldukları zaman birinci takvanın sahipleri, şimdi ikinci defa takva sahibi olmalarını emrediyor Allah Teala. Nasıl takva sahibi olacaklar? Allah'a sizi ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin ve böylece takva sahibi olun diyor Allah Teala. İnsanları Allah'a ulaştıracak olan vesilenin adı mürşittir. İrşada ulaştıran kişi. O bir veli olabilir. O bir veli resul olabilir. O bir nebi resul olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi resul olarak, kainatın peygamberi olarak insanları hidayete erdirdi. Her devirde, bütün zaman aralıklarında mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün kavimlerde yaşar. Allah Teala bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Onları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu bapta yaptığı çok açık bir, gerçekleştirdiği çok açık bir olay var. Bu olay sevgili kardeşlerim, Allah'ın o insanlara uygun gördüğü bir yardımdır. Allah Teala bütün insanlara yardım etmek ister ama sadece layık olanlara bunu yapar. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'tan yardım alarak mürşidine ulaşması ve tabiyetini ifade eder. Kişinin cezbe sahibi olabilmesi için cezbenin sahibi olan birinden el alması Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu temel kanundur. Onun için cezbe sahibi olan bir mürşit Allah'ın sevgilisi olduğunu o cezbesiyle hayatı boyunca yaşar. Allah-u Teala'nın dilediği an onu şiddetle sarsması
Rabbinin onu sevdiğinin kesin bir işaretidir. Ve kalbin titremesi asıldır. Mürşide tabi olmak bu sebeple mutlaka farzdır. Bir insan mürşidine tabi olduğu zaman acaba nelerin sahibi olur? Buna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, evvela o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Ve o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanlara emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmit talakının Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vererek onu ikaz etsin diye, uyarsın diye. Devrin imamının ruhu o kişinin üzerine gelir ve onun ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Allah Teala'nın davetiyle karşı karşıyasın. İşte bu olay kişi mürşidine tabi olduğu gün gerçekleşir. Kim ihsanla tabi olmuşsa, yani gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onun kalbine tecelli etmiştir. Onun kalbine ulaşmıştır. Kalbinin Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. O kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru toplandıktan sonra o kişi huşuya ulaşmıştır. Onun üzerine hacet namazını kılmıştır. Allah onu mürşidine ulaştırmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman cezbeli bir mürşitse o kişi de gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilediyse onda cezbe oluşması kuvvetli bir ihtimaldir. Cezbeyi Allah'a yakınlığın mutlak şartı olarak düşünmeyin. Bir kısım insanlar vardır, Allah onları sever ama onlara cezbe vermez. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırırlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler, nefslerini Allah'a teslim ederler. Ama cezbeleri yoktur. Öyleyse cezbe sahibi olmak mutlak bir hüküm değildir. Bir kısım insanlar cezbe sahibi olabilir. Bir kısım insanlar olmazlar. Öyleyse cezbeyi kime vereceğini Allah tayin eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemden kurtuluşunuz mümkün olmaz. Bunu bir defa daha altını çizerek sizlere ulaştırıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın güzelliklerinden hiçbirisini yaşayamazsınız. Ne yazık ki zamanımızda din öğretisinde bu konu yer almamıştır. Dinlerini asırlardan beri insanların yazdığı kitaplardan öğrenen, Kur'an-ı Kerim'e bakmayan, Kur'an-ı Kerim'in söyledikleriyle ilgilenmeyen din alimleri ne yazık ki insanları o kitapların standartları içinde değerlendirirler. Ne kendileri cezbelidir ne de başka insanların cezbesine tahammül edebilirler. Sevgili kardeşlerim, cezbe Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Bir insan cezbeli olan birisinden el öpmedikçe cezbe sahibi olamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cezbeliydi ama cezbeyi Cebrail aleyhisselamdan aldı. Nasıl olmuştu olay? Hadi gelin beraberce bakalım. Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene 30 gün hatta bazı seneler 40 gün o mağaraya çekilirdi ve orada tek başına kalırdı. Bütün insanlarla 40 gün süreyle ilişkisini keserdi. Yanına aldıysa sadece kuru ekmekti. Kuru ekmek ve su. Orada o 40 gününü bütün insanlardan çekilerek Allah ile baş başa kalarak geçirirdi. Peygamberlik gelmeden evvelki olan. Bir gün gene öyleyken, yani 40 günün hangisinde olduğunu bilmiyoruz olayın, Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiseleriyle bir insan şeklinde temessül ederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göründü ve ona doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma bilmiyor. Cevap verdi, ben okuma bilmiyorum. Ama hafifçe irkilmişti. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı. İkra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa aynı cevabı verdi. Ben okuma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attığı zaman ulaşmıştı ona. Kollarıyla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kavradı. Ve de dedi ki ikra bismi rabbiki. Rabbinin ismiyle oku dedi. O bunu derken Allah'ın cereyanı cezbe İkisine birden geldi, şiddetle sarsıldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günden sonra cezbeli oldu. Sevgili kardeşlerim, bu cezbeden 30 yıl sonra Hazreti Ali devrin İmamı oldu ve görev ondaydı. Emirül müminin, müminlerin emiri.
sevgili kardeşlerim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberdi. Nebi Resul'dü. Ondan sonra gelen Hazreti Ebu Bekir, Nebi veya Resul olduğuna dair bir işaret yok. Ondan sonra gelen Hazreti Osman, ondan sonra gelen Hazreti Ali, onlar seçimle iş başına geldiler. Müminlerin emiri oldular hepsi. Önce Hazreti Ebu Bekir, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra da Hazreti Ali. Her biri devrinin halifesiydi. Öyleyse bulundukları devrede mutlaka huzur namazının imamıydılar. Ölümlerine kadar da devam etti bu olay. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ali şunu söylüyor mescitte sahabeye: "Ey sahabe, ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanının sarsıldığını bilirim. Size ne oldu? Ey benim aziz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, cezbeniz nasıl böylesine yok oldu?" Cezbe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabenin alameti farikasıydı. Başkalarından onları farklı kılan bir özellikti. Sahabenin hepsi cezbeli miydi? Hayır. Bir kısmı cezbeli değildi ama onlar da gerçek Müslümanlardı. Sevgili kardeşlerim, gerçek Müslümandan muradımız ne? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, viradilerini Allah'a teslim edenler. Bütün sahabe bu özelliklerin sahibiydi. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize de bu konumuzun muhtevasını nasip kıldı, bizi de cezbe sahibi kıldı ve bizim bugün yüzlerce kardeşimiz de, binlerce kardeşimiz de cezbe hamdolsun ki bir işaret olarak mevcuttur. Cezbeli olan hamdolsun ki çok sayıda kardeşimiz var aramızda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, cezbe bahsinde birlikte olduk. Allah Teala'nın son derece güzel bir olay olan cezbesiyle hepinizi nasiplendirmesini, hepinizi cezbeli kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir zikir sohbetinde, bir dini sohbette bir araya getirdi. Dinimize giren hurafelerden bahsediyorduk. İşte hurafelerden birisi de dinde zorlama vardır ifadesi. Sevgili kardeşlerim, din Allah ile olan ilişkilerin esas yolunu çizdiği bir dizaynı içerir. Allah ile olan ilişkiler. Biz insanlar diğer insanlarla ilişki içerisindeyiz ve Allah'la ilişki içerisindeyiz. Allah ile kul arasındaki ilişkilerde hiç kimsenin zorlanması söz konusu olamaz. Namaz kılmak Allah ile kul arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Allah'ın emri Allah'a ibadet etmektir. Allah'ın emri Allah'a kul olmaktır. İbadet etmek de kul olmak da aynı kökten geldiği için insanlar asırlar boyunca bu iki kelimeyi birbirine karıştırmışlardır. Bu iki manayı, ibadet etmekle abd olmayı aynı şey olarak kabul edenler çıkmıştır ortaya ve Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesini insanlar dünyayı ibadet etsin diye gelirler şeklinde yorumlayanlar olmuştur. Ne diyoruz Allah-u Teala Zariyat 56'da? وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece kul olsunlar diye diyor. Li abudun. Sadece kul olsunlar diye, Allah'a kul olsunlar diye yarattık. Ama ibadet, kulluğun mutlak gerekli olan şartlarını içerir. Tamam. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İbadetin bütününü yapsa, İslam'ın 5 şartının 5'ini de 80 yaşında ölen bir insan 65 yıl gerçekleştirse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. O kişi sadece ibadet etmiştir. Ama abd olamamıştır, Allah'a kul olamamıştır. Ne zaman başlıyor tağuta kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlıyor. Ondan evvel insan oğlu tağutun kuludur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي O sahabe için söylüyor. Onlar tağuta kul olmaktan
İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İbadi diyor. Kullarım diyor. An yabuduha diyor. Kul olmaktan diyor. Tağuta kul olmaktan. Kendilerini kurtardılar. Vellezi ve onlar ki neştenebut tağute. Tağuttan İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabuduha, ona, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Yabudu, kul olma fiili, abudu, kul. Öyleyse, burada yabudu kelimesinin başlangıçtaki y'si, fiil, kul olmak fiili. An yabuduha, mastar şekli. Tağda kul olmaktan iştinab ettiler. Burada kul kelimesi, abud kelimesiyle ifade ediliyor. Ve febeşir ibadi sondaki y'de benim anlamına geliyor. İbadi kullarım oluyor. İbad abdu kullar. Öyleyse Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kullandığı ifade neydi? Ve ma halaktel insi vel cinni İlla liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a kul olma bir müessesedir ve sadece Allah'a kul olabilenler kurtuluşa ulaşır. İşte hiç kimse başka bir kimseyi zorlayamaz. Allah'a inansın diye, Allah'a ibadet etsin diye, Allah'a kul olsun diye hiç kimse başka bir kimseyi zorlayamaz. Bu Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir. Başka hiç kimsenin müdahalesine Allah Teala müsaade etmiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a de diyor ki sen hiç kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak biz erdiririz diyor. Hidayete erdirmek bizim üzerimize vazifedir buyuruyor Allah Teala. Sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsanız biliniz ki gideceğiniz yer cehennemdir. Hiç kimse sizi
cehennemden kurtaramaz kendinizden başka. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dinemek veya dinememek iradi bir konudur. Kişisel iradeyi ilgilendirir. Kişisel irade, kulun iradesi, cüz'i irade aynı iradedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, o kişinin dışarıdan yapılan bir tesirle mümin olması, kurtuluşa ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Kişi mutlaka kendisi, kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilediği takdirde mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama başka biri o kişiyi hidayete hiçbir şekilde erdiremez, hidayetine sebep de teşkil edemez. Her halükarda mutlak bir şartı var Allah-u Teala'nın. O kişinin cüz'i iradesi, o kişinin kişisel iradesi Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. O irade Allah'a ulaşmayı dilemedikçe etrafındaki insanlar ona ne yaparlarsa yapsınlar, o kişi hidayet üzere olamaz, o kişi kurtulamaz. Dışarıdan yapılacak olan bütün müdahaleler, kimin tarafından yapılırlarsa yapılsınlar, o kişinin iradesine karşı bir zorlamayla kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, asla o kişiyi hidayete erdiremezler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayete erdirmeyi istemez miydi? Elbette isterdi. O yetimken amcası onu büyüttü. Ama amcası Allah'a ulaşmayı dilemedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ricalarına rağmen amcası Allah'a ulaşmayı dilemedi. Dilemezse ne olur? Dilemezse kurtuluşu mümkün olmaz. Hidayete eremez. Dilemezse hidayet üzere olamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayet üzere olamaz. Hidayette olamaz. Hidayeti de hayli hayli eremez. Öyleyse hiç kimse bir başkasını hidayet üzere kılamaz. O kişi bizatihi kendisi hidayete ermeyi istemedikçe. Allah-u Teala'nın kişisel iradeye ne kadar değer verdiğini görüyoruz. Bir kişinin cehennemden kurtuluşu bir tek şarta bağlanmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci bir şart yoktur. Her şey bu noktadan itibaren başlar. Kişinin cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren başlar. Bu ise Allah-u Teala'nın mutlaka o kişinin kalbinde göreceği

Öyleyse bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiyi hiç kimse zorla Allah'a ulaşmayı dileme noktasına ulaştırmak imkanının ve aynı zamanda da yetkisinin sahibi kılınmamıştır. Bu sebeple Allah-u Teala la ikrahe fiddini diyor. Dinde zorlama yoktur diyor. Bakara suresi 206. ayet-i kerime böyle başlıyor. La ikrahe fiddini. Niçin dinde zorlama yoktur diye başlıyor acaba ayet-i kerime? Kat tebeyyene rüştü minel gayi. Rüşt ile gay birbirinden ayrılmıştır, beyan edilmiştir, tebeyyün etmiştir. İkisinin de özelliği belli, hususiyetleri belli olmuştur. Rüşt yolu ve gay yolu. Bu ayet-i kerimede Allah Teala yola rüşt ve gay adını kullanarak remzi olarak yolu muhtevasına almış. Gayla rüşt birbirinden tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, açıklanmıştır, birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır manası çıkıyor. Bu açıklamanın daha açık bir şekilde ortaya konduğu ayet-i kerime ise Araf 146'dır. Allah Teala diyor ki: "Se'asrufu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı." O kişileri ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Ve en yerev külle ayetin ayati la yu'minu bihi. Onlar bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar. Ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Ve onlar eğer rüşt yolunu insanı irşada ulaştıracak olan, arkadan da Allah'a ulaştıracak olan ve Allah'a ruhu ve çin, nefsi ve iradeyi teslim ettirecek olan yolu gördükleri zaman onu asla yol ittihaz etmezler diyor. Allah-u Teala yol edilmezler. Ve en yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila. Eğer gay yolunu görürlerse onu yol edinirler diyor. Onu yol ittihaz ederler diyor Allah-u Teala. İşte rüşt yolu ve gay yolu ve serbest seçim. Dileyen dilediğini yol ittihaz eder. Sadece iki tane alternatif var. Ya rüşt yolu ya da gay yolu. Unutmayın. Herkes doğumuyla birlikte gay yolundadır. Hiç kimse iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rüşt yoluna ulaşamaz. Gay yolundan ayrılamaz. Bu yol aynı zamanda dalalet yolu olarak da adlandırılır. Aynı zamanda cehennem yolu olarak da adlandırılır. Gay cehennemin içindeki bir kuyunun adıdır. Gay kuyusu. Öyleyse gay yolu cehenneme götürecek olan yol demektir. Öyleyse unutmayın, bütün insanlar doğdukları andan itibaren bir dalalet çukurunun içindedirler. Hep dalalette kalır.

İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, kim kendi iradesiyle yani bilerek, isteyerek kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerse, dalaletten kurtulabilen, hidayet üzere olan sadece onlardır. Rüşt yolu irşat yoludur, hidayet yoludur. İnsanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edeceği yolun adıdır. Ve bu yola sadece serbest iradeyle verilen bir karar insanı ulaştırabilir. Böyle bir kararı Allah Teala hep bekler hepinizden. Hep kalbinize bakar. Acaba Allah'a ulaşmayı bu kişi dileyecek mi? Ve dilediği zaman da benim kulum olacak mı diye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar Allah'ın kulu olmayı hak ederler. Sadece onlar tağutun kulu olmaktan kurtulurlar. Öyleyse iradi yapının Allah'a ulaşmayı dilemediği bütün noktalarda, bütün zaman parçalarında o kişi dalalettedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalette kalmaya mahkumdur. İnsanı dalaletten kurtaracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir ve serbest iradesiyle dilemektir. Hiç kimse bir başkası adına dilekte bulunur da dileğinin kabul edileceğini zannediyorsa hiç kimse bu hedefe ulaşamaz. Herkes bu sebeple kendisinden sorumludur. Aynı sebeple niyet amelden üstündür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemenin niyetine sahipse, Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi hiçbir aksiyonun içine girmemiştir. Sadece bir niyetin sahibidir. Ama bu niyet tek başına onu kurtuluşa ulaştırır. Ama amel, 80 yaşında ölen bir adam 15 yaşında sorumluluğunu almış, İslam'ın 5 şartını 65 yıl tatbik etmiş. Bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse. Bir Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyet. 65 yıllık ibadeti onun daha ötesinde bir değere sahip olarak örtüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç kimse zorla başka birine tesir edemez. Onun için Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinin başına Allah Teala la ikrahe fi'd-dini koymuş. Dinde zorlama yoktur. Bu zorlamanın hangi standartları ihata edeceğini ise irşat yollarıyla gay yollarının, rüşt yoluyla gay yolunun birbirinden ayrıldığını söyleyerek giriyor. Femen yekfur bittaguti ve yu'min billahi. Kişisel irade burada görevini yapıyor. Tagutu tekfir ediyor. Tagutu devre dışı bırakıyor. Tagutu inanç hudutlarının dışına taşıyor. Tagutun kendisine emretmesine mani oluyor. Tagutu inkar ediyor, reddediyor. Buradaki küfür kelimesinin tagutu inkar ederse müessesesi hakim biliyorsunuz. Küfür kelimesi örtmek anlamına geliyor.
bir de inkar etmek anlamına geliyor. İnanmamak anlamına geliyor. Kim tağutu küfrederse, yani onu devre dışı bırakırsa, onu inkar ederse, ve yu'min billahi, Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, fakat istemseke bir urvetil huska lemfisameleha, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Böyle bir durum kişiyi nereye ulaştırır? Bir sonraki ayet-i kerime Bakara 257 onu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, Allahu veliyyullezine aminu. Allah aminu olanların dostudur. Öyleyse iki ayet-i kerimeyi birbirine bağlarsak, kim tağutu inkar etmişse, reddetmişse ve aminu olmuşsa, o Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ı veliyyüllezine aminu. Tağutu inkar eden kişi, reddeden kişi, aminu olan kişidir. Kendi iradesiyle, bilerek, isteyerek Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Rüşt yolunu bu sebeple seçmiş olan kişidir. Ve o Allah'ın dostluğunu kazanır. Allah amini olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler amini olanlar olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve diyor Allah Teala, Allah onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Bütün kalpler doğuştan itibaren kapkaranlıktır. Nefs kalplerinden bahsediyor Allah Teala. O nefs kalpleri bütün insanlarda doğuştan itibaren %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, nefret, iptiralar, cimrilik, cehalet, bunların her birisi bir grup afetin içerisine girer. Öyleyse bu afetlerin her biri nefsimizin kalbinde karanlıkla temsil edilir. Nefsimizin kalbi doğduğumuz andan itibaren bu sebeple kapkaranlıktır. Doğduğumuz zaman Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ruh ise %100 pırıl pırıl aydınlıktır. Orada da bütün güzellikler vardır. Afetlerin tam tersi olan her şey. Öyleyse bir adım daha atalım. Ayet-i Kerime'nin devamına bakalım. Vellezine keferu, inkar edenlere gelince, kafirlere gelince, evliyahümü tagute, onlar tagutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da tagut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar. Eğer bir kişi amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse,
Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişinin nefsinin kalbini mutlaka %50'den fazla nurla dolduracaktır. Karanlık kalp aydınlanmış olacaktır. Devam ederse o kişi bu aydınlık giderek artacak. Ve o kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacaktır. Ama vuslata ulaştıktan sonra tağut, insan ve cin şeytanlar o kişiyi tuzaklarına düşürürlerse, o kişi o zaman o gittiği yolu inkar eden hüviyete gelecektir. Başlangıçta zaten kişi kafirdi. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mümin oldu. Allah'a ulaştı ama ulaştıktan sonra fıska düştü, küfre düştü. Tağut onun aydınlık olan kalbini, en azından yarıya kadar aydınlanmış olan kalbini tekrar kapkaranlık hale getirdi. Tağut bunu zorla mı yaptı? Hayır. O kişiyi Allah'ın yolundan saptırmak için, onun iradesiyle saptırmak için ona her türlü kötülüğü adım adım işledi. Ve kişi Allah'a ulaştıktan sonra yoldan saptı, dalalete düştü. Kendi iradi yapısıyla. Öyleyse karar sadece kişisel iradeye aittir. Onun dışındaki herkes sadece tesir alanı yaratmak isteyenlerdir. Yaratanlar değildir. O kişinin iradesi kabul etmedikçe hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemez. Hiç kimse kimseyi Allah'a ulaşmayı diletemez. Hiç kimse kimseye Allah'a ulaşmayı diletemez. Ve öbür taraftan o kişi dilemedikçe hiç kimse kimseyi, bütün insan ve cin şeytanlar dahil, hidayetten dalalete düşüremez. Kişinin dilemesi ve kişinin ulaştıktan sonra yoldan vazgeçmesi söz konusu olabilir. Ancak bu şekilde kişi hidayet üzere olur, hidayete erer ve hidayetten dalalete düşer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Bununla hem zorlamak isteyenlere engel koyuyor, hem de bunun mümkün olmadığını söylüyor. Zorlamakla hiç kimse kimseyi din sahibi kılamaz, kurtuluşa ulaştıramaz. Zorlamakla hiç kimse kimseyi Allah'ın yolundan da uzaklaştıramaz. Allah ile ilişki her şeyden evvel bir kalp ilişkisidir. Ve kişisel iradeyi Allah-u Teala mutlaka devrede görmek ister. Muhtevaya bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemiyor insanlar. Dilemedikçe birinci ve ikinci basamaklarda kalacaklardır. Allah-u Teala tarafından dilerseler diye seçilmiş olsalar da netice değişmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe daima dalalette kalacaktır. Hiçbir zaman kurtuluşu, hidayeti söz konusu olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki dinde zorlama yoktur. Hem Allah-u Teala tarafından zorlama yasaklanmıştır, hem de zorlamakla hiç kimse kimseyi Allah'ın yoluna alamaz, Allah'ın yolundan da çıkaramaz. Hidayete, hidayet üzere yapamaz, hidayete erdiremez, hidayetten de dalalete düşüremez. Meğer ki kişi kendisi karar vererek bunu yaparsa, yapsın, o zaman
sonuç hasıl olur. Kişinin kendi iradesi Allah'ın yoluna girmeyi dilesin veya girmiş, hedeflere ulaşmışken gene o kişisel irade, Allah'a vuslat olan kişinin iradesi kendi standartları içinde kendisini devreden çıkartır, hidayetten kopartır. Başkası o kişiye tesir etmek konusunda ne kadar gayret sahibi olursa olsun, o iradeyi yapı istemedikçe o kişi yola giremez, yoldan da çıkamaz. Dış etkenler kendi istedikleri istikamette kişiyi yönlendirmeye çalışırlar. Ama son söz daima o iradenin, serbest iradenin sahibindir. Allah Teala insanları kişisel iradenin sahibi kılmış. Kendi iradenizle karar vereceksiniz. Öyleyse Allah'la kul arasındaki ilişkilerden bahsediyoruz. Öyleyse kimse zorlanamazsa, dinde zorlama yoksa, diyorlar ki nasıl oluyor da Hazreti Ebu Bekir zekat vermeyen bir kabileye harp ilan etti. Hani dinde zorlama yoktu? Evet, dinde zorlama yoktur. Ama sadece Allah'la insan arası ilişkilerde. Zekat da Allah'la insan arası ilişkilerden birisi değil midir? Hayır, değildir. Zekat, başkalarını infak etmek için verilen bir nafakadır. Öyleyse hepinizin kazandığı parada %2,5'u, Hanefi mezhebindeyseniz bizim gibi, kazandığınız paranın %2,5'u mutlaka zekat olarak verilmek mecburiyetindedir. Sahabe en az 2 kat verirlerdi. Biz de onları örnek alarak hep 2 kat vermeyi esas alıyoruz. Ama 2 kat değil, 1 kat da verilebilir. Yanlış değildir, dine aykırı değildir. İsteyen 2 kattan da fazlasını verir. Kişisel isteğe dayalı bir olgu. Öyleyse bu kişisel istek nereye kadar geçerlidir? %1'e kadar iner, onun altı geçerli değildir. Kişisel istek ne söylerse söylesin, kişi mutlaka zekatını vermek mecburiyetinde, vermezse o zaman o devirdeki otorite olan Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e savaş hakkı veriyor bu. Çünkü o zekat oradaki fakirlerin Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş hakkı. Öyleyse burada zorlama var mı? Burada zorlama var. Zekat meselesi Allah'la kul arasında bir ilişki değildir sadece. Başka bir kulun hakkını gasp etmektir. Allah'ın kanunu gereğince Allah-u Teala kazandığınızın 1/40'ı mutlaka zekat olarak verilmelidir diyor. Zekat nisabı Hanefi mezhebinde 1/40'dır. Şafii mezhebinde %10'dur. Öyleyse gerçekten Hazreti Ebu Bekir bir savaş açmıştır. Zekat almak istikametinde ve bir zorlama yapmıştır. Ama bu sadece Allah'la kul arasındaki bir ilişki olsaydı Hazreti Ebu Bekir asla bunu yapamazdı. Başkasının hakkını gasp etmektir zekat vermemek. Kazandığınız paranın %5'i size haramdır.
başkasına aittir. Siz kazandınız ama o çalışamaz durumda olanın, şu veya bu sebeple iradesi dışında para kazanamayan insanların hakkıdır. Fakirlerin hakkıdır. O bir haktır. Allah-u Teala tarafından konulmuş, sizin kazandığınızdan başkalarının da hakkı doğar. Allah-u Teala diyor ki, para insanları birbirinden farklı yarattık para kazanmak hususunda. Yani bazı insanlar bazılarından para kazanma hususunda üstündür. Onlar daha fazla para kazanırlar. Ve biz niçin üstün kıldık diyor Allah-u Teala? Bu insanlar diyor iş yeri açsınlar da çalışmayan insanlara iş temin etsinler ve insanlar çalışsın. Allah'ın temel kanunu çalışmaktır. Boş duranı Allah sevmez ifadesi de bu yönde kullanılır. Çalışmak asıldır. Daima gayret içinde olacaksınız. Sahabe gibi hep çalışacaksınız. Onların bütün ömrü birbirlerine yardım etmekle geçmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda, Allah'ın yolunda yapılacak olan çok şey var. İnsanların Allah ile olan ilişkileri ya onları kurtuluşa götürür ya da cehenneme götürür. Kurtuluş, kıyamet günü cennete girmekle temin edilir. Ya dünya üzerindeki o cennete gitme şartlarını hazırlayan standart bir dilektir. Allah'laşmayı dilemek. O dilek yoksa, iradi yapı Allah'laşmayı dilemiyorsa hiç kimse kurtulamaz. Görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerde kişinin kurtuluşunu sağlayan yegane faktör o kişinin iradi yapısının bir talepte bulunmasıdır. Yani başka hiç kimse bir insanı kurtuluşa ulaştıramaz. Yetmez. Başka hiç kimse başka birini cehenneme atamaz. Neden bahsediyoruz? Son derece açık. Bir insanın cehenneme gidebilmesi Allah-u Teala tarafından şarta bağlanmış. Ne diyor Allah-u Teala? Kimin günahları kıyamet günü günahlarla sevaplar tartılır, mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi diyor Allah-u Teala cehenneme gider. Ebediyen kalmak üzere onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah-u Teala. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Günah nedir? Derecat kaybettiğiniz bütün olaylar. Bu olayların bir başka adı yani günahları sevaplarından fazla olan insanlardan bahsediyoruz. Kazanılan dereceler sevabı, kaybedilen dereceler günahı ifade eder. Kazanılan dereceler hasenatı, kaybedilen dereceler seyyiatı ifade eder. Allah Teala çeşitli isimler vermiştir ama aynı hedefe yönelik olarak ya derecat kazanırsınız ya da derecat kaybedersiniz.
Şimdi kazanılan derecelere bakıyoruz. Kazanılan dereceler iki şekilde kazanılabilir. Yani başka bir irade sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verebilir. Ama derecat kaybetmenize hiçbir şekilde sebebiyet veremez. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Birisi bir başkasının malını çalıyor. Çaldığı an çalan kişi çaldığı malın seviyesine göre, çaldığı malın değerine göre derecat kaybeder. Kaybettiği dereceyle o malın değeri birbirine daima eşittir. Hırsız çaldığı malın karşılığı olarak derecat kaybeder. Ama malı çalınan kişinin o anda hesabı görülmüştür. Çünkü hırsızın kaybettiği derecat malı çalınana aynı anda amel defterine kaydedilir kiramen katibi melekleri tarafından. Ne oldu? Hesap sıfırlandı. Bir kişi ötekinin malını çaldı, suç işledi. Buna karşılık derecat kaybetti. Kaybettiği derecatla çaldığı mal eşitlendi. Netice sıfır. Malı çalınanın da neticesi sıfır. Onun malı çalındı ama karşılığında çalınan malı kadar derecat kazandı. Kazandığıyla kaybettiği birbirine eşit derecat ve mal arasındaki ilişki. Hırsızın çaldığı malla kaybettiği dereceler birbirine eşit. Gene malla kaybedilen derece arasındaki ilişki. Öyleyse bir kişinin cennete girmesine, derecat kazanmasına başka birinin yaptığı kötülük sebebiyet olabilir. Cennete girmek konusunda size yapılan bütün kötülükler sizin derecenize tesir edecektir. Kul hakkının doğması bu demektir. Doğduğu anda Allah Teala tarafından kul hakkı ödenir. Şimdi diğer tarafın durumuna bakıyoruz. Ya kaybedilen dereceler, işte gene aynı noktaya oluyoruz, ulaşıyoruz. Dinde zorlama olmadığının kesin delili, hiç kimse başkasının bir fiiliyle, bir sözüyle, bir davranışıyla derecat kaybedemez. Kazanabilir ama asla kaybedemez. Bütün insanlar başkasının cennete girmesi konusunda onlara faydalı olabilirler yaptıkları kötülüklerle. Ama hiç kimseyi yaptıkları davranış biçimi ne olursa olsun derecat kaybetme noktasına ulaştıramazlar. Hiç kimsenin derecatı başka birisi vasıtasıyla kaybolmaz. Başka birinin yaptığı hiçbir fiille kimse derecat kaybedemez. Öyleyse hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesinde amil olamaz. Onu kandırıp ona yanlış fiilleri işleten kişi, bu yanlış fiilleri işletmek dolayısıyla sorumlu olur, derecat kaybeder. Ama fiili işleyen de derecat kaybeder. Bir insanı cehenneme götürecek şey, kaybettiği derecelerin fazlalığıdır. Ve bu kaybettiği dereceleri o kişi sadece kendisi kaybedebilir. Başka hiç kimse onun derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Başka insanlar o kişiyi kandırmaya çalışırlar. Eğer o kişi kanarsa kendi iradesiyle yaptığı fiiller dolayısıyla derecat kaybedecektir. O kişi ona derecat kaybettirmiş olmayacaktır. İnanan kişinin, kanan kişinin yaptığı yanlışlıklar sebebiyle kaybettiği dereceler onu, dereceyi kaybeden kişiyi sorumlu tutar ama kendi iradesiyle gerçekleştirmiştir. O iradesini şu veya bu şekilde kullanması tavsiyesinde bulunanlar ona zorla bunu yaptıramazlar. İkna olursa bu istikamette neticeye gidecektir. Suç işleyecektir ve
işlediği suçlar kazandığı derecelerden fazlaysa mutlaka cehenneme gitmesi söz konusudur. Ama kendi yaptığı fiiller sebebiyle başka birinin kendisini kandırması o noktadan sonra önemini kaybeder. O kişi kendi iradesiyle bir suç işlemedikçe cehenneme gitmez. Öyleyse kaybettiğimiz derecat bizim kendi irademizle yaptığımız veya yapmadığımız sebeplere bağlıdır. Allah Teala daimi zikri farz kılmış üzerimize. Zikir yapmadığımız her saniye derecat kaybederiz. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Dinde zorlama hiçbir şekilde mevcut değildir. Zorlamakla hiç kimse kimseyi cehenneme gönderemez. O kişi kendi iradesiyle kendisine derecat kaybettirecek olayları işlemedikçe. Öyleyse dinde zorlama görüyorsunuz ki yoktur. Allah ile kul arasındaki ilişkilerde. Eğer kulla kul arasındaki ilişkilere bakarsanız, orada hakkın yerine getirilmesi için zorlamalar tahakkuk eder. Evvela Allah Teala kısas müessesesini koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Bu cebri bir olaydır. Birisi birine tokat atsa Allah'ın huzurunda olay tamamlanmıştır. Kaybedilen dereceye karşılık tokat atılmıştır. Kişi derecat kaybetmiştir. Yenen tokata karşılık derecat kazanmıştır. Eşitlik sağlanmıştır iki tarafta da. Kaybedilen derece atılan tokat, kazanılan derece yenilen tokat. Ama tokatı yiyen kişi intikam almak sevdasına düşmüşse kadıya müracaat eder. Ediyordu. O devrede, Osmanlı devresinde ve eğer kadı kısas hükmederse o kişi de diğerine bir tokat atmak hakkının sahibi oluyordu. Bu sefer hem olaylar eşitleniyordu hem de dereceler eşitleniyordu. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Dindeki zorlama kişisel iradenin kendi iradesiyle yaptığı işlevleri hiçbir zaman negatif istikamette etkileyemez. Başka birinin kişisel iradesi bir başka iradeyi hiçbir şekilde negatif istikamette sonuca ulaştıramaz, derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Meğer ki o kişi tesir altında kalarak veya kalmayarak kendisi kendisine derecat kaybettirecek bir fiili işlemiş olsun. O fiili işlemedikçe kişinin derecat kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse zorlamak hükümsüzdür. Zorlamak netice vermez. Dinde zorlama bir neticeye kimseyi ulaştıramaz. Zorlayan kişiye derecat kaybettirir. Zorlanan kişiye derecat kaybettirmez. Kişi suç teşkil edecek bir şeyi kendi iradesiyle işlemedikçe. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sebeple dinimizdeki hurafelerden biri de dinde zorlama vardır ifadesi. Ben zorla istediğimi dine alırım, istediğimi din sahibi yaparım diye diyecek olan bir insan bunu hiçbir zaman yapamaz, başaramaz. Ben zorla insanları dinden çıkarırım diyen insan da bunu başaramaz. Din bir inanç, bir talep meselesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dinde başarıya ulaşabilir. Bu ise mutlak olarak kişisel iradenin, cüz'i iradenin sonucudur. Öyleyse
Bu bağlamda meselemizi ele aldığımızda kesin bir hüküm çıkıyor ortaya. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi ne rüşt yoluna zorla ulaştırabilir, ne gay yoluna zorla ulaştırabilir. Her ikisinde de zorlayan kişi değil, zorlanan kişinin kendi iradesi hüküm verecek, kendi iradesi fiili işleyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Size mutluluktan bahsetmek üzere buradayız, huzurlarınızdayız. Sizlerle kalp kalbe, gönül gönüllü olmak üzere buradayız. Unutmayın, inananlar bir kalp ağıyla birbirine Allah-u Teala tarafından bağlanmışlardır. Allah'a inanmak konumuzun temelini teşkil eder. Ama zamanımızda bu sonsuz deliller karşısında makro alemden mikro aleme kadar o kadar çok delil var ki Allah'ın mevcut olduğunu insanlara ispat etmek için bu standartlarda hala Allah'a inanmayan birisini görürseniz bana da haber verin. Onunla konuşmak isteriz. İstanbul'da bir doktorla konuşuyorduk. Ateistti. Bir süre devam etti konuşmamız. Makro alemden, mikro alemden misaller vermeye başlayınca kalktı yerinden. Ne oldu dedik? Dedi ki biraz daha kalırsam beni kandırabileceğini düşünüyorum. Onun için ben şimdi buradan uzaklaşıyorum. Ateist olmaktan vazgeçmiyorum dedi ve gitti. Sevgili kardeşlerim, olur böyle şeyler. Ama artık bunlar nadir insanlar. Yani belki 1000'de 1 çıkan insan türü. Hem tıp ilmine sahip olsun, yani mikro alemi yakından tanısın, mikroplar alemini, insan vücudundaki ...23 çift kromozomu bilsin, ...70 trilyon hücreden oluştuğumuzu bilsin, hem de her kromozomda ...20.000 tane parçacık olduğunu bilsin, ...20.000'den daha fazla parçacık olduğunu bilsin, hem de bu her kromozomdaki 20.000'den daha fazla parçacığın en akıllı bir insan nasıl davranırsa aynı davranışa sahip olduğunu bilsin. Ondan sonra da Allah'a inanmasın. Olur mu böyle? Olur mu kardeşlerim? Yani burada akla çok ters düşen bir sonuç çıkıyor ortaya. Böyle bir insan artık ben kolay kolay düşünemiyorum. Onun için aranızda bu sözleri dinleyen ateistler varsa sözümüz onlarıdır. Eğer Allah Teala şu kainatı yaratırken gezegenlerin birbirinden ayrılma hızını bir saniyenin 0,15 tane sıfırlı biri kadar, yani %1, 1000'de 1, 1.000.000'da 1, 1.000.000.000'da 1, 1.000.000.000'da 1 değil. Bir saniyenin trilyonda biri değil, katrilyonda birinden daha az bir yavaşlıkla, daha az bir sürat eksilmesiyle gerçekleştirseydi Allah Teala, dünya, kainat affedersiniz, kendi içine dönüp kapanacaktı, kainat oluşamayacaktı. Tersini düşünelim, 0,15 sıfırlı bir şey, bir saniyenin katrilyonda biri kadar daha hızlı bir hareket söz konusu olsaydı, o zaman da bütün parçalar etrafa dağılacak, kainat gene oluşamayacaktı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir adım daha atmaya gerek yok. Makro alemde bu varsa ve bütün bu kainat varsa,
Allah Teala yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan, ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyorsa, tam 17 ayet-i kerime. Sakın kendimizi aldatmayalım. Bu kainatta, bu dünyanın dışında insan hayatı yoktur diye düşünenlere bunların hepsi ibrettir. Öyleyse eğer bu devirde ilmin bu seviyesinde mikro alemde ve makro alemde bu dizaynda hala bir insan kainatı yaratan o yüce yaratıcıya, Allah'a inanmıyorsa, o zaman bu kişi normal bir aklın sahibi olabilir mi sevgili kardeşlerim? Onlar inanmamakta devam etsinler. Biz işimize bakalım. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Fakat bu sevginin mahiyetini ne kadar çok olduğunu idrak etmek gerçekten güç olacak. Allah Teala bize hepinizi sevmemiz için öyle bir sevgi kuvveti verdi ki hepiniz sevgi dairemizin içindesiniz. Birbirini seven insanlar, birbirleri için yaşayan, birbiriyle kardeş olan, seven insanlar bizim için daha sevgilidirler. Diğerlerini de severiz ama onlar kadar sevemeyiz. Allah Teala için de en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bu 7 milyar insanın dünyadan bahsediyoruz. Bir sevgi terazisinde yer alması söz konusu. İşte hepinizi Allah'ın bize verdiği o sevgi kainatıyla seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir dünyada yaşanmaz. Nefretin hakim olduğu bir ortamda herkes mutsuzdur. Nefret, nefreti çağrıştırır. Sevgi de sevgiyi. Öyleyse ben sizleri çok sevdiğimi söylüyorum. Ve sizlerden ne kadar çok sevgi mektubu alıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunlara cevap vermek artık imkansız gibi bir şey oldu. Nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Bir yol bulacağız inşallah. Hepinize birden hangi şartlar içinde olursa olsun ulaşabilmek için. Sevgili kardeşlerim, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Allah Teala'nın indirdiği, kainata indirdiği son şeriat kitabı, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve son şeriat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seviniz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. O kadar güzel şeyler söylemiş ki sevgili kardeşlerim. Nefretin yer almadığı bir dünyada yaşamanız için sizlere bunları anlatıyoruz. Ancak sevgi dünyayı yeşertebilir. Nefret çiçekleri yok olmuş ağaçların yaprakları mevcut olmayan bir kışa dönüştürür etrafı. Soğuk,
sıkıntılı, kasvetli kış. Neden sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanları sevsek ne kaybederiz ki? Ama peki kaybetmeyiz ama kazanmayız da mı diyorsunuz? O zaman çok büyük bir yanlışın içindesiniz demektir. Nefret, nefreti, sevgi, sevgiyi oluşturur. Onun için sevgili kardeşlerim, biz sizleri, hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an unutulmasaydı, bu farklı kaynaklara müracaat gerekmeyecekti. Neden gerekmeyecekti? Bir, Allah Teala diyor ki, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine, Kur'an'ın içine yerleştirdik. İki, Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın bütün insanları mutluluğa davet ettiği bir mutluluk reçetesidir. Ama usule baktığımız zaman usul bu mutluluğu verebilecek olan bütün özelliklerini kaybetmiş. Asırlardan beri İslam kalesinin bütün burçlarını çökerten büyük hatalar söz konusu olmuş. İşte 14 asır sonra bugün Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diye konferanslar verdiğimiz zaman biz namaz kılıyoruz diyorlar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek değil midir? Tabii değildir. Namaz kılmak Allah'a ibadettir. Allah'ın namaz emrini yerine getirmektir. Oruç tutuyoruz diyorlar. Oruç da bir ibadettir. Allah'ın bir emrini yerine getirmektir. Zikir yapıyor musunuz diye sorduğumuz zaman sadece tasavvuf mensupları diyorlar biz zikir yapıyoruz. Diğerleri zikir yapmadan da olur diyorlar. İslam'ın 5 şartı yeter diyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 7 tane safa koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen küfürdedir, dalalettedir, hüsrandadır, şirktedir, şeytanın kuludur. Bu kadar yetmez mi sevgili kardeşlerim? Aslında 12 tane faktör bunlar. Ama sadece 5 tanesini saydım. Zaten bunlardan bir tanesi bile küfürdedir demek bile bu insanların bize kızması için yeterli sebep oluyor. Ama insanların unuttuğu o Kur'an var ya, Kur'an'da bunu yazıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde olduğunu yazıyor Allah Teala. Peki insanlar da böyle söyledik diye bize kızıyorlar. Yani söylemesek küfür karanlığında hepsi cehenneme gidecekler. Neredeyse buna razılar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bu devirde bu görev bize verildi. Öyleyse hepinize Allah'ın doğrularını açıklamakla vazifeliyiz. Bu vazife bizim kendi kendimizi vazifelendirdiğimiz bir konu değil. Bizi aşar. Hayatımız bizim için hiçbir kıymet ifade etmez. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. O bize bu emri verdiyse bu emir yerine getirilecektir. Şartlar ne olursa olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan 7 tane safha var Kur'an-ı Kerim'de. 28 basamak var.
Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an üçüncü basamaktasınız. Otomatik olarak yedinci basamağa gelirsiniz. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ettiniz. Şimdi Allah'a ulaşma davetine icabet edeceksiniz ve 14. basamağa ulaşacaksınız. Allah kalbinize ulaşacak, kalbinizin nur kapısını kendisine çevirecek, huşiye ulaştıracak sizi, mürşidinizi gösterecek 14. basamakta. 14. basamakta ikinci safhadasınız, mürşidinize ulaşıp tabi olmak mecburiyetindesiniz. Bizden başka hiç kimse onlara Kur'an ayetleriyle bugünkü İslam tatbikatının hiç kimseyi cennete götüremeyeceğini ispat etmemiş. Allah-u Teala bize bu ilmi öğretmeseydi biz de sizlere öğretemeyecektik. Mutluluğu da sizlere ulaştıramayacaktık. İkinci safa mutlaka irşat makamına ulaşmayı farz kılıyor. Hala insanlar mürşit farz değildir diyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de farz diyor. Peki sonra mutluluk buradan sonra başlıyor. Mutlu olmak müessesesi üç ayrı açıdan incelenmesi lazım gelen bir meseledir. Bir, iç dünyanızda mutluluk. İki, dış dünyanızda yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutluluk. Üç, Allah ile ilişkilerinizde mutluluk. Neden insanlar mutsuz? Bütün insanların iç dünyalarında mutsuz olmalarının arkasında kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa insanlar mutsuzdurlar. Düşmanca bir davranışla bir başka ülkenin içine giren, oradaki insanları vahşi bir şekilde katleden insanlar mutlu olamazlar. Onlar çok büyük bir mutsuzluğun içindedirler. Öldürülenlerin

gelir. Her türlü şart altında. Bir insanın iç dünyasında mutlu olması neden mümkün değildir? Ruhu %100 hasletlerle donatılmıştır. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak için can atan, yasak ettiği şeyleri asla işlemek istemeyen bir varlık ruhumuz. Allah'ın ruhu. Hepinizde Allah'ın ruhu var. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Öyleyse bu ruh bütün insanları mutlu etmek için bütün şartların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmek ister. Fizik vücuda itaat ettirmek ister. Yasak ettiği fiilleri de asla yaptırmamak ister. Ama bir de nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Allah neyi emretmişse asla onu yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya müracaat ettiğimiz zaman böyle bir kaos içinde müracaat ediyoruz. Başlangıçta herkes mutsuzdur. Ya da kalıcı mutluluk, devamlı mutluluğun asla sahibi değildir. Mutluluk deyince biz bir tek kelime kullansak bile bunun devamlı mutluluk olduğunu açıklamak isteriz. Her türlü şart karşısında mutlu olabilmeyi devam ettirebilmek. Bu iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesine bağlıdır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemez. Ruhunuz da mutlaka yerine getirmek ister. De ki düşman kardeş içinizdedir. Her ikisi de kendi dediğinin yapılmasını isterler. Böyle bir standartta sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir standartta bütün insanlar için vücut bulması lazım gelen şey Allah'ın bütün güzelliklerini o kişinin yaşamasıdır. Yaşayabilmek için ne olması lazım? Ruhuyla nefsi arasındaki kavganın bitmesi lazım. Allah'ın koyduğu kanun şöyle: ruh asla değişmez. Allah'ın ruhudur. O Allah'ın bütün emirlerine itaati, yasak edilen fiilleri asla işlememeyi temel faktör olarak muhtevasında bulunduran bir yapıdadır. Bu yapı hiçbir zaman değişmeyecektir. Değişmesi lazım gelen, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen nefsinizdir. İşte biz sizlere nefsinizin adım adım değişmesiyle daimi zikre ulaştığınızda muhtevasında hiç afet kalmayan, Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye mutlaka çalışan bir hüviyet, hiç kalmayan bir nefsi oluşturmak için size bu ilmi vermek istiyoruz. Yani öyle bir gün gelecek ki daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Onların yerlerini fazıllar, sizi fazilet sahibi kılacak olan unsurlar yer alacak. İşgal edecek onların yerini. Onlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım. Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer orasıdır ki nefsinizin bütün afetleri, yani Allah'ın bütün emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir yapıdan tam onun tersi olan
Allah'ın bütün emirlerini

yerine getirmekten sadece büyük zevk alan, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecek olan bir yeni yapılanma. O zaman mutluluğun dört başı mamur bir husus olduğunu, o mutluluğu yaşadıkça göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur, saadet hepsi sizi bekliyor. Yolu mu? Yolu çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de. Madem ki nefsinizin afetleri sizi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarıyor, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri, şeytanın emrini adeta yaparak yapmak istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, emirleri asla yapmak istemiyor ve bu sebeple ruhunuzun karşısında çok ciddi bir kuvvet var. Arkasında da şeytan var. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. Bunun için de elinde çok sağlam bir vasıta var. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, mutsuz olmak için ilk adımı attınız demektir. Çünkü arkasından mutlaka Allah Teala size azap edecektir. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah Teala. Emirlerimize karşı gelene azap ederiz diyor. Yasaklarımızı işleyene azap ederiz diyor. Öyleyse buradaki muhtevada nefsinizin ve şeytanın size oynadığı oyuna dikkatle bakın. Şeytan bütün insanların sadece mutsuz olmalarını ister. İstediği tek şey budur. İnsanların mutsuzluğu. Bu muhtevada ne yapacaktır? Nefsinizin afetleri zaten mutsuzluğu sağlayacak olan şeyleri yapmaya hazırdır. Şeytan size sadece teklifler getirecek, davette bulunacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, emrettiklerini de yapmamanızı söyleyecektir. Burada şeytanın size verdiği bu direktiflere itaat edecek olan nefsinizdir. Aslında itaat de demek belki de fazla. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın taleplerine uygun olarak yaratılmış. Şeytan ne istiyor? Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi. Nefsinizin afetleri de bunu istiyor. Şeytan ne istiyor? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi. Nefsinizin afetleri de bunu istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyleyse olay açık ve kesin olarak oluşuyor. Şeytan dediklerini size yaptırıyor hiçbir zorluk çekmeden, çünkü nefsinizin afetleri zaten onun söylediklerine göre dizayn edilmiş ve de istediği şey de bu. Onun için şeytanın size emretmesi, nefsinizin afetlerinin onun söylediklerini zaten yapmak üzere dizayn edilmesinden kaynaklanıyor. O zaman şeytan emretmiş, siz de yapmış oluyorsunuz. Aslında şeytan emretmeseydi de siz gene yapacaktınız. Çünkü nefsinizin afetleri onu istiyordu. İşte ister Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyin, ister Allah'ın emrettiği bir şeyleri yerine getirmeyin, her ikisinin de arkasında hüzün vardır, mutsuzluk vardır. İşte Allah Teala nefs tezkiyesi denen bir işlevle nefsinizin afetlerini yok etmenizi sağlamak istiyor. Onların yerine fazilleri koymanızı, fazilet sahibi olmanızı istiyor. Yani nefsinizin afetlerinin yerine fazılları yerleştirebilirseniz, nefsinizin kalbi tamamen fazıllarla dolarsa, o zaman siz fazilet sahibi bir insan olursunuz.
faziletli insan derler, ermiş insan derler. Allah'ın emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 bitmiştir. Ezeli hedefe ulaşmışsınızdır. Ne diyorduk? Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıdadır. Hedefi budur. Nefsiniz o hüviyete geldiği zaman kavga biter. Ruhunuz hiçbir zaman değişmeyecektir. O hep aynı kalacaktır. Zaten 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmek mükellefiyetindesiniz. Her ne kadar insanlar öldükleri zaman ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini düşünürlerse de realite, Kur'an realitesi onu ikinci teslim olarak gerçekleştiriyor. Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmışsanız tekrar ruhunuz geliyor vücudunuza ve Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhunuzu tekrar Allah'a ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey odur ki bu bapta ruhunuzla nefsiniz arasındaki bu kavganın sona ermesi. Kavga bitmeli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermeli. Bu nasıl bir olay? Bu olayın adına nefs teskiyesi diyor Kur'an-ı Kerim. Teskiyetün nefs. Bunun sonu nefsinizin tasfiye edilmesi, afetlerden %100 temizlenmesi ve fazılların %98 nefsinizin kalbinde yer alması, %2'de rahmet nuru, onlar da münkerden nehyeder, onlar da marufu emreder, irfanı Allah'ın emirlerini emreder. %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, gene %100 Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemeyen bir nefs kalbinin sahibi olursunuz. Ruhunuz da zaten Allah'a çok daha evvel ulaşmış olur. İşte böyle bir hedefe ulaşabilmeniz nefs teskiyesi denilen bir olayla mümkün. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra zikri yeterli boyutta gerçekleştirirseniz, ki gerçekleştirmemeniz mümkün değildir, çünkü Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu vazifeyi Allah üzerine almıştır. Mutlaka siz zikri sevmiyorsanız Allah size zikri sevdirecektir. Namazı sevmiyorsanız namazı sevdirecektir. Oruç size açlık veriyorsa açlık vermeyecektir. Allah bütün ibadetleri seven bir hüviyete sizi bizatihi kendisi getirecektir. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah'a ruhunuzu ulaştırabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlasının fazıllara dönüşmesi lazım. Nurlara dönüşmesi lazım. Bu dönüşümün her %7'lik kısmında mürşidinize ulaşıp da tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuz
birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacak. Yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yedi alemlik bir yolculuğu tamamlayacak. Ve Sitretül Müntaha'dan dikey bir çıkışla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İfna olacaktır. Fani olacaktır. Bu noktada nefsinizin kalbinde %49, 7 defa %7 fazıl, %2 de rahmet olacaktır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e aşacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %100'e ulaşacaktır. O zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman siz bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki Allah bize bunları öğretti ve bizi bunları size de öğreterek bu sonsuz mutluluğu sizlerin de yaşamasını sağlamak üzere vazifeli kıldı. İşte nefsinizin kalbindeki afetler %51 oranında azaldığı zaman şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti de %51 oranında azalır. Bu ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Kim olursanız olun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Söz vermiştir, mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, ona, Allah'a hayran olmamak mümkün değil. Bütün standartları Allah-u Teala öyle bir dizaynla gerçekleştirmiş ki ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka siz eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu dileğinizi Allah'a ulaştırırsanız kalbinizden sıcacık bir talebi, Ya Rabbi ben sana ruhumu hayattayken ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorum diye ve kalbinizden bir talebi Allah'a ulaştırırsanız Allah Teala işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Rahim esmasıyla size tecelli etmeye başlar. Bu tecelli mutlaka sizin ruhunuzu Allah'ın zatına ulaştırır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %100 değildir. Henüz sadece %51'dir. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar sizi ulaştıran şey zikrinizin devamlı artışıdır. Bu devamlı artış mutlaka ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir yere sizi vasıl edecektir. Ve ruhunuzun Allah'a ulaşması demek sizin Allah'a ermiş bir evliya olmanız demektir. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda evliya olursunuz. Evliya olmak, işte Allah'ın evliyası olmak hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değildir. Bir tek dilek sizi derhal Allah'ın evliyası yapar. Zaten Allah'ın evliyası olduktan sonra ruhunuzun Allah'a ulaştırılmaması söz konusu değildir. Eğer 5-6 aylık bir hayatınız varsa Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisi zatına ulaştıracaktır.
ruhunuzun onun sahibi olan Allah'a geri dönüşü. Uslat, Allah'a vasıl olmak ve Allah'ın yanında, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. Tasavvuf tabiriyle fena fillah olmak. Fena, fani olmak. Fi içinde Allah. Allah'ın içinde fani olmak. İşte sevgili kardeşlerim, herkese bütün kapıları açmış Allah Teala sonuna kadar. Hadi gelin diyor, hadi gelin. Hepinizi kendime davet ediyorum diyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka ona veririm. Cennetlerden de diyor, üçüncü kat cenneti adeta bedava, hiçbir şey karşılığında benden alır diyor. Ruhunu bana iade ederek. Ruhunu bana hayattayken ulaştırarak. Hepimizin üzerine düşen bir görev bu sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaştırmak. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ulaştırmak istediği birinci hedef budur. Kapılar herkese açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mutlaka mürşidini Allah Teala onu ulaştırır. 21. basamakta da geri kalan 7 safhada 15 ile 21 arasında 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 tane safha vardır. Ruhunuz 7 tane gök katını birer birer aşar, Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Hiçbir kuvvet ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan, ulaşmaktan men edemez. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 3 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak, mürşide ulaşmak, 14. basamak, 21. basamak, ruhunuzun Allah'a ulaşması, 22. basamak, Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması, ifna olması, fani olması, nehir denize kavuştu. Allah'ın ruhu Allah'a geri döndü. Allah'ın emri yerine getirildi. Kişi bu seviyedeki zikrini arttırabilirse bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşırsa nefsini de Allah'a teslim eder. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikir devam edecektir, kesintisizdir. Daimi zikire kişi ulaşmışsa oradan aşağı düşmesi artık mümkün değildir. O kişi hep daimi zikirde kalacaktır sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey vardır. Konumuz, yani mutluluk. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Bunların bağlandığı şartlar değil, sonucu önemli. O sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için bir tek dileğiniz Allah için yeterlidir. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, şuradan kalbinizden
bir dilekle Allah'a ulaştıracaksınız. Yani dilinizin söylediği şey kalbinizdeki bir talep olacak. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah'a söylerseniz o zaman bir talebiniz yok kabul edilir. Allah Teala kalbinize bakar ve talebi kalbinizde görmek ister sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah sizden bir talep bekliyor, istek bekliyor, ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu talebin nasıl bir şey olduğunu bir ayetin muhtevası içinde söyleyelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaşa giderken sahabenin içinde bulunan münafıklara da tabii müracaat ediyor. Onlar da sahabenin içinde onlar gibi görünmeye çalışıyorlar. Ve de Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam talep ettiği zaman geleceğiz diyorlar savaşa ama katılmıyorlar. Döndüğü zaman savaştan ona diyorlar ki ey Allah'ın Resulü biz seninle beraber oraya gelmek istiyorduk ama gelmek mümkün olmadı, bırakamadık çocuklarımızı, mallarımızı, gelemedik ama gelecek sefer mutlaka geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Acaba anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Kalbinizde olan bir taleple kalbinizde olmayan bir talebin Allah'a ulaşmasını, eğer diliniz söylüyorsa ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum, bu yetmez Allah'a. Kalbinizin istemesi lazım. O zaman Allah Teala'nın yardım eli mutlaka size ulaşır. Mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. İşte böyle bir dizayn içerisinde bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için dünya mutluluğunun sadece yarısını yaşayabilir. Yani davranışlarının %50'si gene yanlış davranışlar olmakta devam edecektir. %49'u, %51'i ise doğru davranışlar olarak tahakkuk edecektir. %51 derecat kazanan, %49 derecat kaybeden bir davranış biçimleri dizisi kişiye hakim olacaktır. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder ve Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, o zaman Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir durumda olacaksınız. İşte o zaman iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bütünüyle bitmiştir. Nefsiniz ruhunuzun hüviyetine girmiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemek istemiyor. Öyleyse kavga bitmiştir. Mutluluk iç dünyanızda tesis etmiştir. Dış dünyanızdaki kavga neden bitmiştir? Nefsinizin afetleri tamamıyla yok olduğu için sizin başkalarıyla aranızda hiçbir problem kalmamıştır. Onlardan üstün olmayı falan dilemiyorsunuz. Böyle bir talebiniz yok. O insanlara sadece yardım için varsınız. Onların mutluluklarıyla, onlara mutluluk sağlamak için varsınız. Mutluluklarıyla uğraşmak için varsınız. Mutluluklarını gerçekleştirmeleri için onlara yardımcı olmakla mükellefsiniz. Öyleyse başka insanlarla kavganız bitmiştir. Dikkat edin, bu kavganın bitişi tek taraflıdır. Sizin onlara karşı kavganız bitmiştir. Onlarsa ömrünüz boyunca sizinle kavgalı olacaklardır. Söylemedikleri sözü bırakmayacaklardır. Ama sevgili kardeşlerim, ne yazar ki? Eğer siz nefsinizdeki afetleri yok ettiyseniz,
onları asla düşman gözüyle göremezsiniz. Yani onlara kızamazsınız, öfkelenemezsiniz. Onların yaptıkları şeyler Allah indinde sadece onları küçültür ama size bir zararı dokunmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikriniz sebebiyle yok ettiği yerde sizin için dış dünyada da mutluluk başlamıştır. Dış dünyadaki insanlara karşı siz bir dostsunuz, sizin cephenizde sulh ve sükun hakimdir ve mutluluk devam eder. Allah ile olan ilişkilere gelince, başlangıçta insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler, yasak ettiği fiilleri işlerler. Her ikisi de onları mutsuz kılar. Çünkü arkadan mutlaka Allah Teala onlara azap edecektir. Emirlerin yerine getirilmemesinde de, yasakların işlenmesinde de. Ama daimi zikre ulaşan bir insan, Allah'ın bütün emirlerini onlardan büyük zevkler alarak yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri ise işlemesi mümkün değildir. Çünkü iç dünyası o istikamette bir talebin sahibi olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde hepiniz için sonsuz mutluluk kapıları her zaman açıktır. Siz siz olun, Allah'ın yoluna girin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. En azından üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak elde edin. Bu kapılar herkese açıktır. Hiç kimse bunun dışında değildir. Öyleyse işte Allah'ın daveti, işte siz, mutluluk elinizde. Hadi koşun, mutluluğa koşun. Allah Teala şöyle diyor, arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun, hadi koşuşun diyor Allah Teala. Ve bu koşuşma sadece bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Biliyoruz bunları bizden evvel kimseden duymadınız. Ama görüyorsunuz ki hepsi Kur'an ayeti. Öyleyse mutluluğu yaşayın sevgili kardeşlerim. İşte mutluluğu önünüze seriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: ne kadar güzeller. Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
2: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgi dolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

0: öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak.
1: Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor.
0: Allah.
1: Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak. Sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanneciğim, bu papatyaları anneme vereyim. Mutlu olur değil mi?
2: Elbette, elbette yavrucuğum.
0: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dine girmiş olan hürafelerden, bidatlerden bir tanesini işleyeceğiz. Dinde zorlama vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunun aksini beyan ediyor. Dinin sahibi Allah'tır ve Allah Teala dini hayatın bütün kurallarını, kanunlarını son indirdiği şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de vaz etmiştir. Birinci sual, dinimizin bir zorlamalar demeti olduğu doğru mudur? Hayır. Kesinlikle doğru değil. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde La ikraha fi'd-din. Dinde zorlama yoktur. Bundan önceki 4 ayet-i kerimeyi ekrana getirebilirsek Allah Teala Bakara 256'da dinde zorlama yok buyuruyor. Kaf suresinin 45. ayet-i kerimesinde dinde zorlama yok diyor. Yunus suresinin 99. ayet-i kerimesinde dinde zorlama yok diyor. Gâşiye 22'de dinde zorlama yok. Öyleyse bu 4 ayet-i kerime bize dini hayatın esas kaynağı olan son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bu 4 tane ayet-i kerime bize açıkça beyan ediyor. Dinde zorlama yok. Birçok insan İslam'ı bir sürü zorlayıcı tedbir bünyesinde toplamış olan bir zorlayıcılar grubunun dinini zannediyor. Oysa ki hiç kimse Allah ile insan arasındaki ilişkilerde hiç kimseyi zorlamak yetkisinin sahibi değildir. Yapılan tatbikat böyle bir tatbikat değilse İslam'a aykırıdır. Yani tatbikata zorlayanlar varsa Kur'an-ı Kerim'e muhalif bir davranış sergiliyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim dinde zorlama yoktur buyuruyor. Önemli olan da Allah'ın emirleri. Allah emirlerini verir, bizden karar bekler, onları dilersek yaparız, dilemezsek yapmayız. Yaparsak huzura ve mutluluğa müjdelere ulaşır, yapmasak huzursuz ve mutsuz cezaya müstahak oluruz. Allah Teala kimseye telkinde bulunup da emirlerini yapmak istikametinde onu bir hedefe hiçbir zaman zorlamaz. Kimsenin de başkalarını zorlamasına müsaade etmez. Dinin dışında zorlama yoktur ama dinin içinde zorlama vardır. Olayı tamamen Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hürafedir. Sahabeye bakıyoruz. Sahabenin hepsi kendi serbest iradeleriyle ulaşmayı dilemişler. 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücut teslimi yapmışlar. Nefs teslimi yapmışlar. İhşat ve irade teslimi. Bunlar hiçbirisinde bir zorlamayı görmüyoruz. Allah razı olsun. İkinci sual, insanları zorlamadan dine davet etmenin yolu nedir? Zorlamadan dine davet etmek, tebliğ ile bu işi gerçekleştirmektir. Allah-u Teala Allah'a daveti emretmiştir. 7 ayet-i kerimede Allah bunu söylüyor.
Sen Rabbine davet et. Sen Rabbine davet et. Rabbe davet edenden daha güzel sözü kim var? Güzel öğütle ve hikmetle Rabbinin yoluna davet et. Allah'ın zatına davet et. Ben ve bana tabir olan görerek Allah'a davet ediyoruz. Bütün bu davetle ilgili ayet-i kerimelerde zorlayıcı bir özelliği görmüyoruz. Tebliğ, bütün insanları Allah'a çağırmak, cennet ve dünya saadetine davet etmek demektir. Kur'an'daki ayetleri söyleyen kişi, insanları hikmetle davet etmiş olur. Evet. Kim Kur'an ayetleriyle Allah'a davet ediyorsa, insanları hikmetle davet etmiş olur. Nahl 125'te Rabbinin yoluna, Allah'a ulaştıran yola, sırat-ı müstakime hikmetle ve güzel öğütle davet et. Hiç kimse ama hiç kimse kimseyi zorla almak yetkisinin sahibi değildir. Herkes derece derece Allah'ın emirlerinin yapılmasından üzerine vazife almış olabilir. Bu yetkiler başkalarına tahakküm etmeyi hiçbir zaman itibar etmez. İslam her şeyden evvel bir hoşgörü dinidir. Emretmek yetkisi olan müşrikler sadece

0: Evet. Şura 15'te Allah Teala ne buyuruyor? Nahl 125'te hikmetle ve güzel öğüt Allah'ın yoluna davet et. Yunus 99'da sen bir zorlayıcı değilsin. Gâşiye 21-22'de fezekkir innemâ ente müzekkir lesâli müseytin. Sen öğüt ver. Çünkü sen bir öğüt vericin, sen zorlayıcı değilsin. Allah'tan emrin alması tebliğ, takip, ikaz ama görev bir burada biter. Ötesi ifrat ve tefrite girer. Dinimizde ifrat da yoktur, tefrit de yoktur. Allah razı olsun. Üçüncü sual, İslam çatısı altında toplanacak olan insanlar bunu zorlama olmadan mı yapacaklardır? Evet. Din bir gönül işidir, sevgi işidir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diye açık bir şekilde bu gerçek ortaya konmuştur. Kimseyi hiçbir istikamette zorlamak yetkisini İslam'ı yaşayanlar kendilerinde göremezler. İslam dini bugün dünya üzerinde büyük topluluklar tarafından hiç yaşanmıyor. Ama bu din 21. asırda dünyaya hakim olacaktır. 21. asırda asır bir İslam, bir tasavvuf devri olacaktır. İslam, hayata geçirilmesi olan tasavvufun dünya hakimiyetini sağlamasının arkasında İslam'ın hoşgörüsü vardır. Yine hadisi bir kere daha tekrar edelim. Seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. O halde birbirimizden nefret etmeyeceğiz, birbirimize haset etmeyeceğiz, birbirimize sırt çevirmeyeceğiz ve Allah'a kul olacağız ve kardeş olacağız. Allah'ın biz insanlar için emri bu istikamette. Konumuzla ilgili halkımıza sorularını yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala hiç kimsenin başka bir kimseyi Allah'a inansın diye, Allah'a ibadet etsin diye zorlamasına müsaade etmiyor. İstiyor ki herkes kendi iradesiyle Allah'a yönelsin ve Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Dua anlıyorum. Duayla ulaşabiliriz. İyi niyetle, güzellikle, başkalarına yardım ederek Allah'a ulaşabiliriz.
3: Her sabah kalkıyoruz, aklımızdan çıkmıyor. Hep böyle kalkıyoruz, yatıyoruz. Allah, hep Allah, hep Allah, hep Bismillah, hep öyle diyoruz yani.
4: İbadet yapmak, Allah'ın yolunda gitmek çok güzel bir duygu, çok güzel bir şey yani. Çok da mutluyum.
1: Neyimiz bizim Allah'a ulaşır?
2: Dualarımız, ilk önce iyi niyetlerimiz, hulusi kalbimiz, inancımız,
4: ruhumuz.
1: Sizce ruh Allah'a ölmeden önce ulaşır mı? Nasıl ulaşır?
2: Ulaşır. Eğer kendini bilirse, etrafını bilirse, Allah'ını bilirse ulaşır. Her gece uykuda bile o ruh bizden gidiyor, sonra geri geliyor.
1: Dünya hayatını yaşarken Allah'ın bütün evliyası ona ulaşmayı dilemişler. Allah'ım ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu ölmeden önce sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dünya hayatını öyle yaşamışlar. Siz de bu duayı yapar mısınız?
3: Allah'ım, Allah'ıma her zaman ulaşmak istiyorum, Rabbime.
2: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum. Olabilir, neden olmasın. Çok da sevinirim yani.
4: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaşmayı diliyorum yani. Sürekli dua ediyorum.
0: Bir misafirimiz, Allah'a ulaşmak konusunda her gece uykuda o ruh bizden gidiyor, sonra geri geliyor. İnsanlar uykuya daldığında ruh Allah'a mı ulaşır? Hayır. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması,

0: ölümle ruhun Allahlaşması. Secde 11'de ölümle ruhun Allahlaşmasını Allah açıklıyor. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi mütevaffa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Bakara 46'da ise iki şekilde ruhun Allah'a ulaşacağını bize açıklıyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَذِنُّونَ اَنَّهَا مُلَاكُ رَبُّمْ. Onlar kaviyen mutlaka Rablerine mülaki olacaklarını yakin hasil ederler. Bu hayatta yakın ulaşmak. وَنَّمْ اِلَيْ رَاجُونَ. Ve bu da ölümle ruhun Allah'a ulaşması. Allah-u Teala ayetlerde Allah'a ulaşmayı dilemeyi üzerimize 12 kere farz kılmıştır. 19 fil ile 73 ayet-i kerimede bunu anlatan Rabbimiz, 9 fil ile de üzerimize farz kılındığını beyan ediyor. O halde uykuyla bizden ayrılan ruh değil, nefsimiz, rüya alemini yaşayan nefsimizdir. Bir ruh dilediği an fizik vücudun içine girer, dilediği an fizik vücudun dışına çıkar. Bir nefs o fizik vücut bayılmadıkça, uykuya dalmadıkça, ölmedikçe fizik vücudu terk edemez. Öyleyse uykuda ayrılan ruhumuz değil, nefsimizdir. Aralarında kesin bir farklılık vardır. Rüyamızda gördüğümüz her an şeyi, her şeyi nefsimizin gözüyle görürüz. İnsanoğlu her şeyi eğer şu dünya üzerinde yaşarken hidayete ermeyi murad ediyorsa o zaman ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaktır. Böyle bir niyeti yoksa bunu hiçbir zaman yapmayacaktır. Öyleyse ruh dilediği an vücuttan ayrılabilir ama nefs ölümle uykuda veya fizik vücudun bayılması noktasında vücuttan ayrılabilir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kim kendisini Allah'a ulaştıracak yolu tercih ederse Allah-u Teala o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşid yol gösteren, ön ayak olan, belki bizim bilmediğimizi, görmediğimizi Allah dostu olduğu için bilen, gören ve bize bildiren.
1: Allah yolunda rehberiniz olması ister miydiniz?
3: Tabii insan namaz kılmasını, Allah'ın yoluna gitmesini, hocadan da öğrenmek çok iyi bir şey.
4: Kur'an-ı Kerim'e kendi kendinde şey yapar.
1: Bir mürşidiniz var mı?
2: Yok.
1: Peki olmasını ister misin?
2: İstemem. Ben direkt kendim rabıta kurmak istiyorum. Araya birini koymak istemiyorum. Evet.
5: Valla ahirette yardımcı oluyor. Onu biliyorum. Başımızda bir hocamız olması çok çok daha iyi. Hani böyle de ilerliyoruz ama başımızda birisi olduğu zaman daha da iyiymiş.
1: Allah-u Teala bunu Kur'an'da farz kılıyor ve bütün büyük evliyalar o yola giderken mutlaka bir mürşide.
2: Şu var, ben Eyüp Sultan'a çok inanıyorum. Ben Eyüp Sultan'a gelip ne dua ettiysem her zaman kabul olmuştur. Mürşidim o diyelim o zaman.
5: Evet, istiyorum da.
1: O zaman hacet namazı kılıp Allah'a soracaksınız. Allah'ım, ben de bana tayin ettiğin mürşide görmek istiyorum, ona ulaşmak istiyorum, tabi olmak istiyorum diye bir talepte bulunup hacet namazı kılıp Perşembe Cuma'ya bağlayan gece Allah-u Teala rüyanızda inşallah size her türlü karşınıza çıkartacak.
5: İnşallah. Daha önce denedim, girdim de. Yani girdim.
2: Tamam diye yapacağım. Sizin için.
0: Misafirimiz mürşit konusunda böyle de ilerliyoruz ama başımızda bir hoca olunca daha iyiymiş dedi. Mürşide tabi olmadan da Allah yolunun güzelliklerini yaşamak mümkün müdür? Hayır. Fizik ötesine geçmek iki yolla mümkündür. Ya Rabbani yol ya Zülmani yol. Zülmani yolda şeytan devrede, Rabbani yolda Allah'ın tayin ettiği mürşit devrede. Onun için Allah Teala Bakara 151'de Allah sahabe ile kendi arasına Nebiler Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i koymuş. Peygamber Efendimiz'in sahabeye karşı 5 görevinden bahsediyor Bakara 151. O size ayetleri tilavet eder. O sizin nefsinizi tezkiye eder. O size kitabı öğretir. O size hikmeti öğretir. Hikmetin ötesini o size öğretir. Öyleyse Allah'la sahabe arasındaki ilişkide her safhada 28 basamaklı İslam merdiveninin her basamağında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vazifeli. Tövbe-i Nesul'a tövbe eden kişi o gün Allah'ın Resulü de onlarla beraber. Öyleyse tabiyet, mürşide tabiyet bizi mutlak surette yediğin ümmetin sahibi kılar. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu o kanuna uygun sonuçlarla karşılaşırız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamayız. Mürşidimize tabi olmadıkça ikinci kat cennetin sahibi olamayız. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmadıkça üçüncü kat cennetin sahibi olamayız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen, bizi mutluğa ulaştıracak olan merdiven basamaklarıdır. Eğer bir insan Allah'ın yoluna girmediyse, Allah'a ulaşmayı dilememişse, müşrine ulaşmamışsa, ömür boyunca hep ilme yakinde kalacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Muhterem hocam, müsaade buyursanız sualimi arz etmek istiyorum. İslamiyet'e göre kadınların tesettüre girmeleri için zorlanmaları doğru mudur inşallah? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle vasiyetlerinizi öpüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşim, dinde tebliğ var, dinde nasihat var, dinde emrin yerine getirmesi açısından yardım etmek var, dinde örnek olmak var ama dinde zorlama yok. Şimdi suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İslamiyet'e göre kadınların tesettüre girmeleri için baskı yapılması doğru mudur? Hayır. Allah Teala bütün kadınların örtülmesini kesin şekilde emretmiştir. Allah'ı seven bir kadın mutlaka örtülmenin gereğini yerine getirecektir. Ama bu konuda koyduğu dinde zorlama yoktur hükmüyle bu istikamette hanımların üzerine baskı yapılmasını da önlemiştir. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Allah müdahale yetkisi vermiyorken Allah ile insan arasındaki ilişkilerde biz kendimizi hiçbir zaman yetkili göremeyiz. Eğer bir hanım kendi iradesiyle başını örtmek istemiyorsa, bunu ona zorla yaptırmak yetkisinde hiçbir kimse olamaz. Allah hükümlerini vaz eder, kanunlarını koyar, kanunlar otomatik işliyor, yapanların mükafatı, yapmayanların da mücazatı söz konusudur. Ama bütün kadınlara örtünmenin farz olduğunu beyan eden ayetleri tebliğ etmek, yapılması noktasında yardımcı olmak, zorlamak değil, yardımcı olmak. İşte Kur'an'da örtünme ayetleri. Nur 31'de zahir olan kısımlar, görünen el, yüz, ayaklar hariç, ziynetlerini açmasınlar, başörtülen yakaların üzerine koysunlar. Nur 60, kadınlardan nikah evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara bir vebal, günah yoktur. Kadınlardan nikah evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkartmalarında bundan sonra onlara bir vebal yoktur. İffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Nur 61'de size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annenizin evinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarınızın larına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Allah razı olsun. Ashab suresinin 9. ayet-i kerime ey Nebi peygamber zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, mümin kadınlara söyle cilbaplarını sarınsınlar, örtünsünler ve bu onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha iyi uygundur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala biz kalbimizdeki niyeti bozmadıkça hiç kimsenin bizi zorla Allah'ın yolundan uzaklaştıramayacağını söylüyor ve kalbimizi sağlam tutmak için Allah'ı çokça zikretmemizi emrediyor. Sizce zikrin önemi nedir?
2: Zikrin önemi çok. Bir kere sadece la ilahe illallah demek çok önemli. Bir de bunu çok çok söylersiniz. Diğer 99 ismi de katarsanız her birinin ayrı bir manası var. Daha da önem kazanıyor.
5: Bazı zikir çok çok güzel bir şey. Sürekli de çekiyorum dilim. La ilahe illallah Muhammed.
3: Ne kadar çekersen, binlerce çekersen o kadar sevaptır yani.
1: O zikir insana neler kazandırır?
2: Çok şey kazandırır. Yapamadığınız zaman rahatsız oluyorsunuz. Bir kez Allah desen şevkile lisan diyor ya. Yapamadığınız zaman rahatsız oluyorsunuz. Gezerken, uyurken, kalkarken devamlı kendinizi bağlayın. Allah deyin durun. Başka bir şey lazım değil.
3: Evet tabii insan bir yenilik oluyor. Çok mutlu oluyor.
5: Allah Allah zikri çok çok. Evet iyi yani. Onu çekiyorum. Onun yolunda gidiyorum.
1: Kur'an'a göre şeytan da zorla bir şey yaptıramıyor insana. Sadece teklifte bulunuyor. Sizce insanlar şeytana uyduklarının farkında oluyorlar mı?
2: Oluyorlar. Bile bile yapıyorlar. Bilmezler mi? Aslında günah olduğunu bile bile içiyorlar. Günah olduğunu bile bile her şeyi yapıyorlar. Şeytan da bir melek sonuçta.
5: Hani olmuyorsun ama gidiyorlar. Şeytanın yolunda gidiyorlar bazı kişiler. Muhakkak gidiyor. Ama o nefis, nefisimiz daha üstün geliyor.
0: Bazı misafirlerimiz zikir konusunda la ilahe illallah zikrini çekmek çok önemli dediler. Halk arasında söylendiği üzere la ilahe illallah diyen kişi cennet ehli mi olacaktır? Kâle men la ilahe illallah dâhâle cennet. Bu Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Daha doğrusu Allah-u Teala'nın bu konuda bir açıklaması yok. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de la ilahe illallah diyen cennete gideceğine dair bir işaret vermiyor. Bir insan düşünün Allah'a ulaşmayı dilemiyor, mürşidine de ulaşmamış, kendi kendisine birçok defa la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Bu kişi Allah'ın cennetine giremez, felah bulamaz. Kişi ancak Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi felah erer. Allah'a ulaşma dileği mutlaka mürşide ulaşmakla noktalanır. Kişi la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerek mürşidine bağlandığı an cennetin ikinci defa sahibi olmuştur. Mevzu hadis la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen cennete gider. Bu bir mevzu hadis. Bir başka hürafe la ilahe illallah zikrini bin defa çekersen cennetliksin diyen insan hakikatin böyle olmadığını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bildiriyor. Allah razı olsun. Önemli olan Allah'ın ne dediği. Allah insanlar cennetlik amel işlerler. Kendisiyle cennet arasında bir aşırı mesafe kalır. Ama kitabın hükmü devreye girer ve cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Bunlar kimlerdir? Cennetlik amel işleyip de kitabın hükmü devreye girmesi demek, tebliğe muhatap olması demek. Tebliğe muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o noktadan itibaren artık onun ameli cehennemlik amel. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ameli cehennemlik amel. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve engelli hasarları engelli, huzurları engelli olan bir kişidir artık. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler, hiçbir cennetlik ameli yok. Ama kitabın hükmü devreye giriyor. Tebliğe muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilerse niyet amelden üstündür gereği, kanunu gereğince o kişi cennete gidiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. İzninizle bir sualim olacaktı. dinde zorlama olmamasına rağmen Hazreti Ebubekir zekat vermeyenlere savaş açmasının hikmeti nedir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz ve bir daha suali okuyacak olursak, dinde zorlama olmamasına rağmen Hazreti Ebubekir'in zekat vermeye savaş açmasının hikmeti nedir? Gerçekten Hazreti Ebubekir zekat almak istikametinde bir savaş açmıştır ve bir zorlama yapmıştır. Ama bu sadece Allah'la kul arasındaki bir ilişki olsaydı Hazreti Ebubekir asla bunu yapamazdı. Zekat sadece Allah'la kul arasında bir ilişki değildir. Başkalarının da hakkını, müktesebatını alır. Zekatınızı vermemeniz halinde o zekata hak sahibi olanların hakkını ödememiş oluyorsunuz. Bunu vermedikçe haram yemiş olursunuz. Ne kadar zekat verirseniz Allah-u Teala bereketinizi o kadar artırır. Eğer kişi sıkıntıda olduğu takdirde zekatı verirse Allah-u Teala onun 700 katını kendisine iade edeceği için maddi sıkıntıda rahatlıktan kurtulabilir. Allah razı olsun. Öyleyse zekat kulla Allah arasındaki bir ilişki kulla değil, kulla kullar arasındaki bir ilişkidir. Tövbe suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala فَاِنْ تَابُوا وَاَقِمُ السَّلَاةَ وَاَتُوا زَكَاتَ فَاَخْوَانِمْ فِي الدِّينِ. Kim tövbe eder, namaz kılar, zekat verirse artık o dinde sizin kardeşinizdir. وَنُفَسِّلْ اَيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Biz ayetlerimizi bilen kavme açıklarız. Bakara 177'de de yine Allah-u Teala zekatın birle beraber verilmesini emretmiştir. Allah razı olsun. Sizden gelen suallerle devam ediyoruz programımıza. Hayrettin bir kardeşimiz, muhterem hocam, bir sohbetinizde düzelmeye çalışmaktan bahsettiniz. Ben de düzelmeye çalışıyorum. Ancak düzelmeye çalıştığımda daha çok üstüme geliyorlar. Bu durumlarda nasıl bir düşünce alışkanlığı içinde olmalıyız? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, düzelmeye çalıştığında daha çok üstüne geliyorlar. O zaman sana daha fazla derecat kazandırıyorlar manasında. O zaman senin de zikrini arttırarak daha çok onlara karşı sabretmen, daha çok zikretmen gerekiyor. Çünkü başkaları bize bir iyilik yaptığında onlar derecat kazanıyor, biz bir faydaya ulaşıyoruz. Ama başkaları bize bir kötülük de yaptığında onlar derecat kaybediyorlar, biz derecat kazanıyoruz. Allah-u Teala'nın kesin emri derecat kazanmak. Çünkü en ideal nokta daimi zikir. Daimi zikirdeki bir insan 24 saat ehli hayırdır, derecat kazanıyor. Öyleyse bu noktada biz neyi tercih etmemiz lazım? Tercihimizin derecat kazanma istikametinde olması gerekir. Evet, belki seni sıkıyorlar ama her senin üzerine vardıkça sen derecat kazanıyorsun. Eğer karşılık vermezsen, kısası tatbik etmezsen. Ama bitiminden sonra zikirle bunu başarabilirsen, bitiminden sonra sen kötülüğe karşı lahayla mukabele edersen, o zaman iki katta kazanıyorsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala daimi zikirdeki bütün insanların kötülüğe karşı lahayla mukabele edenler olduğunu görüyoruz. Ayetler, 4 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Bir, kötülüğe karşı kötülük herkesin işi. kötülüğe karşı susmak, affetmek ve kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Allah'ın bizden istediği kötülüğe karşı af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. İşte Rad 22'de bunlar seyyiat-ı hasenatla savarlar. 1096'da seyyiatı en güzel olanla yok et. Kasas 54'te öyle, Fusilet 34'te de öyle. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, daimi zikre ulaşmanın anahtarları nelerdir? Bu yolda nelere dikkat etmeliyiz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, din 300 esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, teslim ve tevhid. Daimi zikir zikrimizi arttıracağız Allah'a olan tevekkülümüzle. Ama aynı zamanda mutlu et ve mutlu ol formülü gereğince Allah yolunda hizmet etmek, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek, o da bizim zikir artışına sebep olur. Öyleyse hem bir yönüyle zikrimizi arttıracağız hem de Allah yolundaki hizmetle, daha üst seviyede gayretle zikrimizin artışını sağlayacağız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, bir izleyici, Muhterem Hocam, bazen küçük bir konuda aniden sinirlenip çok sevdiğim birisini, bir aile ferdini kırıyorum. Sonra çok pişman oluyorum. Bu huyumdan nasıl kurtulabilirim? Şimdi öfkeleniyorsan, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de asabiyet, öfke ve gayzdir. Mevlana asabiyette ölü gibi ol. Muhterem Efendimizin öfke ve gayz afetini çok had safhada olan kişilere zikirle birlikte, diğer dualarla birlikte çekmesi gereken esmaları veriyor. O zaman biz de bu kardeşimize onu tavsiye ediyoruz. 269 kere Allah, 535 kere El-Mesir, 689 kere Et-Tevab, 458 kere En-Nur ve 250 kere Al-Halim. Bu o zaman öfke ve gayz afetinin diğer zikirlerle beraber onu yaparsa öfke ve gayz geçti. Evet, öfke ve gayz. Burada bunlarla birlikte, zikirlerle birlikte bunları da yapması uygun olur inşallah. 269 kere Allah, 535 kere El-Mesir, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur ve 250 kere El-Halim. Esmasını çekmeliydi kardeşimiz inşallah. Amasya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, halk arasında kalü beladan beri Müslümanız deniyor. Kalü bela gününü bize açıklayabilir misiniz? Evet. Sevgili kardeşlerim, zamandan evvel Allah'ın Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yarattığını ve huzurunda toplandığını ve onlara şöyle hitap ettiğini: Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Düşünün, ilk insan olan Adem babamız ve onun bütün zürriyeti, bütün insanlık, kıyamet günü gelen bütün insanlık o gün, zamandan evvel, zaman yok, mekan yok ama Allah-u Teala onlara hitap ediyor. Bu hitabı kullar kalpleriyle işitiyorlar. Çünkü kalbimizin de bir kalp kulağı var, kalp gözü var, Fuat hassası var ama burada kalp kulağıyla işitiyor. Sözlerimi işittiniz mi? Hem semeyena diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a misak veriyor. Allah'a teslim olacağına dair. Fizik ucumuz ahd veriyor teslim olacağına dair. Nefsimiz yemin veriyor teslim olacağına dair. İşte halk arasında kalü bela gününde biz Müslümanız denilmesinin arkasında evet. Gerçekten bu üç vücudumuzu teslim ettiğimiz an otomatikmen irade teslimine gidiyoruz ve böylece teslimi külliyle Allah'a teslim oluyoruz. O zaman halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dediğinde bizim kalb-i bela dememizin arkasında bu teslimler var. Allah razı olsun. İtalya'dan bir kardeş muhterem hocam, namaz kılarken aklıma kötü şeyler geliyor ve çok üzülüyorum. Huşuyla namaz kılabilmem için ne yapmam lazım? Tamam, huşu kötü şeyler geliyor. Yine sen zikir yap ve zikirle namazı kıl. Zikrettiğin an o kötü şeylerin gün be gün azaldığını göreceksin. Vazgeçmeyeceksin. Hep zikirle namaz kılmaya gayret edeceksin inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyenlere engel olan bir kişi, engel olduğu kişiden daha alt kademe cehennemi mi hak ediyor? Bu kişilerin cehennem kademeleri nelerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlere engel olan bir kişi, başkasının Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olan kişi, kendisi dördüncü cehenneme gidiyor. Üçüncü cehenneme gidiyor. Yani yedi cehennem var. Bu birinci cehennem ayetlerden gafil olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İkinci cehennem ayetleri yalanlayanlar. Nasıl birinci cennet Allah'a ulaşmayı dileyenler giriyorsa, birinci cehennem de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler giriyor. Nasıl ikinci cehenneme ayetleri tasdik edenler giriyorsa, ikinci cehenneme de ayetleri yalanlayanlar. Üçüncü cehennem fesat çıkaranlar giriyorsa, işte bu üçüncü cehenneme gidiyor. Fesat çıkaranlar bölümüne. Çünkü kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyor ve böylece yeryüzüne fesat çıkartıyor. O zaman dileyenlere engel olan bir kişi, engel olduğu kişiden daha alt cehenneme hak ediyor. Evet. Allah razı olsun. Eskişehir'den bir kardeş muhterem hocam, insanların bahsettiği kılıçtan keskin olan sırat köprüsü Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor mu? Açıklar mısınız? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü diye bir köprü yok. Köprü yok yani. Sırat var. Sırat yoldur. Sırat-ı müstakim istikamet üzere olan yol. Ve Sırat Köprüsü diye bir köprüden bahsetmek mümkün değil. Ama Sırat-ı müstakim var. İnsanla Allah arasında ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması dört bölümden oluşan sırat-ı müstakimle gerçekleşir. Sırat-ı müstakim de yedi safhada gerçekleştiğini görüyoruz. Birinci safha sırat-ı müstakim, ilk yedi basamakta Allah'a ulaşmayı dilemekle. İkinci safha sırat-ı müstakim, müşride tabiyette. Üçüncü safha sırat-ı müstakim, ruhun teslimi. Dördüncü safha sırat-ı müstakim, fizik vücut teslimi. Beşinci safha sırat-ı müstakim, nefsin teslimi. Altıncı safha sırat-ı müstakim, ihlas. Ve yedinci safha sırat-ı müstakim, iradenin teslimini gerektiriyor. Ayetlerde gayet açık bir şekilde ifade ediliyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: İşte Allah-u Teala bize yeni bir bayrama, Ramazan bayramından sonra bir kurban bayramına gene hamdolsun ki ulaştırdı. Mutluluk içinde bir kurban bayramını karşılıyoruz. Allah-u Teala'nın daha nice kurban bayramlarına hepimizi ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle kurban bayramınızı bir defa daha canı gönülden tebrik ediyorum sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, daha güzele, daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanların yanlış davranışlarından incinmek ve arkasından da onlara kötü davranışlarda bulunmak, onların yaptığıyla onlara cevap vermek. O Allah-u Teala'yı tanımayan insanların yaptığı yanlışlıkları iştirak etmek değil midir? Onlar bilmiyorlar. Unutmayın, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı her türlü saldırılar yapılmış, düşmanca davranışlarda bulunmuş, hakaret edilmiş, taşlanmış, hakkında her çeşit kötü sözler söylenmiş. Bütün bunlara karşılık Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah-u Teala'ya söylediği şey, Ya Rabbi, sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Öyleyse bu hepimize bir örnek olmalı. Eğer başka birisi size kötü davranmışsa, siz ondan özür dileyin. Gerçek anlamda kabahatliymişsiniz gibi. Bir suçunuz olmadığı halde, kabahatiniz olmadığı halde size kötü davranan bir insana sizi hatalı gören bir insana söyleyeceğiniz bir özür, ondan af dileme bir büyüklük değil midir? Onun bütün kapılarını kapatmış oluyorsunuz. İkinci adımı atamaz. Eğer sizinle kavga etmekteyse, o size o kötü davranışını tatbik ettiğinde, mesela size hakaret ettiğinde, siz ondan af dilemek mümkününü gösterirseniz, size ikinci defa bir saldırıda bulunması artık mümkün değildir. Onun bütün kapılarını kapatmış oluyorsunuz. Af dilemek mümkününü gösterdiğiniz an, onun size saldırabilme imkanlarının hepsi artık kapalı bir kapının arkasında kalır. Onu yapabilecek olan kapıyı aralamadığınız için. Eğer birisi size kötü bir şey söyler de siz bundan alınırsanız, öfkelenirseniz ve siz de ona onun kadar ağır bir şey söylerseniz, daha hafif bir şey de söyleseniz, gene onu rencide edecek standartta bir sözse, ona size yeniden saldırmak imkanı vermiş olursunuz. Ama eğer hatalı olmadığınızı peşinen kabul ediyorum, hatalı değilsiniz, ama buna rağmen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirseniz, onun size hücum etme konusundaki isteğini
hapsetmiş olursunuz. Kapalı bir kapının ardına kilitlemiş olursunuz. O artık size saldıracak olan bir söz bulamaz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Birisi size kötü bir şey söylediği zaman, siz de ona aynı ile mukabele etmek yerine, ondan af dilemek büyüklüğünü, kabahatsiz olduğunuzu kabul ediyoruz. Af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, ne kaybedersiniz? Onunla af diledikten sonra da o size hakaret etmemiş gibi konuşmanıza devam edebilirseniz olay bitmiştir. O size karşı kötü bir davranışta bulunmak imkanının artık kapısını aralayamaz. Davranışınızla bunu kesin olarak önlemiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Mir Vakfı'nın, International Mir Vakfı'nın muhterem mensupları, hepimiz başkalarının yanlış davranışlarına huzurla cevap verebilirsek, mutlulukla cevap verebilirsek, kızmadan, öfkelenmeden onlardan af dilemeyi başarırsak, o zaman bizim Mir Vakfı'nın mensubu olduğumuz, onlar için de tahakkuk eder. Demek ki bu insanlar kendilerine hakaret edildiğinde bile karşısındakinden intikam almak gereğini duymuyorlar, öfkelenmiyorlar. Bunlar sükuneti öğrenmişler, sakin olmayı öğrenmişler. Onlar kavgayı bitirmeyi öğrenmişler. İşte sevgili kardeşlerim, gayretleriniz bu istikamette olmalı. Huzuru, mutluluğu, sükunet için içerisinde yaşamalısınız. Başkalarının yanlış davranışları sizin huzurunuzu bozamamalı. Ayrıca o öfke içerisinde size gelen kişiyi otomatik bir şekilde sükunete ulaştırmanın yolu ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, ne diyorduğunuz? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize diyor. Öyleyse Yunus bunu Allah'tan aldığı bir dizaynda söylemiyor mu? Öyleyse neden biz kin tutalım ki? Bize kötü davranan insan, biz ondan hatamız olmamasına rağmen af dilediğimizde ikinci adımı atmak imkanının artık sahibi değildir. Olay bitmiştir. Kavga bitmiştir. Sülfü sükuna istese de istemese de girmek mecburiyetindir kişi. O öfkesini alabilmek için sizin de ona çatmanızı ve o zaman daha çok
size çatmak imkanını bulmayı istemektedir. Ama sizin daha ilk etapta o ağzını açıp da size hakaret ettiği noktada af dilemek büyüklüğünü göstermeniz olayı bitirmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden kavga? Neden huzursuzluk? Neden insanların kalplerini kırmak ve insanları mutsuz etmek? Hayır. Sizin göreviniz başka insanları mutsuz etmek değildir. Sizin göreviniz başka insanları mutlu etmektir. Sizi yanlış ve ters davranışlarla mutsuz etmeye çalışanlar da buna dahildir. Onları da mutlu etmekle mükellefsiniz. Netice mi? Neticede asıl mutlu olan daima siz olursunuz. Hiç kimse mutluluğunuzu bozamaz. Allah Teala'nın emri bu istikamette geliyor. Hepiniz hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamalısınız. Başka insanların saadeti sizin için hedef olmalı. Siz bütün insanları saadete, mutluluğa çağıran ve onların mutlulukları için her şeyi yapmaya daima hazır olan birileri olmalısınız. Mutluluk taşıyıcıları, mutluluk kervanının mensupları, etrafa sadece mutluluk taşıyan, huzur taşıyan, hiç kimseyle anlaşmazlığı, kavgası olmayan bir toplum. Bunları neye dayalı olarak söylüyoruz? Yakın gelecekte bütün dünyada bu olay tahakkuk edecektir. Bütün dünyadaki savaşlar bitecek. Ve her milletten insan bütün boyutlarıyla dostluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, şu anda savaş olan yerlere baktığımız zaman ayrı ayrı dinlerin mensupları olduklarını zanneden insanların birbiriyle harp ettiklerini görüyoruz. Ayrı ayrı dinlere mensup insanların demedik. Ayrı ayrı dinlere mensup olduklarını zanneden insanlardan bahsettik. Yani ne demek istiyoruz? Yani ayrı ayrı dinler yoktur. Hristiyanlık da ondan evvelki Judaizm de, yani Musevilerin dini de, Hazreti Musa'ya tabi olanların dini de, Hazreti İsa'ya tabi olanların dini de, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların dini de, bir başka açıdan gidelim, Tevrat'a tabi olanların, İncil'e tabi olanların, Kur'an'a tabi olanların dinleri değil, dini söz konusudur. Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Çünkü Tevrat'ı incelediğimizde görüyoruz ki Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibidir. İncil'i incelediğimizde görüyoruz ki Hazreti İsa ve ona tabi olanlar Hanif dinine tabi olmuşlardır. Kur'an'ı incelediğimizde
şunu görüyoruz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesi Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olmuşlardır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu açık ve kesin bir şekilde kaydedilmiştir. Sevgili kardeşlerim, o zaman bütün dinlerin mevcut olmadığı, dinlerin mevcut olmadığı, sadece bir tek dinin mevcut olduğu ve Hazreti Adem'den kıyamete kadar sadece bu dinin devam edeceği gerçeğini yerli yerine oturtmak bizlerin üzerine vazifedir. İnsanlar dinler arası savaşlar yaptılar. Yüzyıllar boyunca savaştılar, savaştılar, savaştılar. Birbirlerini öldürdüler. Ve öldürenler de, ölenler de kendi dinleri için bunu yaptıklarını düşündüler hep. Ama Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Allah Teala bize Tevrat'ı öğretti. Allah Teala bize İncil'i öğretti. Ve gösterdi ki üç kitaplı din de sadece bir tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Şimdi bu muhtevayı Kur'an-ı Kerim standartları içinde sadece iki ayetle tamamlamak mümkün. Rum suresi 30. ayet-i kerime Allah Teala şunu söylüyor. Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçini dine ikame et. O dine ki o din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. O din Hanif dinidir. Sen de Hanifsin. Ve Allah Teala'nın ne dini ne de insanları Hanif dininin dışında veya Hanif fıtratıyla yaratmasının dışında bir şey hiç mevcut olmamıştır. Allah sen nasıl Hanifsen bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın dini sadece Hanif dinidir. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik olmuştur insanlık tarihi boyunca, ne de insanları yaratmasında değişiklik olmuştur. Din Hanif dinidir ve bütün insanlar sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Sonra geçiyoruz. Rum 31'e. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel. Allah'a yönel Hanif olarak, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile.
Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar.

bir takım şeyleri kendilerine hedef edinmişler ve asla unutmuşlar. Öyleyse dinin bir temel müessesesi var. Bu temele baktığımız zaman bunun Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını görüyoruz. Sadece Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler Hanif dininin mensuplarıdır. Dilemeyen hiç kimse Hanif değildir. Öyleyse sen Hanifsin, Hanif olarak ve dine ikame et ve Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Müşriklerden olma, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse dinde fırkalara ayrılmaktan kişiyi kurtaracak olan şey, bu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı gizli şirkten kurtarıyor. Mutlaka cennetin sahibi yapıyor. Şimdi Tevrat'ı incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya sen Hanif'sin, senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya sen Hanif'sin, senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'da Allah-u Teala'nın sen Hanif'sin. Senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. O zaman bu Hazreti İbrahim'in Hanif dini nasıl bir din ki? Sadece o din var, başka bir din hiç olmamış. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Hazreti Adem'in dini olduğunu görüyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın sonra gelen peygamberler, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim. Hepsi o dini, kainatın tek dinini yaşamışlar. İkinci bir din hiç olmamış. Şimdi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman mutluluğu onun vücuda getirdiğini görüyoruz. Başka bir din hiç olmamış ve Allah Teala bütün insanları sadece mutlu olsunlar, hem dünyada mutluluğu yaşasınlar, hem de Allah'ın cennetine girerek öldükten sonra, kıyametten sonra sonsuza kadar cennette yaşantılarını sürdürsünler diye yaratmış. Ama insanı serbest iradeli kılmış. Öyleyse gördüğümüz ne sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Bütün insanları mutlu etmek için Allah Teala bir tek din öğretmiş. Eğer o dini insanlar yaşayamazsa mutlu olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü yaşayamazlarsa nefslerini tezkiye edemezler. Afetlerden kurtaramazlar. Kurtaramazlarsa ömür boyunca dünya üzerinde hep mutsuz insanlar olacaklardır. Nefsin tezkiye edilmemesi demek, şeytanın devamlı o insan üzerinde tesirini sürdürmesi söz konusudur. Şeytan

Sevgili kardeşlerim, şeytan kime hakimse o kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Çünkü şeytan insanların sadece mutsuz olmalarını, huzursuz olmalarını ister. Devamlı insanlara onları mutsuz edebilecek olan şeyleri fısıldar. Hem de onları süsleyerek, püsleyerek sanki onları mutlu edecek olan şey şeytanın söylediğiymiş gibi bir imajla insanları yönetir. Kandırır. Son derece zeki bir mahluktur. Zekası korkunç derecede çalışır. Ve de bütün gayretiyle insanları bir rolüne düşürmeye çalışır. Gayreti insanoğlunun huzursuz ve mutsuz olmasına yöneliktir. Mutsuz kılınmasına, mutsuzluğa itilmesine yöneliktir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, halbuki dinler yoksa, sadece bir din varsa, acaba bu dinin özellikleri ne diye merak etmez miyiz? Üç özelliği var Hanefilerin. Bir, tek Allah'a inanmak. Vahdet akidesi. Allah'ın tekliği. Bir tek Allah vardır. Başka ilah yoktur. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de eğer diyor gökte ilahlar olsaydı onların hepsi birbiriyle kavga halinde olacaktı şimdi diyor. Ama diyor yok. Sadece biz varız diyor. Yaratan ve öldüren biziz. Biz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ikinci özelliği tevhid akidesidir. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir fırka, gene bir rakamı. Allah'ın tekliğine inanan insanların oluşturduğu Allah'a ulaşmayı, o tek Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum, topluluk, tek bir toplum, tevhid akidesi. Ve vahdetin ve tevhidin sahibi olan insanoğlunun hepsinden Allah'ın beklediği tek şey. Üçüncü faktör teslim. Ruhun teslimi 21. 22. basamak. Fizik vücudun teslimi 25. basamak. Nefsin teslimi 26. basamak. İradenin teslimi 28. basamak. Dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte eğer İncil'i incelerseniz bunu göreceksiniz. Eğer Tevrat'ı incelerseniz bunu göreceksiniz. Eğer Kur'an-ı Kerim'i incelerseniz bunu göreceksiniz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İnsanlar asırlar boyunca
hep harp etmişler. Kendi dinleri için harp etmişler. Başka dinlerin mensupları olduğunu zanneden insanları hep düşman bilmişler. Başka dinlerin olduğunu zannettikleri için, hatta bundan emin oldukları için. Müslümanlar ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannetmişler. Hristiyanlar ayrı bir dinin sahibi olduklarını zannetmişler. Museviler de ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannetmişler. Ve bugün dünya üzerinde 72 çeşit inancın varlığı kesinleşmiş durumda. Yapılan bütün araştırmalar, ister negatif istikametli inanç olsun, ister pozitif istikametli inanç olsun, bu inançların toplam sayısının 72 tane olduğu tespit edilmiş durumda. Gelin görün ki sahabe bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyor: ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırka. Bu 73 fırkayı oluşturmak bu zamanda da geçerli olmalıydı. Ama bakıyoruz ki 72 tane fırka var. 72 tane inanç biçimi. Bu inanç biçiminin hepsinde insanlar hep dejenerasyona uğramışlar. Son üç kitaplı dinin önce Musevileri, Yahudileri, sonra Hristiyanları, sonra da İslam alemi, hepsi dejenere olmuşlar. Allah'ın kendilerine hedef gösterdiği o asli unsurları unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey, hepinizin mutlu olmasıdır. Saadet içinde bir dünya hayatını gerçekleştirmenizdir. İşte bu güzelliği yaşamanızı ister Allah Teala. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmenizi, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi ister. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i ciddi bir tahlilden geçirdiğiniz zaman, tahlilinizi Allah yönlendirmişse, üç kitabın içinde de aynı hususları görürsünüz. 7 tane Safa, 4 tane de Teslim. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi o devirdeki peygambere, Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış, tabi olanlar. Yani Hazreti Musa'nın dinini yaşayanlar, Tevrat'ı yaşayanlar, hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Daha sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Daha sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daha sonra irşad olmuşlar. Ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına ulaşmışlar. Tevrat'ta 7 safhanın 7'si de farz kılınmış. Yine Tevrat gösteriyor ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar
Yedi Safa'nın yedisini de yaşamışlar. Öyleyse Tevrat'ın muhtevası Hanif dininin muhtevasıdır. Yedi Safa ve dört tane teslim. Sonra İncil'e geliyoruz. Bakıyoruz ki Tevrat'ta nasıl yedi safanın yedisi de farzsa ve yedi safanın yedisini de Hz. Musa ve ona tabi olanlar yaşamışsa, İncil'de de aynı şeyi görüyoruz. Yedi safanın yedisi de farz ve Hz. İsa ve ona tabi olanlar, 12 havarisi, hepsi 13. havari bildiğiniz gibi yolundan sapıyor. Ama 12 havari Hz. İsa ile aynı şeyleri paylaşıyor bir ömür boyu. Hepsi 7 safanın 7'sinde yaşamışlar. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi 7 safanın 7'sinde yaşamış. Kur'an'da 7 safanın 7'si de farz. Ve bütün sahabe 7 safanın 7'sini de gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, Hz. Musa ve ona tabi olanlar Tevrat'ta farz kılınan 7 safanın 7'sinde yaşamışlarsa, 4 teslimi de gerçekleştirmişlerse, Hz. İsa ve ona tabi olanlar da İncil'deki aynı olan 7 safanın 7'sinde yaşamışlarsa ve 4 teslimi de gerçekleştirmişlerse ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar 7 safanın 7'sini de yaşamışlarsa, başlangıçta ona tabi olmuşlarsa, o ve ona tabi olanların hepsi 7 safanın 7'sini de yaşamışlarsa, ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini hepsi Allah'a teslim etmişse, o zaman sevgili kardeşlerim, dinlerden bahsetmek mümkün olabilir mi? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Hz. Musa'nın dini de, Hz. İsa'nın dini de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de, Hz. İbrahim'in dinidir, Hanif dinidir. Hal böyleyse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların, birbirlerine Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların birbirlerini ayrı dinlerden zannetmeleri, bunun uğrunda savaş vermeleri, devam edecek mi? Hayır, devam etmeyecek. Yolun sonuna geldik. İspat vasıtaları bizim elimizde. Hristiyanlara da, Musevilere de, İslam'a da dinler diye bir şey olmadığını, sadece Hz. İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, 3 kitapta da hem 7 safa ve 4 teslimin farz kılındığını, hem de 3 peygamber zamanında da 7 safa ve 4 teslimin
yaşandığını ispat ettiğimiz zaman, o zaman savaşlar bitecek sevgili kardeşlerim. Dünya sulh ve sükuna kavuşacak. İşte Allah Teala'dan aldığımız bunca nimetin arasında en önemlisi, Allah'ın bize bahşettiği en önemli nimet bu diye düşünüyoruz sevgili kardeşlerim. Dinlerin mevcut olmadığının bu dünyada evvela bize öğretilmesi. Üç kitabında 7 safa ve 4 teslim ihtiva etmesi, üç kitabında peygamberinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olduğunun kesinleşmesi, bunların ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim olma edilmesi yoluyla gerçekleştirilmesi, hem hepsinin farz olması hem de üç peygamber zamanında hepsinin tahakkuk etmesi. Onlar ve onlara tabi olanlar 7 safa ve 4 teslimin hepsini yaşamışlar. Sonra mı ne olmuş? Sonra iblis girmiş devreye. Ve önce Musevilere, daha sonraki devirde Hristiyanlara, en sonraki devirde de Müslümanlara Allah'ın dinini unutturmuşlar. İşte Tevrat, işte 7 safa ve 4 teslimin farziyeti, işte Tevrat'ta Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin bu 7 safa ve 4 teslimi yaşamış olmalarının ispatı. İşte İncil, işte İncil'de 7 safa ve 4 teslimin farz kılınması ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimin hepsini yaşaması. İşte Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların hepsinin 7 safa ve 4 teslimi yaşaması. Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 teslimin hepsinin farz oluşu. Öyleyse kim bunlara karşı çıkabilir ki? Bütün dünya bu hakikatleri yakın gelecekte tamamen öğrenecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dediği mutlaka gerçekleşecek ve dünya bir sulh ve sükun devresine, Allah'ın önceden belirttiği gibi mutlaka ulaşacaktır. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda bunların hepsinin gerçekleştiğini, bütün dünyanın sarmaş dolaş olacağını, bütün insanların dinlerin değil, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu ve o tek çatı altında bütün insanların huzur ve mutluluk içinde yaşamaya başladığını göreceksiniz. Allah'a en çok bunun için şükrediyoruz ki bu büyük görevi bu devirde bize Allah Teala nasip kılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan mutluluğunuza dualar ederek ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a teslim olmak. İnsan mutlaka Allah'a teslim olması gereken bir mahluktur. Allah'a teslim olmak Allah'ın temel emridir. Bir insanın manevi hayatı ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsa, o kişi için manevi bir hayat, Allah ile yakınlaşma, Allah'ın sevgilisi olma, Allah için yaşama hiçbir zaman mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok ama çok sever. Ve ona teslim olmanızı ister. Allah Teala'nın İslam dini aslında Arapça adıyla bu ismi almıştır. Allah'a teslim olmayı içerir. Bu realite de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esas ihtiva eder. Birinci esas vahdet akidesi, Allah'ın tekliğine iman. Allah'ın tekliği, tek bir Allah vardır. İkincisi, Allah'ın kendilerine emrettiği Allah'a ulaşmayı dileme emrini yerine getirenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi tek bir toplum oluştururlar. Bunlar Fırka-i Naciye'dir. Necata, kurtuluşa ulaşmış olanların fırkası, grubu. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkada bulunanlar aslında takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için gizli şirkten kurtulmuşlardır. Günahları örtülmüştür. Cehennemden kurtulmuşlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda hak mümin olmuşlardır. Hüsranda değildirler. Küfürde değildirler. Küfürden de kurtulmuşlardır. Dalalette de değildirler. Hidayettedirler. Öyleyse Allah-u Teala'nın teslim olmak faslında bizlere çizdiği yola baktığımızda
Dört tane teslimin esas alındığını görürüz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bu bapta nihai neticesi, o kişinin ruhunu, 22. basamak, fizik vücudunu ve çini, 25. basamak, nefsini, 26. basamak ve iradesini, 28. basamağın 5. kademesi, Allah'a teslim etmesiyle 4 tane teslim içerir. İşte Hz. İbrahim'in Hanif dininin 3. ayağı, 3. hedefi teslimdir. Vahdet, tevhid ve teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe Allah'a teslim oldular. Ruhlarını da teslim ettiler, fizik vücutlarını da teslim ettiler, nefslerini de teslim ettiler, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Allah'ın teslime mütalik ayetlerine baktığımız zaman Hanif diniyle, yani Arapça adıyla İslam diniyle %100 aynı anlama geldiğini görüyoruz. Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi üzerimize farz kılmış. İşte Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar.

Öyleyse Allah Teala ruhumuzu ona, Allah'a ulaştırmamızı açık bir şekilde emretmiş. Emir söz konusu olduğuna göre bir farz hükümle karşı karşıyayız. Ruhumuzun Allah'a teslimi üzerimize bu ayetle farz kılınmış. Sadece o ayetle mi? Aynı Nisa 53'te Allah Teala diyor ki: İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak ki emreder diyor, mutlak surette emreder emanetleri. O emanetlerin sahibine, dikkat edin ifadeye, sahiplerine demiyor Allah Teala. Emanetler çok. Ruh, veç, nefs, irade hepsi emanettir. Ama sahibi olan Allah'tır. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanetlerin sahibine teslimi. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyyemin azabe. Allah Teala buyuruyor ki, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun. Bu yönelmenin neticesindeki teslim olduğuna göre ruhun teslimini kesin olarak kapsıyor. Ruhun teslimi üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde, 27. ayet-i kerimesinde, 27 28. ayet-i kerimesinde ruha sesleniyor Allah Teala, Rabbine geri dön. Yani geri dönerek Rabbine, Rabbin olan Allah'a ulaş. Ruha verdiği emir bu ulaşmak, geri dönüş bir teslim içeriğidir. Allah Teala yine ruh konusunda bir muhteva açıklıyor. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Görülüyor ki Allah Teala'nın ruhumuzu Allah'a teslim etmek konusundaki emirleri açık ve kesin bir hüviyet taşıyor. Ve 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Hem ruhlarını teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem iradelerini teslim etmişler. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ruhlarını Allah'a teslim edenler için Allah Teala'nın kullandığı ifadeye bakıyoruz. Allah Teala onlara, Allah'a ruhlarını teslim edenlere hidayete erenler diyor. Ruhun insan hayattayken Allah'a geri dönmesi ve ulaşmasına Allah Teala hidayet diyor. Her ne kadar hidayet kavramını doğru yol ile Türkçeleştirmişlerse de realite o değildir.
Allah'ın Kur'an'daki hakikati innel hüda, hüdallah muhtevasının açıklaması Âl-i İmrân Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde inne muhakkak ki el hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Hüda kelimesi isimdir. El-Hüda hidayet demek. Ama hüdallah Allah'a ulaşmak. Buradaki hüda kelimesi fiildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında hepimizin net olarak gördüğü bir husus var. Allah-u Teala Allah'ın ruhunu geri istiyor. Hepiniz bir ruh taşıyorsunuz veya aranızdan teslim edenler taşıyordular. Ama o ruhu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine borçtur. Ve bu Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Bu noktaya ulaşan kişi hidayete erer. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, hidayete eren kişidir. İşte Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Hidayete erdiklerini açık ve kesin bir dille ispat ediyor Allah Teala. Burada bütün sahabenin hidayete erdiklerini görüyoruz, yani ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hepiniz için söz konusu olan şey hidayete ermektir. Hidayet Kur'an'ın ruhudur. Temelidir. Omurgasıdır. Hidayet yoksa din yoktur. İslam dini hidayet temeli üzerine oturur. Hidayet İslam'ın temelidir, ta kendisidir. İslam Allah'a teslim olmak demek. Neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi. Sahabe Allah'a nasıl teslim etmiş olmuşlar? Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Birincisi hidayete ermek, ruhun Allah'a teslimi. Fizik vücutlarını da teslim etmişler mi? Sualin cevabı kesinlikle evet şeklinde geliyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki,

Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Allah'ın bu farz emrini yerine getirmişler. Öyleyse bu bapta Allah'ın ortaya koyduğu muhtevada açık ve kesin bir şekilde sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Şimdi İslam alemi Kur'an'ın bütün temellerini, hedeflerini devre dışı bırakmışlar ve teslimlerin hiçbirini gerçekleştirmez olmuşlar. İslam'ın 5 şartına kilitlenmişler. İslam'ın 5 şartı bir kurtuluş reçetesi olmuş. Teslimi mümkün kılmayan bir müessese. Diyorlar ki İslam 5 şarttan oluşur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse o Allah'a teslim olur. Çünkü İslam teslim demektir. Teslimin de 5 tane şartı var. Diyorlar ki biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadetle getiririz. Öyleyse biz İslam'ın 5 şartını yerine getirenleriz. Yani Allah'a teslim olanlarız. O zaman biz de onlara sorarız. Peki neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Cevap yok. Bizim sevgili din alimlerimizden hiçbirisi bu suale cevap veremiyor. İslam teslim olmak demekse ve siz de İslam'ın 5 şartını yaparak bu 5 şartı yerine getirerek Allah'a teslim olduğunuzu söylüyorsanız o zaman neyinizi teslim ettiğinizi bize açıklayın bakalım. İslam'ın 5 şartıyla Allah'a hiçbir şey teslim edilmez. Sevgili kardeşlerim, bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, neyi ifade eder? Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, Allah'a ruhunu teslim etmesini ifade eder. Çünkü ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sevgili kardeşlerim, burası 22. basamaktır. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Gördük ki sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hidayete ermişler. Sonra fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ki nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin Allah'a teslimi ulul elbab olmakla mümkün. Ulul elbab ise ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredenlerin ulaştığı mevkiin adı. Kim
Allah'a bu şekilde ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken Allah'a layık olabilmek için Allah'ı zikrediyorsa devamlı olarak, o zaman bunlar daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahiplerini ulul elbab diyor Allah Teala. Ne ulul elbab? Yeskurun Allah'e kıyamen kuuden ve ala cunubim. Ulul elbab için ayaktayken, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu teslimi ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bunun üzerimize farz olduğunu da görüyoruz. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki feskurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. İşte bütün sahabe ulul-elbab olmak şerefine ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayet erdiler ifadesini tamamladıktan sonra bir de ilave koymuş oraya Allah Teala. Onlar ulul elbab oldular diyor. Onlar lüplerin sahipleri oldular. İşte bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş ve nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefsin tesliminden sonra geri kalan şeye baktığımız zaman sadece geriye iradenin teslimi kalır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Bakıyoruz sahabe için hepsi bu hedefe ermişler. Sahabe adı verilenler, yani hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken tabi olanlar, onlar sahabe. Sahabeye tabi olanlarsa tabi'in. Sevgili kardeşlerim, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir muhteşem dizaynı açıklıyor bize. Diyor ki sahabe için o sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye ihraç edenlerdendi.

Bir de onlara, yani ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken hepsi ona tabi olmuşlar. Onlar sahabe. Ondan sonraki devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık yok. Sahabeye tabi olunmuş. Tabi olanlara da tabiin deniyor. Sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Kendilerine tabi olunmuş. Allah'a teslim olmak. Bu teslimin görüyoruz ki ruhu, içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek diye dört teslim standardı mevcut Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala sahabenin Allah'a teslim olması konusunda Kur'an'a ayetler koymuş. Özel olarak sahabenin teslimini içeren ayetler. Diyor ki Hac suresinin 34. ayet-i kerimesinde ve li kulli ümmetin cealna menseken li yeskürüs mallahi ala ma rezakahum min behimetil en'am ve ilahukum ilahun vahidun ve lehu eslimu ve beşirül muhbitin. Allah Teala diyor ki biz bütün ümmetler için usuller tayin ettik ki onlara rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerinde Allah'ın ismini zikretsinler. Yani Allah'ın ismini söyleyerek kurbanlarını kessinler. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır. Allah Teala burada Allah'ın tekliğini, yani Hazreti İbrahim'in Hanif fıtratının temelindeki faktörü anlatıyor. Tevhid akidesi, tek Allah'a inananların teşkil ettiği grup ama vahdet akidesi Allah'ın tekliği. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır diyor Allah Teala. O tek ilah. Burada Allah'ın ayet-i kerimedeki son bölümüne, finale bakalım. Ne diyor Allah Teala? Öyleyse ona, Allah'a teslim olun ve muhbitleri müjdele. Muhbit, Allah'ın kalplerine ihbat koyduğu insanlar.

Hak'tan inen sözleri anlayabilmeleri için insanların üzerlerine Allah'ın ulaştırdığı bir yardımcı araç, ihfat. Onların kalplerine ihfat koyarız ki diyor, irşat makamının sözlerini idrak edebilsinler. Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve sen körleri delaletlerinden hidayete erdiremezsin. Körler Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için iki açıdan veya bir açıdan görmelerini Allah'ın engellediği kişilerdir. Ya Allah-u Teala onların görme hastalarının üzerine Basar isimli görme hastalarının üzerine Kışavet isimli bir perde çeker. Onlar göremezler. Gözleri görse bile görme hastaları mevcut olmadığı için görmeyi zihnin öğrenmesi ve tatbik etmesi mümkün değildir. Göremezler. Veya onların gözleri üzerine Allah-u Teala hicab-ı mestura adlı bir perde çeker. Görme konusundaki hassa, basar hassası çalışır. Ama gözler görme işlemini tamamlayamadığı için kişi göremez. İşte Allah'ın ya hicab-ı mestura koyarak ya da görme hastasının üzerine kıçavet isimli bir perde çekerek kişiyi görmekten men ederse onlar hidayette olmayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İlk hidayet Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hidayetidir. Sen ancak diyor Allah-u Teala ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır buyuruyor Allah-u Teala. Onlar teslim olanlardır. Cin suresi 14. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun. Ve men esleme feulake taharrer reşada." Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar.

Siz fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? Eğer teslim ettilerse o zaman onlar andolsun ki hidayete ermişlerdir. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen görev ancak tebliğdir. Allah kullarını basirdir yani görendir. İfade son derece açık. Siz de teslim oldunuz mu? Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? Eğer o zaman teslim ettilerse hidayete ermişlerdir. Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da ey oğullarım muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz ölmeyin. Ancak Allah'a teslim olarak ölün. Dedi. İfade fe la temutunne illa ve entüm muslimun. Siz ölmeyin. Allah'a teslim olarak ölün. Bu ifade ve la temutunne illa ve entüm muslimun ifadesi külli bir teslimi içeriyor. 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamağın 5. kademesinde iradenin teslimi olmak üzere bütün teslimleri içeriyor. Böylece bir noktaya ulaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de teslimler var. Ruhun teslimi, farz. Fizik vücudun teslimi, farz. İradenin teslimi, farz. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi dört tane teslim içeriyor. Hepsi farz. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Öyleyse bugün unutulan İslam'ı 14 asır evvel yaşanan İslam hüviyetinde bir yerlere ulaştırmak ancak bu standartlarda oluşan bir meyvedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi farz kılar. Öyleyse hepiniz Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin ki sizler bugünün sahabelerisiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Daha nice bayramlarda el ele gönül gönüle olmayı Rabbimizin bizleri birlik ve beraberlik ruhu içinde daha nice bayramlara ulaştırmayı Efendimiz nimetiyle Rabbimizden diliyorum ve sizleri çok ama çok seviyoruz. Her gününüz bayram olsun. Her geceniz Kadir gecesi olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler. Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım. Ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler. Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden,
onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyine açık delil mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman, insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak, gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi, ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz, dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu
Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler: onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz, dediler. Böylece onlar, o ecele, sona ulaşana kadar, onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman, onlar sözlerini nakzediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle, artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi, arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: ey Musa! Onların ilahları gibi bize de bir ilah yap. Musa aleyhisselam, muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz, dedi. Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim, dedi. Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım. Allahü Teala, beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün, buyurdu. Fakat Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman, sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: ey Musa! Muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim.
ve bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı, hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi ondan sonra Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra ziynet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular? Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam, Allah-u Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman, Allah-u Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: ey annem oğlu, muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme, sevindirme ve beni zalim kavim ile beraber kılma. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al, dahil et. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Muhakkak ki buzağı ilah edinen kimseler, Rablerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle iftira edenleri cezalandırırız. Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allahü Teala şöyle buyurdu: azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler,
müminlerdir. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler, fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman, o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet, Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler. Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehy edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten o elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller
ve seyyiat, negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki, böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonra, sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek, bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse, onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin, Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Dediler ki: "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk." Veya: "Fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin?" dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki, onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım, hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi?
O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan O'dur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allah-u Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç getiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki, Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size, sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve O salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hastası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. De ki,
Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tabi olurum. Bu Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğiniz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır. Ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece O size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı, başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi. Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kafirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kafir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin. Ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç
kim o gün onlara arkasını dönerse artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir. İşte böyle ve muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz harbetmekten, karşı gelmekten artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah müminlerle beraberdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz, yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, biz işittik, şayet biz dileseydik, bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır dediler. Ve onlar, Allah'ım şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap senin indindense o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler.
ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse o takdirde muhakkak ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'a sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

El-Fatiha mı? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir araya getirdi. Ve Yusuf Suresi ile inşallah mevzumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Erci'u ila ebikum fe kulu ya ebana inne

Ya Ebana, inne ibneke serak. Ve ma şehidna illa bima alimna. Ve ma künna lil gaybi hafizin. İrci'i, dönün. İrci'u, dönün. Dön, dönün. İla ebikum, babanıza dönün. Fekulu, ve böylece deyin, söyleyin. Ya ebana, ey babamız, idnebneke, muhakkak ki senin oğlun, seraka, sirkat yaptı, hırsızlık yaptı. Sarık oldu, hırsız oldu. Ve ma şehidna, ve biz şahit olmadık, görmedik. İlla den başka bir ma şeyi alimna bildik. Ve ma kunna, ve biz değildik, olmadık. Lil gaybı, gaybı, gizli olanı, hafizin, koruyanlar, bilenler olmadık. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. İrci'i ila ebikum fekulu. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ya ebana innebne ke seraka. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Ve ma şehidna illa bima alimna. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık. Yani olayı görmedik. Ve ma kunna lil gaybi. Ve biz gaybi nasıl olduğunu da hafizin, muhafaza edici değildik, olmadık.

çocuklar iki defa suçlu durumunda babalarına dönmek mecburiyetindeler. Birincisi vaktiyle Yusuf'a karşı yaptıkları. İkincisi şimdi de babaları tarafından

babaları tarafından bir hüküm söz konusu. Hazreti Yusuf'u kurtların yediğini söylüyorlar. Hazreti Yusuf'un arkasından Binyamin de ellerinde olmayan bir sebeple de olsa babasından ayrılmış oluyor. Tabii buna babaları çok üzülecek çocukların. Ve bu istikamette Hazreti Yusuf kardeşlerine, babalarına neler söylemeleri lazım geldiğini ifade ediyor. Ve 82. 81. ayet-i kerimede bunlar var. 82. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ves elil kariye tel lezi kariye tel lezi künna fiha vel irelleti akbelna fiha ve inna le sadikun. Kelimeler ves elil kariyete ve es el kariyete.

Ve o kariyeye, şehir halkına sor. Elleti ki o, kunna, biz olduk. Fiha, içinde, orada. Vel irelleti ve el ire elleti. Ve kafile ki o, ire üzerinde yük bulunan develer, yüklü develer topluluğu, kafile, kervan,

Akbelna döndük. Fiha aralarında ve inna muhakkak ki biz le sadikun. Gerçekten sadıklar, doğruyu söyleyenler. Ve cümleciklere geliyoruz. Ves'elil kariyetelleti kunna. Ve orada bulunduğumuz şehir halkına sor. Ves'elil kariyetelleti kunna fiha. Orada bulunduğumuz şehir halkına sor. Vel irelleti akbelna fiha. Ve aralarında döndüğümüz kervana sor.

Ve inna le sadikun. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Yani sıdk ile doğrulukla hareket edenleriz. Doğruyu söyleyenleriz. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Doğru söyleyenleriz.

Çocuklar dönüyorlar babalarının yanına ve babalarına bunu söylüyorlar. İstersen oradaki şehir halkına sor ve geriye dönerken bir kervanla geldik, o kervanın halkına sor. Muhakkak ki biz gerçekten doğruyu söyleyenleriz. Çocuklar dönüyorlar ve Hazreti Yakub'a durumu anlatıyorlar ve sevdiği birinci oğlundan sonra ikinci olarak sevdiği, en çok sevdiği Bünyamin de böylece Hazreti Yakub'un elinden gitmiş oluyor. Hazreti Yakub bakalım ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. 83. ayet-i kerime. Kale bel sevvelet lekum enfusukum emra fe sabrun cemil. Asallahu en ye'tiyeni bihim cemi'a. İnnehu huvel alimul hakim. Kale dedi. Bel hayır, sevelet, teşvik etti, güzel gösterdi. Lekum, size, sizin için, enfusukum, nefsleriniz, sizin nefsleriniz. Emren, bir iş, bir durum, fe, artık sabrun, sabır, cemilün, güzel, cemil bir sabır. Asallahu, umulur ki Allah en yetiyeni bana getirir. Bihim onları cemiyan hepsini. İnnehu muhakkak ki o muhakkak çünkü o hüve o el alimu el hakimu en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Cümleciklere geçiyoruz. Ale dedi ki bel sevvelet lekum enfusukum emren. Yakup Aleyhisselam şöyle dedi. Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti.

Yani burada Hazreti Yakup oğullarına bir işaret vermek istiyor. Mısır Melikinin bir hırsızın esir olacağını nereden bilsin demiş oluyor çocuklarına. Fe sabrun cemilun. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Asallahu en ye'tiyeni bihim cemi'an. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. İnnehu huvel alimul hakim. Muhakkak ki o alim, alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır. Hazreti Yakub'a baktığımız zaman bir peygamberin bütün güzelliklerini onda görüyoruz. En sevdiği oğlu gidiyor, o sabrediyor. İkincisi de gidiyor, gene sabrediyor. Yani Hazreti Yakup devrinin huzur namazının imamı. Ne diyordu Allah Teala imamlar için? Secde suresi 24. ayet-i kerime. Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle gene insanları hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Hakkül yakin kademesinde yakin hasıl ettikleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti Yakup da devrinin imamıydı, nebiydi. Peygamber olarak devrin imamıydı. Yani asaleten asil olarak o görevin sahibiydi. Elbette sabrın sahibi olacaktı. O hayırlarda yarışanlardandı. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti Yakup da dahil olmak üzere Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup ve birkaç peygamberi daha biz diyor Allah Teala onları imamlar kıldık diyor. Onlardan değil. Burada peygamberlerden bahsediyor. Onlara vahyediyorduk diyor. Ve onlar hayırlarda yarışıyordu diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte Hazreti Yakup da Allah'ın vahyettiği bir nebi. Aslında daha evvelki geçen kesimlerden anlıyoruz ki Hazreti Yakup her şeyi biliyor. Kurdun elbiseyi hiç parçalamadan Yusuf'u yemesi onun tarafından kardeşlerine söyleniyor. Siz bana bu masalı anlatıyorsunuz ama ben bu masala inanmıyorum diyor. Bana düşen sabırdır diyor. Çünkü Allah Teala ona Hazreti Yusuf'un bir yerlere gittiğini haber vermiş mutlaka. Burada da Bünyamin içinde bir başka olayın vücut bulduğunu gene Allah Teala'nın Hazreti Yakub'a söylediğini çıkartıyoruz buradan. Çünkü dikkat edin ifadesine, umulur ki Allah bizi
bir araya getirir. Onların hepsini bana getirir. Veya beni oraya götürür. Ama bizleri umulur ki Allah Teala bir araya getirir diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir peygamberi Hazreti Yakup diyor ki bana düşen cemil bir sabırdır. Aslında sabrın sahibi olduğu için sabır onun için zor bir şey değil. Ve sabrediyor Hazreti Yakup.

Yusuf suresinin 84. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tevella anhum ve kâle ya esefa ala Yusuf'e. Yusuf'e. Ve yaddat. Aynehu minel huzni. Fe hüve kezim. Ve tevella ve yüz çevirdi anhum onlardan. Ve gâle ve dedi ya esefa ala Yusuf'e. Ey Yusuf'a olan esefim, hüznüm, üzüntüm ve ebyaddat ve beyaz olduğu ağırdı. Aynehu, onun gözleri, onun iki gözü minel huzni, hüzünden. Ve hüve, böylece o artık kezimun, üzüntüsünü saklayan, bazen kazimin olarak geçiyor bu kelime, bazen kezimun olarak geçiyor. Kazimun gayzan diyordu Allah Teala, öfkesini yutanlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olanlar için öfkesini yutanlar diyor. Burada da hüznünü yutan olarak ifade ediyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Gözlerinin ağarması, beyazlanması mutlaka bir mana ifade ediyor. Allah-u Teala'nın bir işareti. Söz konusu olan bir baba, çocuklarını çok seven bir baba ve en çok sevdiği iki çocuğunu arka arkaya kaybetmiş. Hüznü olması gayet tabii. Ama öbür taraftan da Allah-u Teala nebileri için ve resulleri için onlar sabrın sahipleri diyor. Olaylar karşısında etkilenmeme imkanının sahipleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti Yakup bir peygamber, nebi. Allah-u Teala burada onun gözleri ak oldu diyor, beyaz oldu diyor ama bunun aslında kendi işareti olduğunu burada söylemiyor Allah-u Teala. Çünkü daha sonra o beyazlıkların Allah-u Teala'nın bir ayetiyle, mucizesiyle tekrar görmeye başladığını göreceğiz. Öyleyse Hazreti Yakup için Allah'ın kendisine söylediği pek çok şey var. Bir evvelki ayette Hazreti Yakup'un bir sonucu var. Söylediği bir şey var. Umulur ki Allah bizleri bir araya getirir diyor. Allah Teala bunu Hazreti Yakup'a söylemiş olsa gerek. Ve
Cemil sabır aslında güzel bir sabır, üzüntüsüz sabır manasına gelir. Ama Allah Teala onun hüznünden bahsediyor. Kardeşleri onun hüzünlü olduğunu görsünler diye. Bu istikameti hatalarını anlasınlar diye Hazreti Yakup'ta bir hüzün belirtisi ve Allah'ın özel bir şekilde vücuda getirdiği gözlerine ak düşmesi olayı. Allah Teala'nın gene bir ihsanı, nimeti. ...85. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu tallahi tefte'u tezkuru Yusuf'e hatta tekune haradan ev tekune minel halikin. Kalu dediler ki tallahi Allah'a and olsun tefte'u hala devam ediyorsun. Tezkürü zikrediyorsun, anıyorsun Yusuf'e, Yusuf'u. Hatta oluncaya kadar tekune olursun olacaksın haradan, ölüme götüren hastalık. Ya ev ya da veya tekune olursun olacaksın minel halikin, helak olanlardan olacaksın. Alu Tallahin oğulları şöyle dediler. Allah'a and olsun ki Teo teskürü Yusuf'e, Yusuf'u anmaya tekune haradan hasta oluncaya kadar ev tekune minel halekin veya helak oluncaya. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Oğulları şöyle dediler. Allah'a and olsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun. Allah adına hayret. Allah'a and olsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun. Yani Yusuf'u öylesine anıyorsun ki sonunda ya hastalanacaksın ya da helak olacaksın.

Çocuklarda manevi bir cihazlanma gerçekleşmediği için çocuklar babalarının Allah-u Teala'dan doğruları öğrendiğinden, onun gözünün aklanmasının Allah-u Teala'nın bir işareti olduğundan habersizdiler. Ve haradan ölüme götüren hastalık. Yani helak oluncaya kadar, ölüme gidinceye kadar üzülmekte devam edeceksin diyorlar. Yani kendini topla diyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. 86. ayet-i kerime. Gale innema eşku bessi ve huzni ilallahi ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun. Kale dedi ki innema sadece eşkü şikayet ederim. Aslında bu bir şikayet değil. Arz ederim. Hüviyeti var burada. Besi derin üzüntümü, kederimi ve hüzni ve hüznümü ilallahi Allah'a ve alemu ve biliyorum minallahi Allah'tan ma la talemun bilmediğiniz şeyleri. Yani Hazreti Yakup demiş oluyor ki Allah Teala bana sizin bilmediğiniz şeyleri söylüyor. Ve cümlecikleri geçiyoruz. Kale innema eşku Yakup Aleyhisselam

Ben muhakkak ki ya da sadece şikayet ederim. Aslında tabii arz ederim. Olması lazım bunun.

Ve alemu minallahi ve ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ma la talemun, sizin bilmediğiniz şeyleri. Şimdi Hazreti Yusuf ve Hazreti Yakup, birbirlerini çok seven bir baba ile oğul. Hazreti Yakup'a Allah-u Teala aslında her şeyi söylüyor. Allah'ın bildirdiği, Yusuf'un nerede olduğu, kim olduğu, Bünyamin'i orada tuttuğu Hazreti Yakup Aleyhisselam tarafından biliniyor. Hem geçen ayet-i kerimedeki, daha belki ayet-i kerimedeki inşallah Allah Teala bizleri hepimizi bir araya getirecektir ifadesi. Hem burada söylediği, Allah'ın bana vahyettiği sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim demesi. Yani siz öyle zannetmekte devam edin. Ben üzüntümden ölüme yaklaşıyormuşum gibi size görüneyim. Ama aslında ben hakikatleri biliyorum diyor Hazreti Yakup. Daha sonra da zaten bilmiş olduğunu daha net olarak anlayacağız. Öyleyse gözlerine ak düşmesi üzüntüsünün bir sebebi değil mi? Hayır. Allah'ın bir sembolü. Ve nitekim arkadan belli olacak olayın mahiyeti. Unutmayın, Hazreti Yakup bir nebi, Allah'ın bir peygamberi. Allah ona devamlı vahyediyor. Bütün peygamberlerime vahyettim diyor Allah Teala. Onları devirlerinin imamı yaptım diyor. Onlardan değil, onları, hepsi imam. Hepsi her devirde kendi devirlerinin mutlaka imamı. Ve 87. ayet-i kerimeye böylece giriyoruz.

Şimdi 87. ayet-i kerimeye giriyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni yeshebu fe tehas sesu min Yusuf'e ve ahihi ve la te yesu

Right, là, te Yesu. Min revhillah. İnnehu la ye Yesu.

min revhillahi ilel kavmül kafirun. Cümlecikler. Ya beniyye ishebu. Ey oğullarım gidiniz. Fe artık tehassüsü iyice araştırın. Min Yusuf'e, Yusuf'tan Yusuf'u ve ehihi ve onun kardeşi. Ve la te yesu ve umut kesmeyin. Min revhi Allahi, Allah'ın rahmetinden, Allah'ın vereceği ferahlıktan, sevinçten. Er revhu, sevinç, ferahlık, rahmet. İnnehu, çünkü o, la ye yesu. Umut kesmezler. Min revhi Allahi, Allah'ın rahmetinden, Allah'ın vereceği ferahlıktan, sevinçten. İlla den başkası hariç. El kavmü el kafirun. El kavmül kafirun. Kafirler kavmi. Onu inkar edenler topluluğu.

Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ya beni yeshebu. Ey oğullarım gidin. Fe tahassesu min Yusuf'e ve Yusuf'u iyice araştırın. Ve ehihi ve onun kardeşini. وَلَا تَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin.

min reyhullahi, çünkü Allah'ın vereceği ferahlıktan ümit kesmez. İllel kavmül kafirun, kafirler kavminden başkası.

İnnehu la ye'esu min revhillahi, muhakkak ki Allah'ın vereceği ferahlıktan ümit kesmez. İllel kavmül kafirun, kafirler, onu inkar edenler kavminden başkası. Bunları cümleler haline getiriyoruz. Şöyle çıkıyor sonuç. Ey oğullarım! Gidin Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın.

Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler, onu inkar edenler, yani kavminden başkası, Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez.

Hazreti Yakup burada daha açık bir şekilde olayı bildiğini ifade ediyor. Allah'ın bir ferahlık vereceğini oğullarına açıklıyor. Çözümün orada olduğunu da açıklıyor. Ve kendisinin de Allah'ın rahmetinden ümit kesmediğini, Allah'ın verdiği o vahiy sebebiyle gerçeği bildiği için Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmediğini, sonucun orada alınacağını ifade ediyor. Ve bir nebi Allah'tan devamlı vahiy alan bir peygamber ve olayların hepsinden haberdar. Oğullarını da oraya gönderiyor. Sonucu bilerek gönderiyor. Ve 88. ayet-i kerime. فَلَمَّا دَهَلُوا دَهَالُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَاَهْلَ نَدْدُرُّ وَجِئْنَا bir

Felemma böylece olduğu zaman dehalu girdiler aleyhi ona, onun yanına, huzuruna. Galu dediler, ya eyyuhel azizü, ey vezir, ey aziz, mesela bize dokundu ve ehlena ve ailemize, eddürru şiddetli darlık, ve cina ve geldik bi ile, bi daatin sermaye ile, müzcatin önemsiz, az, ve evfi ve tam ver lena bize, elkeyle ölçek, ve tasaddak sadaka ver, bağışta bulun aleyna bize. İnnallâhe, muhakkak ki Allah, yezzi karşılığını öder, mükafatını verir. El mütesaddikîn, sadaka verenlere, tasaddukta bulunanlara.

ve cümlecikler felemma dehalu aleyhi galu. Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler: Ya eyyüel azizü messena ve ehlene durru. Ey aziz, bize ve ailemize şiddetli bir darlık dokundu. Ve cina bi bidaatin müziatin. Ve biz az sermaye ile geldik. Fe evfi lenel keyle, artık bize ölçeyi tam olarak ver. Ve tesaddak aleyna innallâhe yeczil. Ve tesaddak aleyna, ve bize tasadduk et. Sadaka ver. İnnallâhe yeczil mütesaddikîn. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir. Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler: Ey aziz, bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeyi tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir. Meselenin çözümüne doğru yaklaşılıyor. Hazreti Yusuf'a ulaşıyor kardeşleri babalarının talimatı üzerine. Son perde orada, Hazreti Yusuf'un bulunduğu yerde oynanacak. Oluşacak ve kardeşleri Hazreti Yusuf'a ulaşıyorlar. Ama paraları az, istedikleri de çok. Onun için Hazreti Yusuf'a diyorlar ki, bizim paramız az ama ihtiyacımız da çok. Onun için sen bize sadaka olarak ver, bize ölçeyi tam ver. Paramız az olmasına rağmen bize yetecek kadar zahire ver. Ve Hazreti Yusuf diyor ki Kale hel alimtum ma fealtum bi Yusufe ve ahihi iz entum cahilun. Kale dedi, hel mi alimtüm, siz bildiniz ma neler, ne fealtüm siz yaptınız, bi Yusuf'a ve ahihi ve onun kardeşine, iz o zaman entüm siz cahilun, cahiller idiniz. Gale dedi ki, hel alimtüm, siz bildiniz mi, yani hatırladınız mı? Ma fealtum bi Yusuf'e ve ahihi. Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi, yaptığınız fiili hatırladınız mı? İz entüm cahilun, siz cahilun, siz cahil iken, cahillikle Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi? Cümleleri, cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şu cümle çıkıyor ortaya: Yusuf aleyhisselam, siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi? Onu hatırladınız mı? Dedi. Hazreti Yusuf, aziz. Onlar da azizin Hazreti Yusuf olduğunu bilmiyorlar. Ve Hazreti Yusuf diyor ki, siz Hazreti Yusuf'a ve onun kardeşine, Bünyamin'e yaptıklarınızı bildiniz mi?
Biliyor musunuz? Hatırladınız mı? Böylece bir yeni noktada bugünkü konumuz inşallah tamamlanıyor. Kardeşleri Hazreti Yusuf'a ulaşıyorlar ve Hazreti Yusuf onlara artık olayın iç yüzünü açmak zamanının geldiğine karar vermiş olmalı ki siz Hazreti Yusuf'a ve onun kardeşine neler yaptığınızı cahillikle bilmeyerek bunun ne kadar kötü bir şey olduğunun farkına varmayarak yaptığınız şeyi, yaptığınız kötülüğü biliyor musunuz, hatırladınız mı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzel beraberlik daha inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

sevgili kardeşlerim, şeytana tapmanın serbest olduğu bir ülke düşünün. Burada tasavvufu yaşayan insanların tasavvufu yaşamaması için yanlış davranışlarda bulunur, engeller konulur. Allah'ın İslam dinini yaşamak, 7 tane teslimi gerçekleştirmek, bunun adı tasavvuftur. Tasavvuf, İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Yaşayanların adı mutasavvuftur. Böyle bir ortamda kişi neden mutsuzdur? Nefsinin afetleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediği için nefsleri o arasında bitmeyen bir kavga hüküm sürecektir. Nefsinin afetleri, Allah'ın emrettiği fiilleri yerine getirmediği için nefsleri arasında kesintisiz bir diyalektik kavga hüküm sürecektir. Öyleyse bu kişi mutsuzdur iç dünyasında. Dış dünyasında nefsinin gurur afeti, kibir afeti sebebiyle ve dünya malına karşı olan zaaf sebebiyle birçok yanlışı kişi ard arda işleyecek ve başka insanlarla arasında devamlı tartışmalar, anlaşmazlıklar sürüp gidecektir. Ve devamlı tartışma ortamı içerisinde dış alemiyle kavgalı bir hayat geçirecektir. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada sülh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur. Orada huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Ve kişi dış aleminde de huzursuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde de huzursuzdur. Çünkü Allah ile ilişkiler, emirler ve nehiler cephesinden iki ayrı tatbikat gerektirir. Emirlere itaat, yasaklara da riayet etmek. Kişi ne emirlere itaat ediyor, ne de yasaklara riayet ediyor. Öyleyse Allah'la olan ilişkilerinde de mutlu olması mümkün değil. Devamlı huzursuz bir hayat yaşıyor kişi. Mutsuz bir hayat devam ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar, taviyet noktasına kadar o kişinin nefsinin kalbi dışarıdaki herhangi bir kişinin nefsinin kalbinden hiç farklı değildir. Yani mutluluğu yaşamak istikametinde, yoksa farklılıklar oluşmuştur. Nefsin kalbindeki ikindet alınmıştır. Kalbin içine ifat konulmuştur. Kalbin nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. O kişinin kalbinde başlangıç seviyesinde %2 nur birikimi sağlamış kişi huşuya ulaşmıştır. Ve nefsinin kalbi böylece bir şeylere hazır hale gelmiştir. Tabiyet anında ise nefsin kalbi açılmış, küfür kelimesi alınmış, kalbin içine iman yazılmıştır. Öyleyse nefs tezkiyesi yapacak olan bütün faktörler artık o kişinin nefsinin kalbinde vardır. Böylece nefsin kalbinde huşuda oluşan %2 rahmet birikiminden sonra fazıllar birikmeye başlarlar. Nefsin kalbindeki bu fazılların birikme müessesesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Her %7 fazıl ruhun bir gök katı yükselmesini ifade eder. İlk %7 fazıl birikimi o kişinin ruhunun birinci gök katına ulaşmasını sağlar. Nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ya ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder diyor Hazreti Yusuf. Ama Rabbimin rahim esmasını tecelli ettiği nefsler hariç. Bu nefs-i emare başlangıçtan %7 nur birikimine kadar, fazıl birikimine kadar o kişiyi nefs-i emarede tutar. %7 fazıl birikimi gerçekleştiği an ruh birinci gök katına ulaşır.
Allah'a doğru seyre süluku orada başlar. Tabiyet anında başlar. Tabiyetten sonra ruhun vücuttan ayrıldığı, Allah'a doğru yola çıktığı kesin bir şekilde ifade ediliyor. Hem demin söylediğimiz Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesinde hem de şimdi söyleyeceğimiz ayette Nebe 39 diyor ki Allah Teala zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaştıran Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Bu yol sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran bir yoldur. Ve meab kelimesiyle bitirmiş Allah Teala konuyu. Yani sırat-ı müstakim üzerinde kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor, sığınak olur diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkışı var. İlk %7 nur birikimi birinci gök katı nefsi emare. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci gök katı nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Ve la uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Hayır. O nefse, levvame nefse kasem ederim. Lev, kınamak, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor artık.

üçüncü gökatına ulaşıyor. Ve Şems suresi 7 ve 8. ayetler ve nefsim ve masevaha fe elhamaha fe curaha ve takvaha. O nefse ve onu seva edene, dizayn edene, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah-u Teala. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruh, üçüncü gökkatında. Yedi gökkatının üçüncüsünde. Sonra dördüncü gökkatı nefsi mülkime. Üçüncü gökkatı nefsi mülkime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamış. Dördüncü gökkatı nefsi mutmainne. Diyor ki Allah Teala ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan ruh. Ey mutmain olan nefs. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Burası dördüncü kat. Allah Teala Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki Ela bi zikrillahi tatmeinnul ulubu. Dikkat edin ki kalpler sadece Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Mutmainne kademesinde kişi hırs afetini aşmıştır. Ama burada oran değişmemiştir. Hırs afeti ona Allah'ın özel bir ihsanıyla, özel bir nimeti olarak artık eskisi gibi tesir edememektedir. Bütün afetlerle beraber hırs afetindeki azalma kişiyi o noktaya ulaştırmıştır. Mutmain olmuştur kişi. Allah'ın verdiğini kendisine mutlak olarak yeterli kabul eder. Hiçbir tereddüdü kalmaz bu konuda. Sonra ne olur? Sonra beşinci defa %7 nur birikimi kişi nefsi razı edilir. Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi kişi nefsi marzi edilir. Allah'tan razı olur. Kişi Allah'tan önce razı olmuştur. Sonra da Allah ondan razı olmuştur. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi radiyeten vardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Ve bir defa daha %7 nur birikimi ruh yedinci katta, yedinci gökkatında yedinci gökkatına ulaşıyor. Yedi tane alemi aşarak Rabbine vasıl oluyor. Burası 21. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması, vasıl olması, Allah'a ulaşması. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yehtebi ileyhi men yeşahü ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, münip olursa, Allah onu kendisine ulaştırır. Burada ruhun yedinci gökkatına ulaşıp, yedi tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. 21. basamak, ruh Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuş. Allah'a ulaşmış, Allah'a ulaştığı nokta burası 21. basamak. Fatır suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema

يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır.

Ruhun Allah'a ulaşması müessesesi, ruh Allah'a geri döner, geri dönmesi müessesesi. Bu geri dönüş olayı tamamlanıyor. Allah Teala ruhun Allah'a geri döndüğünü, tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde geri döndüğünü anlatıyor. O diyor ki Allah Teala ve ruh ve o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner. Allah'a ulaşır. Allah tarafından da kabul edilir anlamı çıkıyor. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Üzerimize 12 defa farz olduğunu söylemiştik bunun. Konumuzda detaylı olarak açıkladık. Öyleyse şimdi gözlerimizi 14 asır evvele çeviriyoruz. Kur'an-ı Kerim bu konuda ne söylüyor? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Zaten fizik vücudun tesliminde göreceğiz ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala Habibim diyor onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmelere ve kitap sahiplerine onların arasında da Allah'a veçlerini teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Ruhlarını Allah'a ulaşmışlardır, ulaştırmışlardır. Ve bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesiyle tayin ediyor. Allah'ın yeni bir kulluğuna ulaşıyorlar. Nefslerinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşiyor. Ve kişinin nefsinin kalbinde bu kadar afet eksildiği için şeytanın hakimiyeti de %100'den %49'a düşüyor. Artık nefsin kalbinde hakim olan huzurlar afetler değil, Allah'ın nurları. Ve kişi şeytana kul olmaktan Allah'a kul olmak safına geçiyor nefsin kalbi itibarıyla. Aslında nefsi ve ruhu bir bütün olarak kabul edersek, nefsin kalbinde daha ilk %2 rahmet birikimiyle beraber kişi şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Ruhu %100 hasletler olarak devreye sokarsak, nefsi de %100 afetler olarak devreye sokarsak bir denge unsuru var. Ama Allah Teala kişiyi ne şeytanın kulu ne Allah'ın kulu diye değerlendirmiyor burada. Şeytanın kulu olarak değerlendiriyor. Öyleyse şeytanın kulu olmaktan kurtulmamız emrediliyor. Demek ki başlangıçta %100 hasletlere dolu bir nefsin ruh kalbi, %100 afetlere dolu bir nefs kalbinde denge olduğu halde Allah Teala başlangıçta bütün insanları şeytanın kulu olarak değerlendiriyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın içtinab edip kaçıp kurtulup Allah'ın kulu olmak istikametinde bir gayretin sahibi olmamızı istiyor. İşte Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi bu gerçeği ifade ediyor.
Diyor ki Allah Teala, biz bütün kavimlerde Resul bahs ederiz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan iştirab etsinler. O kavimdekiler şeytana kul olmaktan iştirab etsinler de Allah'a kul olsunlar diyor. Öyleyse başlangıçta herkes şeytanın kulu kabul ediyor. Öyleyse Allah Teala'nın hesabı ruhun %100 hasetlerle dolu, nefsin %100 afetlerle dolu statüsüne göre değil. Nefsin kalbindeki statüye göre değerlendirme yapıyor Allah Teala. Nefsin kalbindeki durum %100 afetler. Şeytanın kulu durumundaki şey. %1 haslet birikimi, fazilet birikimi başladığı andan itibaren, fazla birikim başladığı andan itibaren o kişi şeytanın kulu olmaktan adım adım kurtuluyor. Ama %51 nur birikimine kadar, %50 nur birikimine kadar o kişi yarı yarıya şeytanın kulu durumunda, %50 nur birikiminde. %51 olduğu zaman şeytanın kulu olmayı aşıyor, daha çok Allah'ın kulu oluyor. Şeytanın kulu olmaktan çok Allah'ın kulu oluyor. Tamamen Allah'ın kulu olduğu zaman neresi? %100 nefsin kalbinde hasretler, fazilet ve rahmet birikimi tamamlandığı zaman. Öyleyse burası %51 nur birikimi, %2 rahmet, 7 defa %7 yani %49 fazıl, %51 nur birikimiyle şeytanın hakimiyeti nefsin kalbinde %50'nin altına düşüyor. Ve bu kişi artık Allah'ın kulu hüviyetinde. Burası 3. defa kulluk. Kişinin 1. kulluğu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, 2. kulluğu mürşide tabi olduğu zaman, 3. kulluğu ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman.

Ne zaman şeytanı kullanmaktan kurtulmaya başlıyor kişi? Tabi olduğu anda. Resul gönderiyor diyor Allah Teala, şeytanı kullanmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor. Tabi olmuşlar, hidayete ermişler, tabi olmamışlar, dalalette kalmışlar. Ve burası üçüncü kulluk ve ilk teslim, ruhun Allah'a ulaşması, arkasından teslimi. Teslim, sığınağa sığınma şeklinde tecelli ediyor. Nebe 38, Allah'a doğru yola çıkan ruhun, Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatının ona meyap olacağı konusunda bir açıklık getiriyor Allah Teala. Ve Ali İmran suresinin 14. ayet girmesinde de Allah Teala diyor ki Allah'ın katında en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatına sığınıyor ruh, meaba sığınıyor ve evvap oluyor, meaba sığınmış oluyor. Ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Burası 22. basamak. Ruhun Allah'a sarılması, daha doğru bir ifadeyle Allah'ın zatında yok olması. Nefsin kalbindeki fazıllar %51'i aşmış durumda. İşte bu nokta teslimlerin ilki, ruhumuz Allah'a teslim oluyor. Ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusu.

ve daha çok zikrediyoruz. Nefsimizin kalbindeki fazıllar artıyor. %61'e ulaştığı zaman, %10 artış sağladığı zaman Enam suresinin 127. ayet kerimesine göre Allah-u Teala indi ilahide bir teslim yurdu teslim ediyor. Bir taht, altın bir taht. Nefsimizin kalbindeki nurlarda %61'i aşıyor ve devam ediyor aşmaya. Ne zaman ki biz günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarız, o zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşıyor. Ve böyle bir dizaynda zühd sahibi oluyor kişi. Yunus suresinin 20. ayet kelimesindeki negatif sözün muhtevası içerisinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler, bu sebeple onu az bir değere sattılar diyor. Değer vermemek, ne zaman ki bir insan dünyaya değer vermezse, zahire değer vermezse, batına değer verirse, dünya hayatına değil, Allah ile olan hayatına değer verirse, onu ispat etmesi lazım Allah-u Teala'ya. Bu kişi ispat ediyor. Nasıl? Her gün 12 saatten daha fazla zikrederek. Eğer dünyaya değer verseydi, her gün 12 saatten daha az zikretmesi gerekirdi. Ama bu kişi her gün 12 saatten daha fazla zikrettiğine göre, dünyaya değer vermiyor. Dünya değerini aşmış. Allah'a verdiği değer, dünya değerini aşmış kişi zahit olmuş. Zühd devam ederken, günlerden bir gün fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte burası fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktadır. Allah Teala bu teslimi anlatıyor. Nisa 125'le "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha sen kim vardır diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizaynda ahsen olmak fizik vücudun Allah'a teslimiyle gerçekleşiyor. Ve biraz evvel de fizik vücudun ruhun teslimi noktasında dokunduğumuz Bakara suresinin, affedersiniz, Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Allah Teala buyuruyor. Sor bakalım o ümmilere, kitap sahiplerine, onlardan da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa daha evvel mutlaka hidayete ermişlerdir. Yani ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Ne oluyor? Bütün sahabe 4. kat cennetin de sahibi olmuş. Üstelik de bir evvelki cennette dünya saadetinin %51'ine ulaşmıştı sahabe. Burada %80'ini aşıyor sahabenin mutluluğu. Dünya saadetinin %80'inden fazlası ve cennet saadetinin 4. katı fizik vücudun Allah'a teslimi 25. basamak. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra bundan sonrasında konunun nefsin Allah'a teslimi için daimi zikre ulaşmak var. Sadece daimi zikre ulaşanların nefslerini teslim etmesi söz konusu Allah-u Teala'ya. O zaman bir insan 7 tane vasfın sahibi olur. Ne olur bir insan daimi zikre ulaştığı zaman? 1- Daimi zikrin sahibidir. 2-
daimi zikrin sahibi olduğu için nefsin kalbindeki zulmani kapı hiçbir zaman açılmayacaktır. Çünkü devamlı Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın baskısı mühürün üzerinde olacaktır. Karanlıkların artık o kişinin kalbine girmesi mümkün değildir. Mümkün değilse bu kişinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Hep öyle olacaktır ömrü boyunca bu noktadan itibaren. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde en güzele ulaşmayı düşünün. Allah ile ilişkilerinizde daimi zikre ulaştığınız zaman 7 tane vasfın sahibi oluyorsunuz. Birinci vasıf daimi zikrin sahibi olmak. Bunun tabi neticesi olarak nefsteki bütün afetlerin yok olması 2 oldu. Üçüncüsü Allah-u Teala o kişileri mutlaka kalp gözlerini açıyor. Daimi zikre ulaşan herkesin kalp gözü bir muktesef hak olarak mutlaka açılır. Arkasından kalp kulağı da açılır. O kişi Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalbindeki gözle görür. Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kalbindeki kulakla işitir. Allah ile karşılıklı müzakere söz konusu olur konuları. İşte burası tezekkür sahibi kılar kişiyi. Tezekkür Allah ile konuları müzakere etmektir, konuşmaktır. Allah'tan o istikamette talimat almaktır. Böyle insanlar ehli tezekkürdür. Bu kişinin 6. vasfı hayır sahibi olmaktır. Kişi daimi zikirde olduğu için her an derece kazanmaktadır. Ve hayır kazandığımız derecelerle de mümkündür. Bu kişi devamlı derecat kazandığı için, devamlı zikir yaptığı için, her saniye derecat kazandığı için hayır sahibi olarak vasıflandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve 7. özelliği hikmet sahibidir. Kişi Kur'an'ın hangi ayetine baksa o ayete göre hangi basamakta, o ayet hangi basamaktan bahsediyor onu derhal anlar. Bu insanlar hikmet sahibi olanlardır. İşte burada aynel yakin başlamıştır. İlmel yakin 4 basamak evvel bitmiştir. Burada aynel yakin başlamıştır. Aynel yakin hikmet kademesidir. Ve kişi böylece kalbi 7 defa müzeyyen olmuş bir noktadadır. Bu 7 tane hasletin her biri sebebiyle. Sonra Allah-u Teala ona 7 kıtın her biri sebebiyle ve bu kişi zemin katı Allah-u Teala tarafından kendisine gösterilen, gören biridir. Allah-u Teala tarafından gösterildiği için zemin katı gören, kalp gözüyle gören biridir. Ve Ulul Elbab adını alır. Ulul Elbab, büyüklerin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri. Ve bütün sahabenin Ulul Elbab olduğunu görüyoruz. Zümer suresinin 18. ayet kelimesi. Bütün sahabenin Ulul Elbab olduğunu söylüyor. Zaten daha sonraki kademeye de ulaştıkları kesindir. Yani irşada ulaşma müessesesi bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiştir. Ve daimi zikre sahip oldukları da kesindir. Çünkü Allah Teala sahabenin Ulul Elbab olduğunu söylüyor. Zümer 18'de onlar Ulul Elbab olmuşlardır diyor. Ve Ulul Elbab lüklerin sahipleri
Yani beş duyumuzla ulaşamadığımız kalp gözü, kalp kulağı gibi duyguların sahipleri olan kişiler ulul elbab adını alıyorlar. Böyle bir dizaynda bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Sonra ne olur? Allah Teala ona birinci gök katını gösterir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarının tamamını gösterir. Ta Sitre-i Münteha'ya kadar. Yedinci gök katını görmesi kalbinin yedi defa daha müzeyyen olmasını ifade eder. Ve bu kişi Sitre-i Münteha'yı gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından. Salah makamı, ihlas makamı burada tamamlanır. Kimdir Ulul Elbab? Âl-i İmran 190 ve 191 Ulul Elbab'ın tarifini veriyor. Li Ulul Elbab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul Elbab onlardır ki diyor Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Daimi zikrin sahipleri ve bütün sahabenin ulul elbab olduğu söylediğimiz gibi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler ve tövbe-i nasuha davet edilmişler Allah-u Teala tarafından. Öyleyse burası 5. kat cennetin sahibi kılıyor sahabeyi ve dünya saadetinin %100'ü Ulul Elbab makamında da İhlas makamında da onların. İhlas makamında 14 mertebe müzeyyen oluyor kişinin, nefsinin, kalbi. Ve tövbe-i nasuha davet ediyor. Allah Teala böylece kişi salah makamının sahibi oluyor. Sahabenin hepsi salah makamının sahipleriydi. Salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuh söz konusudur. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Vazgeçilemeyecek olan, değiştirilemeyecek olan bir tövbe olsun. Ancak daimi zikrin sahipleri ve 14 defa kalbi müzeyyen olanlar böyle bir müesseseyi gerçekleştirebilirler. Ve bu noktadan sonra bakıyoruz. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuh. Allah Teala Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. O gün Allah nebilerini utandırmayacaktır ve nebileriyle beraber olanları. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ya Rabbi derler, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret eyle. Biz diyor Allah Teala onların günahlarını örteriz. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince önce tövbe-i nasuh, salah makamının birinci kademesi, sonra günahların örtülmesi ikinci kademesi, sonra salah nurunun verilmesi üçüncü kademesi, sonra da günahlarına mağfiret edilmesi, yani günahların sevaba çevrilmesi, dördüncü kademesi ve bunların neticesinde kişinin salahın beşinci, bunun neticesinde dördüncü kademede irşada ulaşmak.
Bu saydıklarımızın hepsinin farz olduğunu görmüştük. Allah-u Teala irşada ulaşmanın da farziyetini söylüyor Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ucibu davetet dahi izade ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşudun. Beni davet ettikleri zaman onların davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. İcabet ettikleri takdirde, davetime icabet ederek mümin oldukları takdirde ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. Ve bütün sahabe irşada ulaşmış. Salah makamının dördüncü mertebesi irşada ulaşma noktasıdır. Yani irşat takvası, yani irşat noktasına kişi irşada ulaşıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Kesin. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi bu hususu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. O imanla kalbinizi müzeyyen kıldı. Kişinin kalbi selam makamının dördüncü kademesinde tam 18 defa müzeyyen oluyor. Ve salah makamına ulaşıyor kişi. Allah-u Teala diyor ki ve sizin kalbinizi iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Sonra da bütün kainata duyuruyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. 28. basamağın salah makamının dördüncü kademesi 18. mertebe müzeyyen oluş ve Allah'a iradeyi teslim etmeyi deneme. Teslim etmeyi talep etmek Allah-u Teala'dan. Ve bu kişi neden iradesini teslim ediyor? Çünkü teslim edecek noktaya gelince Allah'ın zatının görüleceği bu noktada bir mertebe daha müzeyyen olacaktır kalp. Allah'ın göründüğü noktada bu 19.sudur müzeyyen olmanın. Ve burada artık kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Ve Allah'ın bütün emirlerini bu kişi gerçekleştirecektir. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Burada iradesi Allah-u Teala'ya bağlanan kişi irşad makamının sahibidir. İrşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle kişi Allah-u Teala'dan irşad etme yetkisini alır. Burası yeni bir müessesedir. İrşada ulaşma müessesesi. Allah-u Teala'nın dizaynı burada kişiye bu muhteşem sonucu sağlamıştır. Kişi irşada ulaştıktan sonra Allah Teala onun iradesini de teslim almıştır. Kişinin iradesine neden ihtiyacı yoktur? Çünkü o noktada nefsinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olmuştur. Nefsin afetleri zaten kalmamıştır. Bu sebeple iradenin bu aşamada mücadele edebileceği nefsin hiçbir negatif faktörü kalmamıştır. Tamamen sıfırlanmıştır. Allah Teala diyor ki ya eyyetüven, ey takva sahipleri,
Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. Ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Bakara suresi 102. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Bu takva hakkın görüleceği bir takva olsun. Sonra diyor, siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani teslimi külli ile teslim olun. İradenizi de Allah'a teslim ederek teslim olun. Ve bu takva Hazreti İbrahim'in, bütün nebilerin, bütün resullerin Allah'a teslim oldukları takva seviyesi. Bu salah makamının 5. kademesindeki iradenin teslimi hem Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün Allah'ın tayin ettiği mürşitler için geçerlidir. Onların bir kademe üzerinde 6. kademesinde salah makamının bütün kavimlerdeki resuller yer alır. 7. kademesinde ise, son kademesinde ise devrin imamları yer alır. Ve üçü de Adın Cenneti'nin, Adın Cennetlerinin sahibidir. Ve her kattaki cennete cennet diyen Allah-u Teala Adın Cennetlerine cennetler diyor. Çünkü burada üç ayrı grup birden var. Bütün mürşitler, bütün kavimlerdeki resuller ve devrin imamları ayrı ayrı cennetlerde olacaktır, aynı katta. Öyleyse sahabeye bakıyoruz. Hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Çünkü irşat makamının sahibi olmuşlar. Bir hakkın takvanın işareti azim kelimesidir. Hazzül azim, fevzül azim, ecrül azim ve fazlül azim bir hakkın takvanın sahiplerinin işaretini taşır. Bütün sahabe o noktaya ulaşmışlar da Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala iki ayrı cepheden bunu kesinleştiriyor. Diyor ki o sahabi künel evvelin var ya, bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle tabiyet, irşat makamı sona ermemiş, tabiyet devam etmiş. Hazreti Ebu Bekir'de, Hazreti Ömer'de, Hazreti Osman'da ve Hazreti Ali'de devam etmiş. Ondan sonra da sahabeye tabi olunmuş. Ve tabi'in sahabeye tabi olanlar. Ve Allah-u Teala diyor ki Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Ve Allah-u Teala buyuruyor, altlarına ırmaklar akan cennetler onlarındır. Onlar fevzül azimin sahipleridir. Ve bütün sahabe bu teslimi gerçekleştirmişler. İşte Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri diyor ki Allah-u Teala Fussilet 33, 34, 35'te onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Sahabe Allah'a teslim olmuş muydu? Teslim oldukları bu ayetle kesinleşiyor. Allah'a teslimler her birisini Allah Teala söylüyor. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç
seyahatle hasenat bir olur mu? Seyahate hasenatla karşılık verenler, seyahati hasenatla söndürenler Hazrül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bütün sahabe Allah'a çağırıyor muydu? Hepsi. O kademeye ulaştıklarının kesin ispatı. Allah Teala buyuruyor ki Yusuf 108'de, Habibim onlara de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'a görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuş muydu? Gördük ki hepsi Allah'a teslim olmuşlar. İrşat makamının sahibi olarak o seviyede bir teslimin tahakkuk ettiği kesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kurban Bayramı gününde sizlerle beraber el ele, gönül gönüle bir sohbet yapmak imkanını Allah Teala bize bahşettiği için bundan sonsuz bir mutluluk duyuyoruz. Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Sonucu şöyle bağlamak istiyorum. Görülüyor ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dizayn ettiği 7 safhanın 7'sini de sahabe gerçekleştirmiş. 4 teslimin 4'ünü de gerçekleştirmiş. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve şimdi sevgili kardeşlerim, bizleri ilk defa dinleyenler, sizlere düşen şey bundan gerekli dersi almaktır. Bütün sahabe Kur'an'daki bütün hedefleri gerçekleştirmişler. Ve hepsi Allah'a teslimi külliyle teslim olmuş. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde de aynı teslim standardı geçiyor. Diyor ki Allah Teala sahabe için, ve ma temutunne illa ve entüm müslimun. Teslim bir mutlak teslim olarak gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki 14 asır evvel bütün sahabe Kur'an'daki İslam'ı A'dan Z'ye yaşamışlar. İslam'ın 7 safhasını da. Bu 7 safha boyunca 4 tane teslimi de gerçekleştirmişler. Başından sonuna bütün Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını yapmışlar. Onun için Allah Teala Ali İmran 119'da diyor ki, ey sahabe, onlar size buz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. 14 asır sonra artık bugün kitabın bütünü tatbik edilmediği cihetle kitabın bütününe imandan bahsetmek mümkün olmuyor. Öyleyse Kur'an'dan alınacak çok dersler var. Kur'an 14 asır evvel sahabenin hayatını vererek bugüne ışık tutmaktadır. Bugün İslam'ın, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği İslam'dan ne kadar uzakta olduğunun kesin bir işaretini taşıyor sonuç. Bize sorulduğu zaman neden İslam ülkeleri dünyanın en geri ülkeleri hüviyetinde
arkasında bu var. Allah'ın yolundan ayrılmış olmak var. Allah'ın emirlerini artık dikkate almamak var. Allah'ın farzlarını farzların arasında artık kabul etmemek var. Sevgili kardeşlerim, o zaman İslam lazım gelen aşamayı gösteremedi. Ama artık hidayet çağında aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz diye düşünüyorum. Birbirimize düşmanca davranacak yerde, insanların yazdığı kitaplarla Kur'an'ı muhakemeye tabi tutacak yerde, Kur'an'la elle yazılmış olan kitapları muhakeme etmemiz lazım. Furkan, Kur'an'dır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin Ramazan bayramını bir defa daha tebrik ederek Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam, tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değil. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nal 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te Kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Ezümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
0: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir.
2: Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır.
3: Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
5: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Resullerin hidayetle gelmesi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Her zaman olduğu gibi konferanslarımızın merkezinde ezeli ve ebedi tek dinin yegane kaynağı son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde Resullere baktığımız zaman karşımıza hemen bir slaytımız çıkıyor. Varlıklar aleminde, evet, şu anda ekranda gördüğünüz gibi melek resuller emri aleminde Allah'ın yarattığı kullarıdır. Cin resuller gayb aleminde ve insan resulleri de zahiri alemde görevlidirler. Allah Teala 3 asıl ve 3 takarşıt olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Bu 6 alemin 3 asıl ve 3 takarşıt olmak üzere 6 alemin içerisinde Allah Teala nebi resuller ve ayetlerde veli resullerden bahsediyor. Nebi resullerle veli resuller arasındaki 10 tane birbirinden farklı özelliğe baktığımız zaman ayetlerde karşımıza bir hakikat çıkıyor ki Allah Teala nebi resullere şeriat kitabı veriyor ve nebi resuller arasında fetret dönemi var. Yani nebi resuller olmadığı dönem geçtiği ayetleri de görüyoruz. Al-İmran 81, Maide 19. Nebi resullerin olduğu zaman dilim içerisinde birden fazla

Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi ama kıyamete kadar da Resuller hep ardı arkası kesilmeksizin devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hiçbir kavim yoktur ki o kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah Teala Resul tayin etmesin. Veli Resuller arasında bir fetret dönemi, bir boşluk dönemi yok. Veli Resulleri Allah Teala ard arda gönderiyor. Fetret dönemi yok. Muminin 44'te biz Resullerimizi ard arda gönderiyoruz. Veli Resuller, Nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Ve Veli Resullerin Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi 4 görevi var. Ama bu Veli Resullerden bir tanesi vekaleten devrin imamı seçilecekse Allah Teala 15. görevi de ona veriyor. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki Allah Teala hidayete erdiren bir devrin imamı olmasın. İşte Resuller slaytımıza baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala ister Nebi Resul olsun ister Veli Resul olsun, Nebi Resullerin yaşadığı dönemde de her kavimde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan Veli Resuller var. Bu 4, bu değil. Nisa 165'te başlayan slaytımıza baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Onları müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra uyaran ve müjdeleyen Resul gelmedi diye mazerette bulunmasınlar. Hiçbir Resulümüz yoktur ki onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Ve Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün ümmetlerden, kavimlerden Resuller tayin ettik. Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinav etsinler diye Resuller vazifeli kıldık. Evet, tekrar ediyoruz. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın tayin ettiği veli Resuller tağuta kul olmaktan iştinav etsinler ve Allah'a kul olsunlar diye. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Ve Taha 134'te Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsvay olmadan senin ayetlerine tabi olsaydık. Kasas 47'de Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. Böylece biz senin ayetlerine tabi olur, müminlerden olurduk. Sevgili kardeşlerim, bu ayetlerin mülasasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Nebi Resullere verdiği 5 görev Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Birinci görev ayetlerin tilaveti. Her zaman muhterem Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın size 7 katlık bir sarayı vermesini istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. İşte bu misale benzer şekilde bodrum katı ayetlerin tilavetiyle gerçekleşiyor, başlıyor. Ve ayetlerin tilavet görevini Allah-u Teala Nebi Resullere, Veli Resullere veriyor. İster Veli Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, onların birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bir slaytımız var, ayetlerin tilavetini, görevini Resuller yapar. Ona da bakacak olursak, o zaman, evet, şu anda gördüğünüz gibi ekranda, Bakara 129'da ayetleri tilavet edecek, açıklayacak olan Allah'ın Resulüdür.
Bakara 151'de ayetlerimiz

0: Bizi size tilavet etsin, açıklasın diye. Ali İmran 164'te ayetleri tilavet eder, tilavet eder. Cuma 2'de onun ayetlerini, Allah'ın ayetlerini okur. Ve İbrahim 4'te biz onu kendi kavmin lisanıyla gönderdi ki ayetleri tilavet etsin, açıklasın diye. Yunus 47'de her ümmetin bir resulü vardır. Yani her kavmin bir resulü vardır. Ve li kulli ümmetin resul. Fe izâ câ resulüm kudiye beynemul kıstî. Onlar arasında adaletle hükmü olunur. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki bütün zaman parçalarında Allah'ın dinini insanlara öğretmekle vazifeli olan Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği nebi resuller, onların olmadığı dönemlerde de kavimlerin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri tilavet eden, açıklayan veli resuller vardır. Ve bütün bu veli resuller hidayetle vazifeli kılınıyor. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi kesinlikle mutluluktur. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakacak olursak, bütün kutsal kitaplardaki şeriat tektir. Nuh aleyhisselamın şeriatı, İbrahim aleyhisselamın şeriatı, Musa aleyhisselamın şeriatı, İsa aleyhisselamın şeriatı ve Nebiler Sultanı Peygamber'in şeriatı aynı şeriat. Bu şeriat muhtevasına 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Bu 7 safa 4 teslimden oluşan ezeli ve ebedi din 3 esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid dini yaşayan insanların tek cemaati oluşturmasıdır. Ve teslim ruhu ve içi nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Şura 13'e baktığımız zaman Allah Teala'nın emri ve akimüddine dini ikame edin. Ayakta, hayatta tutun. Dinde fırkalara ayrılmayın. İşte Yahudiler 71 fırkaya, fırka-i naci hariç 70'i cehenneme gidiyor. Hristiyanlar 72 fırkaya, fırka-i naci hariç 71'i cehenneme gidiyor. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme gidiyor, bir tanesi hariç. Yani her devirde Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplardaki dini yaşayan tek fırka fırka-i naciyedir. Onlar kurtuluştadır. Geri kalanlar, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Yani şirkte olanlardır. Allah Teala Rum 30'da ezeli ve ebedi tek dinin olduğunu buyuruyor. Ve bu tek dinin yaşanabilmesi Rum 31'de Allah'a yönelmekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Münibineyliği ona yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Namaz kılın, sakın müşriklerden olmayın. Kimdir o müşrikler? Rum 32'de onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Öyleyse dinin esası 3 esas üzerine Allah tektir, vahdet akidesi, tevhid, tek cemaati oluşturmaktır ve teslim, ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi, fizik gücün hidayeti, fizik gücün Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi diye, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi ve bütün Resuller, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her kavmin içerisinde Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı elçilerin hepsi bu tek dini insanlara öğretiyor. Evvela onlar öğreniyorlar Allah'tan ve daha sonra Allah'ın emriyle öğretiyorlar. Evet, Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Bu halde sevgili kardeşlerim, her devirde mutlak surette Allah'ın Resulleri hidayetle geliyor mu? Evet. Nitekim insanlar, bu dünya hayatını yaşayan insanlar sonunda ya cehenneme ya cennete gideceklerdir. İşte cehenneme giden insanlar, ki ağırlıkta her dönemdeki insanlar ağırlıkta cehenneme gidecek olanlardır. Yani dinde fırkalara ayrılanlardır. Özellikle Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine bakacak olursak, لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَ كَسِيلًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ عَيُّنٌ لَا يُبْسُرُونَ بِهَا لَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Cehennemi insan ve cinlerin çoğuna hazırladık. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidirler. İşte sevgili kardeşlerim, Resullerin getirdiği hidayete muhatap olduktan sonra hidayeti dilemeyenler. Demek ki bütün Resuller hidayetle geliyor ve hidayeti kutsal kitaplardaki 7 safa hidayeti açıklıyorlar. Adem Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. Nuh Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. Musa Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. İbrahim Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. İsa Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz 7 safa hidayeti açıklamış. Bu 7 safa hidayetin muhtevasında ne var? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte elimizde mevcut olan 4 kutsal kitaba göre bakacak olursak 7 safayı şöyle açıklayabiliriz. Resullerin açıkladığı 7 safa. Evet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatına bakıyoruz. İbrahim, Davud Aleyhisselam'ın şeriatında, Zebur'da. Evet, Zebur'da ve İsa Aleyhisselam'ın şeriatında ve Peygamber Efendimiz'in şeriatında. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ayetler. Tevrat ayetleri, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayeti. İkinci safa, mürşide tabiyet, Tevrat ayeti, İncil, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi. Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Tevrat ayetleri, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Nefsin Allah'a teslimi beşinci safa, Tevrat ayeti, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an-ı Kerim. Altıncı safa İhlas İrşad, Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün peygamberler kavimlerine bu 7 safa hidayeti açıklamışlardır. Adem Aleyhisselam'ın diniyle Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini aynı din. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde bakın Allah ne buyuruyor. İnna Allah istafa Adem'e. Allah Adem'i seçti ve Nuh'u seçti ve Allah İbrahim'i seçti. İşte Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'ın dininden, İbrahim Aleyhisselam da Nuh Aleyhisselam'ın dininden olduğunu Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi söylüyor. Öyleyse Resullerin zinciri aynı zincir. Zincirin halkaları arasında bir boşluk yok. Ve enne min şi'at ile İbrahim. Muhakkak ki onun dininden, onun dininde bahsettiği Hazreti Nuh'un dininden. Bahsettiği Hazreti İbrahim'in dini. Yani Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, bütün peygamberlerin dini aynı din. Ve bütün peygamberler kavimlerini af ve mağfirete davet etmişler. O slaytımıza da bakacak olursak, din aynı din, hepsi hidayetle gelmiş. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Delalet, hidayetin zıttı. 7 ayet-i kerimede başlangıç noktasında insanlar, şu hadis kalsın, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse bütün Resuller hidayetle geliyor. Başlangıçta herkes delalette ve delalette olan insanları Allah Teala Resulünü hidayetle gönderiyor. Evet, Resulünü hidayetle gönderiyor. Her kavmin içerisinde o Resulü hidayetle gönderiyor. Hidayet ne? Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Evet. Ve ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse Allah'ın bizi hidayete erdirmesi, bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz, hidayeti dilememiz lazım. İşte bütün Resuller kavimlerine hidayete davet ediyorlar. Hidayete çağırıyorlar ve ruhun hidayetinin de dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olduğunu buyuruyor. İkinci safa, ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Evet. Bütün insanlar Allah'a muhtaç. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ne zaman biz başımız üzerine devri imamın ruhu bir nimet olarak gelip yerleşiyor? 12 tane insanla mürşidimize tabi olduğumuz an. Ve insanlar, ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. O halde birbirinize zulmetmeyin. İşte Allah-u Teala'nın 3 esas üzerine bina ettiği muhteva. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet, hidayetin dilenmesiyle şirkten kurtulmaktır. Tevhid, Allah'ın bizi nimetlendirmesiyle Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabiyettir, tabi olmaktır. Ve teslim, ruhu, veçi ve nefsi Allah'a teslim edip kendimize zulmetmekten kurtulmaktır. Dinin tamamı budur. Ve bütün Resuller hidayetle gelmişlerdir. Hidayeti insanlara açıklamak üzere gelmişlerdir. Ama sevgili kardeşlerim, her dönemde İnsanların çoğunun gideceği yer cehennem. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Zümer 71. وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوَا فُتْوَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَتِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتُنَا عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ. Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler ve oraya geldikleri zaman cehennem bekçileri cehennem kaplarına girenlere soruyorlar. Ayetleri sizler telavet eden Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Lakin azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Resuller hidayetle geldiği zaman Resullerin davetini dikkate almayan, dünya hayatına dalanlar, onlar daveti kabul etmiyorlar. Ve bu daveti kabul etmeyenler Kur'an ayetleriyle sağır, dilsiz ve kör olarak Allah onları değerlendiriyor. İşte bir slaytımız var. Sağır, dilsiz ve körler. Evet, başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör. Ama onu sağır, dilsiz ve körlükten kurtarmak üzere Resul hidayetle geliyor. Hidayeti dilerse Allah Teala onların kör olan gözlerini açacak, sağır olan kulaklarını açacak, dilsiz olan dillerini açıp konuşacak ama dilemiyorlar. İşte kör, sağır ve dilsiz olmayanlar, onlar hidayeti dileyenlerdir. Kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlar da hidayet karşısında delaleti seçenlerdir. Zaten başlangıç noktası herkes delalette ve bu delalette olanlar eğer hidayeti dilemezlerse Allah onları delalette bırakıyor. O delalette kalanlar bu slaytta gösterilen ayetler mücibince onlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Cehennemliklerin bir özelliği de nedir? Cehennemliklerin bir özelliği, hepsi kör, sağır ve dilsizlerden oluşuyor. Allah Teala Mülk Suresi'nin 8 9 10. ayet-i kerimesinde size nezir gelmedi mi? Her resul bir nezirdir. Onlar da itiraf ediyor, geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve eğer onları işitseydik ve akletseydik. İşte bir insanın İşitip akle edebilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı, hidayeti dilemesine bağlı. İşte hidayetle Resul geliyor. Ya hidayeti diliyorlar, Gören işten ve idrak edenlerden oluyorlar veya hidayeti dilemiyorlar. O zaman sağır, dilsiz ve kör olarak hayatlarına devam ediyorlar ve onların üzerine azap sözü hak oluyor, cehennem hak oluyor. Evet, bu halde sevgili kardeşlerim, bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerdeki Allah Teala Hac 75'te Allahu yestefi minel melaiketi resulü ve minel nas. İnsanlardan da ve meleklerden de resuller seçer. Bu ayet-i kerimede konu olan melekler ve resuller insanlar olması hasebiyle seçilen resuller belli resullerdir. Çünkü tekrar o birbirinden farklı 10 özelliğe bakacak olursak resullerde, Nebi resulleri sadece Allah insanlardan seçiyor. Evet. Ne meleklerden Nebi resul var, ne cinlerden bir Nebi resul var. Nebi resuller sadece ve sadece insanlardan seçiliyor. Evet. Burada da görüldüğü gibi Allah razı olsun, insanlardan seçiyor. Sadece insanlardan seçilir. Ama veli resuller hem insanlardan seçiliyor, hem meleklerden seçiliyor, hem de cinlerden seçiliyor. Nebilerin olmadığı fetret dönemlerinde Allah Teala onlardan bir tanesini seçiyor, vekaleten devre imamı tayin ediyor ve bütün kavimlerde Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi gereğince ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli resuller tayin ediyor ve veli resuller gönderilmesine rağmen onlar ne yazık ki hedefe ulaşmıyorlar. O halde sevgili kardeşlerim, gerçekten bütün zaman parçalarında ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli resuller tayin ediyor. O veli resuller hidayette geliyorlar ve hidayetin olmadığı bir dönemde dinin yaşanması mümkün değil. Bu açıdan resullerin hidayetle gelmesi konusu konferansımız çok manidar. Zaten Kur'an-ı Kerim'in şifresi Ahzab 40'ta da bu muhtevayı açıklıyoruz. Allah Teala İsra 15'te resul göndermesem azap etmem. Ve görüyorsunuz ki cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Allah resulleri niçin gönderiyor? Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Resule itaat kime itaattir? Resule itaat Allah'a itaattir. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesi. Öyleyse eğer resule itaat Allah'a itaatse Allah Teala resullerin lisanıyla dini açıklıyor. Ama günümüzde Kur'an-ı Kerim var ve çoğu insan Risalet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Halbuki bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala şeriat kitaplarını nebilere veriyor ve Ulu Azm nebilerin ardından bir Resul'ün geleceğini Allah Teala bize müjdeliyor. İşte 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in geleceğini bize müjdeledi. Ümmetiminden hayırlısıya buyurduğu Resul Mehdi Aleyhisselam'dır. Ali İmran 81'de bahsi geçen bütün Ulu Azm nebilerin arkasından gelecek olan Resul o Mehdi Resul'dür ki Allah Teala onu 7 grup ayet-i kerimede Kur'an'da açıklıyor. Evet, Mehdi Aleyhisselam'ı müjdeleyen Kur'an-ı Kerim'deki 7 grup ayet. Ali İmran 81. Bütün Ulu Azm nebilerin arkasından Allah'ın bize geleceğini müjdelediği Resul o Mehdi Resul'dür. Tövbe 32 ve Tövbe 33'te bahsi geçen Resul de Mehdi Resul'dür. Furkan 27, 28, 29, Furkan 30'da da bahsi geçen Resul de Mehdi Resul'dür. Ve Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde de size Allah'ın ayetlerine yakın hasıl edemediniz diyen de Resul Mehdi Resul'dür. Semanın bir dumanla, fitneyle kaplandığı günlerde de bahsi geçen Allah'ın geleceğini bize müjdelediği Resul yine o Mesih Resul'dür. Ve Saf 8-9'da da bahsi geçen Resul Mehdi Resul'dür. Beyne 2'li ve 3'te de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman parçasında, bütün kavimlerde, insan topluluklarının içerisinde mutlak surette Allah-u Teala'nın ayetlerini tilavet eden, açıklayan ve tabi olanların nefsini tezkiye ve tasfiye eden ve onlara kitabı hikmeti öğreten Allah'ın Resulleri hep vardır. Bütün Resuller vehbi olarak Allah tarafından Risalete vazifeli kılınıyor. Kasas 68'de Rabbuke yahliku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Doğuştan, doğmadan evvel seçilen Allah'ın Nebi Resulleridir. Allah Teala onları seçiyor, iradesini teslim alıyor ve onlara şeriat kitabı veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde geçen Nebi Resullere baktığımız zaman Nebi Resuller ve onların arkasından onların şeriatıyla amel eden belli Resullerin hepsi kendi kavimlerini af ve mağfirete davet ediyorlar. Yani hidayete davet ediyorlar. İşte Adem Aleyhisselam, işte Nuh Aleyhisselam, işte Hud Aleyhisselam, işte Salih Aleyhisselam, işte İbrahim Aleyhisselam, işte Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, eğer af ve mağfiret varsa hidayet vardır. Hidayet varsa af ve mağfiret vardır. Eğer hidayet yoksa af ve mağfiret söz konusu değil. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Bakın onlar alimdir diyor. O günkü alimler hidayeti bilmiyorlar. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmıştır ve tekrar onlara dönecek. Öyleyse hidayeti bilmeyen alimler fitne sebebi. Ama hidayeti yaşayan alimler, onlar aslında ıslah edici Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse her devirde istisnasız Allah'ın dostları, Allah'a davet eden, ıslah edici amel işleyenler, her devirde tağut şeytanın dostları, şeytanı ateşe davet eden ve insanların delalete kalmasına sebep olan iki grup. Birisi fitne sebebi, diğeri de ıslah sebebi. Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken, Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Hudini benimle Allah nasıl başlattıysa onunla sona erdirecek. Benimle ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla fitneden kurtulacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Mehdi eğer Resulse, Mehdi Aleyhisselam Resulse, o zaman görüyorsunuz ki kesinlikle fitneden kurtulmak, şirkten kurtulmak, delaletten kurtulmak ancak Resul'ün öğretisiyledir. Bir kere daha söyleyelim. Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele veriyor. Yani Mehdi Aleyhisselam da vahiy üzere mücadele verecek. Kur'an'ı Allah'tan aldığı vahiy ile öğreniyor. Vahiy ile Allah-u Teala Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı öğretiyor. Ve Allah-u Teala nasıl bu dini bizimle başlattıysa Mehdi Aleyhisselam'a sona erdirecek. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. Fitneyi oluşturan, hidayeti bilmeyen alimler, o gün yaşayan alimler, gök ben altında yaşayan insanların yaşayanları, fitne onlardan çıkmıştı, tekrar onlara dönecek. Öyleyse fitneyi oluşturan alimlerden, fitneden insanları kurtarmak, Allah'ın 14 asır evvel geleceğini bize müjdeledi. Mehdi Aleyhisselam'la bu gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din çok kolay, çok basit. Vahdet, tevhid ve teslim. Yani Allah'a ulaşmayı dilek bir dilektir. Şirkten kurtulmak vahdet akidesini oluşturuyor. Tevhid 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği müşterilere sahibi olmak tevhidde olmaktır. Ve teslim, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi, ruhun dünya hayatında fizik vücut ölmeden evvel dünya hayatında Allah'a ulaşması. 7 kademede gerçekleşiyor. emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezki kademelerini bir bir geçerek yedi kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh da yedi tane gök katı yükseliyor ve sonuçta Allah'ın zatına ulaşıyor. O slaytımızı da gösterecek olursak yedi kademedeki nefs tezkiyesi ama ruhun da gök katlarına birer bire yükselmesi. Nefsi emmarede ruh birinci gök katında, nefsi levvamede ruh ikinci gök katında, nefsi mülhemde ruh üçüncü gök katında, nefsi mutmainede ruh dördüncü gök katında, nefsi raziyede ruh beşinci gök katında, nefsi marziyede ruh altıncı gök katında ve nefsi tezkiyede ruh yedinci gök katında. Yedi tane gök katı yükseltikten sonra yedi alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatına sığınması ruhun hidayetidir ve ruhun Allah'a teslimi. Ama fizik vücudunun bizden ayrılması söz konusu değil. Fizik vücudunun hidayeti, fizik vücudunun Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Allah-u Teala bunu Ali İmran 20'de zikrediyor. Nefsin hidayeti ise nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olmamız. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimidir. Ve nefsin Allah'a teslimine baktığımız zaman, nefs 19 faziletin sahibi olduğu zaman ruh gibi 19 tane haslet, 19 tane fazilet, o slaytımıza bakacak olursak göreceğiz ki kesinlikle olay bu şekilde cereyan ediyor. Evet, başlangıç noktasında 19 afetin sahibi olan nefsimiz daimi zikre ulaşıp nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 19 faziletin sahibi oluyoruz ve şeytan artık bize tesir edemez. Evvelden biz şeytanın kuluyken şimdi şeytan bizim kölemizdir. Bizim uşağımızdır. 19 tane hasretin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın insanlardan istediği bu. Hepimiz iblisle imtihan oluyoruz. Ama sonuçta imtihanı başararak o bizim kölemiz. Başlangıç noktasına biz onun emrindeyken daimi zikre ulaştığımız zaman artık Allah-u Teala onu bize veriyor. Ateş ehline verilir. Ehli olmayana verseniz onunla kendisini yakar. Öyleyse olay bu. Şimdi bir kere daha 4 tane hidayete bakacak olursak ruhun hidayeti ruhun Allah'a ulaşması Nisa 175, fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi Nahl 36 ve Yasin 60-61, nefsin hidayeti Hicr 41 ve iradenin hidayeti Enam 153'te Sırat-ı Müstakim üzerinden gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her dönemde insanların 7 sabah hidayeti yaşayarak sahabe gibi ermiş evliyadan kamil insan olmaları ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle. Nefs tezkiyesi 3 safhada gerçekleşiyor ama nefsin tasfiyesi ise 5 safhada, 6 safhada gerçekleşiyor. Nefsimiz ihlasta tamamıyla Allah'a teslim olur. İblis ben herkesi saptıracağım dediği zaman Allah-u Teala iblise diyor ki ihlas sahibi kullar müstesna. Kimdir ihlas sahibi kul? İhlas sahibi kul nefsini tamamen tasfiye eden kişidir. Evet, nefsini tasfiye eden kişidir. Sevgili kardeşlerim, bir kez daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının konferanslarının birisinin sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Ama bizim bu anlatımlarımızdan siz de hidayeti dilediyseniz, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ben de sahabe gibi, ben de havariler gibi, ben de rabbaniler gibi Allah'ın dostları onlar olmak, nefsi tezkiye etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız ve ben de tövbemi almak, çok kısa süre içerisinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman ayakta sözlerimizi tekrar etmeniz lazım. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet. Tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Başka bir Her An Kur'an, Her An Mutlu konferansın birisinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
0: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi ve şeytanı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere gene beraberiz. Konumuz cüz'i irade, külli irade, ilahi irade. İrade, Arapçada istek, dilek anlamına kullanılıyor. Bir şeyi irade etmek, onu istemek lügat manası itibariyle. Ama irade, isteme yetkisi aslında. İnsanın da dilediğini seçme yetkisi var. İlahi iradenin elbette olacak. Çünkü o ilah, yaratan. Bir de ilahi iradenin yarattığı kainat kompütürü var. Allah'ın yarattığı bir kompütür, bir kainat kompütürü, bu bilgisayar kainattaki, bütün kainattaki her zerreyle ayrı ayrı meşgul. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, cüz'i irade, Allah'ın insanlara ve cinlere verdiği bir irade. Dikkat edin ki meleklerin iradesi yoktur. Melekler diledikleri şeyi yapmak için değil, sadece Allah onlara ne emretmişse, sadece o emrin hudutlarında kalarak Allah'ın emrini yapmak için yaratılmışlardır. Yani iradeleri olsaydı Allah'a teslim edilmiş olacaktı. Nasıl bir insan iradesini Allah'a teslim ettiği noktadan itibaren talep etme standartının yetkisinin sahibi değilse, melekler yaratılışlarından itibaren öyledirler. Her konu için programlanmışlardır. Görevleri kendi iradelerini devreye koymadan o görevi, sadece o görevi yapmaktır. Cennetteki melekler, huriler ve gılmanlar oluyor. Görevleri cennet ehline hizmettir. Hizmet için yaratılmışlardır. Onlar yemek yemezler ama yemek servisini onlar yaparlar. Onların yaşamak için havaya, doymak için yemeğe ihtiyacı yoktur. Cehennemde de zebaniler gene meleklerdir. İradeleri yoktur. Sadece belli görevleri yapmak üzere yaratılmışlardır. Bu belli görevlerin yapılması söz konusu. Ama insanlar ve cinler
cüz'i iradeli mahluklardır. Allah-u Teala'nın kimsenin iradesine müdahalesi söz konusu değildir. Müdahale etmeme konusunda kesin hüküm sahibidir. Peki Allah-u Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez mi? Eder. Kimin iradesine müdahale eder? Kim iradesini Allah'a teslim ederse, Allah onun iradesini ref eder, kendi iradesine bağlar. İşte Allah-u Teala'nın iradi yapısında bir bağlama müessesesi var. İradi yapının, iradenin, talebin Allah'ın iradesine bağlanması ve ref edilmesi, kaldırılması, yok edilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse her şeyin ait olduğu standartta en güzele ulaşması için size cüz'i irade verildi. Cüz'i irade sizin emrinizdedir. Nasıl dilerseniz öyle kullanırsınız ve size dokunacak olan hayrı ve şerri siz vücuda getirirsiniz kendi iradenizle, isteyerek, bilerek. Ve Allah'ın katında cüz'i iradenizin çok büyük bir önemi vardır. Sizin cüz'i iradeniz devreye girmedikçe Allah'ın size kapalı olan kapıları açılmaz. Şeytanın size açık olan kapıları kapanmaz. Öyleyse hayata Allah'ın sizin faydanıza sunacağı bütün kapıları kapalı olarak başlarsınız. Ve şeytanın da bütün kapıları açık olarak başlarsınız. Yani her türlü kötülüğe açıksınız ama şeytanın ivası sizi felakete götürür. Bu kötülükler, açık olduğunuz kötülükler size sadece felaket sağlar. Kim şeytanın kapısını kapatamazsa, Allah'ın kapılarını açamazsa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata şu baş gözlerinde Hicab-ı Mesture isimli bir gizli perdeyle başlarlar. Bütün insanlar hayata kulaklarında Vakra isimli bir işitme engeliyle başlarlar. Bütün insanlar hayata kalplerinde Ekinnet isimli bir idrak edememe, fıkıh edememe engeliyle başlarlar. Bütün insanların kalplerinde hem zulmet kapısı vardır, hem nur kapısı vardır. Zulmet kapısı şeytana aittir, açıktır. Nur kapısı Allah'a aittir ve mühürlüdür. Bütün insanların kalplerinden Allah'a açılan, Allah'a ulaşan, Allah'ın nurlarına ulaşan bir yol açılmamıştır. O yol mevcut değildir. Bütün insanların kalp gözü ve kalp kulağı da ayrıca kördür ve sağırdır. Bütün kapılar ve bu sebeple insanlar Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine göre ölü olarak doğarlar. Baş gözleri irşat makamına baktığı
ama görmediği için kördürler. O kişiyi, mürşidi, irşat makamı olarak görmediği için kördürler. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sana baktıklarını görürsün ve seni gördüklerini zannedersin. Oysa ki onlar seni görmezler, sadece bakarlar. Onlar ölüdürler, diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar sağırdırlar. İnsanlar da kulaklarındaki vakra sebebiyle, engel sebebiyle sağırdırlar. Seni işitmezler diyor Allah-u Teala. Mezardaki ölüler gibidirler. Sen onlara işittiremezsin diyor. Ve En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sadece işitebilenler davete icabet eder diyor. Allah-u Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler. Yani kalplerinde ekinnet adı verilen bir engel olduğu için kalpleriyle idrak edemezler. Senin söylediklerinin derin manasına varamazlar. Onların kulakları vardır. O kulaklarda, o kulaklarla işitemezler. Çünkü kulaklarında vakra vardır. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler diyor Allah-u Teala. Çünkü gözlerinde hicabı mesture vardır. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizi kuracak olan bütün sistemler kapalı. Kör, sağır ve dilsiz olarak doğarsınız. Neye karşı? Allah'ın ayetlerine karşı. Allah'ın kurtuluş standartlarına karşı. Ve şeytana, şeytanla alakalı konular bütünüyle faaliyettedir. Kalbinizde küfür kelimesi vardır. Kalbiniz mühürlüdür ve kalbinizin içinde küfür kelimesi vardır. Şeytanın alameti farikası. Küfür kelimesi. Ve şeytana açılan kalbinizdeki kapı açıktır. Her an şeytanın karanlıkları o kapıdan içeriye devamlı girerler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalbinize giren bu karanlıklar kalbinizde afetleri daha çok konsantre eder. Öyleyse Allah'ın sizinle ilişki kurarak sizi daha güzele ulaştırabileceği, sizdeki bütün vasıtalar kapalıdır, mühürlüdür, kilitlidir. Hiçbirisinin çalışması mümkün değildir. Onlara bu çalışmayı verecek olan, çalışma alanına onları sokacak olan, kapalı kapıları, mühürleri açacak olan şey sizin cüz'i iradenizdir.
Allah'a ulaşmanızı istiyor ve kendisine sizi ulaştırmak istiyor. Hem o sizi kendisine ulaştırmak istiyor, hem de sizin kendisine ulaşmayı dilemenizi bekliyor. Dilemeniz ise iradi yapınızı, cüz'i iradenizi devreye sokmanız ve istemeniz, dilemeniz demektir. İşte bu sebeple insanlar daha başlangıçtan itibaren ikiye ayrılıyorlar. Allah'a açık, bütün sistemleri kapalı ve kilitli olan insanlar, bu insanlar tek grup olarak geliyor birinci ve ikinci basamaklarda. Ancak üçüncü basamakta ikiye ayrılıyorlar. İradelerini kullanabilenler bunların dışına çıkıyor. Bu iradenin kullanılması sadece tek bir istikamette isteniyor Allah-u Teala tarafından. Bir tek istikamette Allah'a ulaşmayı dilemek. Neyi ulaştıracaksınız? Sizde bir emanet olan ruhu. Allah-u Teala diyor ki biz emaneti göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan ona teklif ettiğimiz zaman emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve zalimdir diyor Allah-u Teala. İşte o yüklendiğiniz emanet Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir emanet ve bu dünya hayatını yaşarken üzerinize 12 defa farz. Ve Allah-u Teala cüz'i iradenizle Allah'a geri dönmeyi dilemenizi istiyor. Cüz'i iradenizle Allah'a geri dönmeyi dilemenizi istiyor Allah-u Teala. İstemezseniz ömrünüz boyunca körsünüz, sağırsınız, dilsizsiniz sevgili kardeşlerim. Ve kalbinizde hep küfür yazılı olarak yaşarsınız. Ve Kur'an-ı Kerim kalplerinde küfür yazılı olan herkes için kafir kelimesini kullanıyor. Kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız diyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız diyor. Tabi olmadıkça mümin olamazsınız diyor. Cüz'i iradenizdir ki size derecat kazandırır veya kaybettirir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla olduğu takdirde Allah'ın cennetine girersiniz. Eğer kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, yani birincinin tam tersi bir olay varsa, o zaman da gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse herkes kendisine göre bir hayat yaşar. Kazandığı dereceler vardır, kaybettiği dereceler vardır. Herkesin kazandığı ve kaybettiği dereceler birbirinden farklıdır. Milyarlarca derece kazanırsınız, milyarlarca derece kaybedersiniz. Ve kimin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazlaysa Allah'ın cennetine girecek olanlar onlar değildir. Kaybettiği dereceler fazla olanlar cehenneme girecek olanlardır. Onları Allah-u Teala hüsranda olanlar diyor. İşte bütün insanlar doğuşlarından itibaren bütün davranışlarıyla daima günahları, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Derecelerin hüküm ferma olduğu devir akil ve bali olduğunuz noktadır. Ondan evvel sübyan sınıfındansınız. Yani sabi, yani rüşte ermemiş. Rüşte erdiğiniz zaman dilimi İslam'a göre 15 yaştır.
15 yaştan itibaren iradeniz Allah'a göre çok değerlidir. O iradenizle bir karar vermek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek.

Daha fazla olacaktır. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Diyor ki Yunus 62 ve 63'te, affedersiniz, Yunus 7 ve 8'de, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatının getirdikleriyle mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için ölçüyü koymuş Allah Teala. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Müminin 103'te Allah Teala bu durumun sonucunu belirtiyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani Allah'ın kendilerine verdiği cüz'i iradeyi Allah yolunda kullanmayanlar. Sana ulaşmamı diliyorsun. Ben dilemek istemiyorum. Dilemeyeceğim diyor adam. Bir kısmı özellikle böyle diyor. Bir kısmı Allah'ın söylediklerinden haberdar olmadan yaşıyor. Ne yazık ki bilmemek insanı kurtaramaz. Ama şurası muhakkak ki insanlar hangi devirde, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka Allah'ın söylediklerinin hayati olanlarından haberdar edilirler. Allah mutlaka bunu sağlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisinin kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden neden daha fazladır? Çünkü bu insanlar her saniye derecat kaybederler. Allah Teala daimi zikri farz kıldığı için onlar da hiç zikir yapmadıkları için devamlı derecat kaybederler. Ayrıca onların günahları sevaba çevrilmez. Peki Allah'a ulaşmayı dilerse nasıl oluyor da Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin sevabı günahından büyük oluyor? Çünkü Allah Teala onların dilemesi üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine onların gözlerindeki hicab-ı müstureyi kaldırıyor. İrşat makamına baktıkları zaman onu herhangi bir insandan artık ayırt ediyorlar, o diyorlar mürşittir. Onun mürşit olduğundan emin oluyorlar. İrşat makamının sahibi olduğundan, Allah'tan vahiy aldığından emin oluyorlar. Sonra Allah Teala onların kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitmeye başlıyorlar irşada mütalik şeylerin manasına varmaya başlıyorlar. İşitince de davete mutlaka icabet etmeleri söz konusu. Yaşarlarsa davete icabet edecekler. Arkasından da Allah Teala onların kalplerindeki ekinleti alıyor, idraki önleyen müesseseyi alıyor ve onların kalplerinin içine ihbat koyuyor. Yani İdraki sağlayan bir kompüter, bir bilgisayar.

Bu Allah'a açılması lazım gelen baş gözleri açık değildi, kördü. Açtı Allah Teala. Ve açarken o kişiye derecat ihsanında bulundu. Allah Teala o kişinin kulaklarındaki vakrayı açtı. Kişi işitmeye, irşada mütalik olan şeyleri idrak etmeye başladı. Ruhunu Allah'laştırmasının üzerine 12 defa farz kılındığını öğrendi. Ve kalbine indirdi bunu. Allah Teala kalbindeki ekinleti aldığı ve yerine ihbatı koyduğu için o kişi irşat makamının sözlerini idrak etmeye başladı. Mutlaka ruhunu Allah'laştırmak konusunda bir büyük talebin sahibi oldu kişi. İdraki de açılınca başlangıçtaki Allah'a ulaşma dileği çok daha büyük bir arzu şekline büründü. Ne yaptı? Allah Teala o kişinin kör olan gözlerini açtı. Sağır olan kulaklarını açtı. İdraksiz olan kalbindeki idrak müessesesine idraki verdi. Neyle verdi? Kişi iradesini kullandığı için yetmez. Allah Teala o kişinin kalbine ulaştı. Kalbine hidayet koydu. Yani o kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük iken Allah'a döndürdü. Bununla da yetinmez Allah Teala. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar kişinin kalbine ulaşsın diye. Kişi iradesini Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmasaydı, o kişinin göğsünden kalbine hiçbir zaman Allah Teala nur yolunu açmayacaktı. Enam suresi 125'te Allah Teala buyuruyor ki: "Femen yuridullahü en yehdihu yeşrah sadrehu lil-İslam." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, onun göğsünü şerh eder ve İslam'a, teslime, Allah'a teslim olmaya açar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün kapıları kapalı. Bu kadar mı? Hayır. Daha da kapalı olan var. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah bununla da kalmaz. Talebiniz üzerine size mürşidinizi gösterir. Ona ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açar. Kalbiniz mühürlü. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı atar. Kalbinizde küfür kelimesi var. Ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz gün. Ve bu hazırlık devresinde yani üçüncü basamağa ulaştığınız zaman birkaç dakika içinde yedinci basamağa da ulaşırsınız. Çünkü bundan sonraki dört işlem hepsi art arda birkaç dakika içinde tahakkuk eder. Allah'ın rahim esması ve tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklarınızdaki vakranın alınması, kalbinizdeki ekinnetin alınması, yerine ihbat konulması, kalbinizin nur kapısının Allah'a döndürülmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolunun açılması birkaç dakikada tamamlanır.
ve irşat makamının tarafınızdan sevilmesi sağlanır. Sizde bir iştiyak haline gelir. Mutlaka mürşidinize ulaşmak ve tabi olmak istersiniz gözyaşlarıyla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse başlangıçtaki kapalı olan bütün kapılar açılıyor. Cüz'i iradenizi devreye soktuğunuz için ve bunlar birkaç dakika içinde olduğu zaman her birine verdiği pozitif derecelerle her bir ihsanda bulunurken size baş gözlerinizdeki hicab mesturunun olmasında, bakranın alınmasında, ikinetin alınmasında, ihbatın konulmasında, nur kapısının Allah'a döndürülmesinde, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmasında her birinde dereceler ihsan ederek Allah-u Teala bunu yapar. Siz buna layıksınız çünkü iradenizi Allah'a ulaşmak istikametinde sevk etmişsiniz, kullanmışsınız, devreye sokmuşsunuz. Öyleyse mutlaka sevaplarınızı, günahlarınızı öteye geçirecektir Allah-u Teala. Bu noktada öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ertesi gün öldünüz. Bir saat sonra öldünüz. Her iki halde de mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Çünkü o yaptığı işlemler sebebiyle Allah'ın size verdiği dereceler, sizin kaybettirdiğiniz derecelerden mutlaka öteye sizi geçirmiştir. Ve Allah Teala kesin şekilde diyor ki, kim amin olursa Allah'a ulaşmayı dilerse, o hüsranda olanlardan değildir. Yani günahları sevaplarından fazla olanlardan değildir diyor. Gideceği yerin cennet olduğu açıklanıyor kişinin. Öyleyse böyle olmayan, kalbinde ikindet olan, gözünde hicab-ı mestürü olan, kulaklığında bakra olan kişi, onların gideceği yer mutlaka cehennem olarak adlandırılıyor. Büyük 8-9-10'da Allah-u Teala diyor ki cehenneme girecek olanlar cehennemin kapısında toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki size buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söyleyen Resuller gelmedi mi? Siz onları görmediniz mi? Siz onları dinlemediniz mi? Siz onların söylediklerine kulak asmadınız mı? Bu sualleri sormuş olmaları söz konusu. Ve cevap, evet bize Allah'ın nezirleri geldi. Biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ayrıca biz seni sapıklıkta görüyoruz. Ve böyle dedik diyorlar. Bir defa irşat makamını irşat makamı olarak görmedikleri kesin, onu sapıklıkta görüyorlar. Yani baş gözlerindeki hicab-ı mestüre duruyor adamların. Sözlerini anlamadıkları kesin, Allah hiçbir şey indirmemiştir diyorlar ve sen bir sapıksın diyorlar ona. Demek ki kulaklarındaki vakra da yerinde. Sözlerini idrak edemedikleri kesin. Onu dalalet olarak gördüklerine göre Allah hiçbir şey indirmemiştir dediklerine göre sistem bütün boyutlarıyla negatif işaretler veriyor.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhtevadan bahsetmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu insanların cehenneme girdikleri kesin ama şöyle söyleyerek cehenneme giriyorlar. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık, kulağımızdaki vakra alınmış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınmış yerine ihfat konulmuş olsaydı, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse cüz'i irade bir kişinin mutlaka kul Allah'a karşı kullanması lazım gelen bir muhteva taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu müesseseye dikkatle bakın. Her açıdan iradenizin devreye girmesi asıldır. Mutlaka iradenizi devreye sokmak mecburiyetindesiniz. Ki Allah'ın kapalı kapıları açılsın, mühürleri açılsın. Emanetinizi onun sahibine, Allah'a gönderebilin. Eğer iradenizi kullanmazsanız, o zaman

O takdirde sevgili kardeşlerim, sizi kurtaracak olan sistemler harekete geçemez. Bütün sistemleriniz Allah'a açık olması lazım gelen, açılması lazım gelen sistemleriniz kapalı olarak, mühürlü olarak kalır, kilitli olarak kalır ve şeytanın bütün sistemleri en rahat standartlarda çalışır. Oysa ki daimi zikre vardığınız zaman şeytanın kalbinizdeki en ufak bir tesiri artık mümkün değildir. Çünkü nefsinizin kalbinde şeytanın tesir edebileceği alan yani afetler, nefsinizin afetleri tamamen yok olmuştur. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün afetlerin tamamen yok olduğu bir dizaynda iblisin bütün kapıları kapanmıştır. O artık size hiçbir zarar veremeyecek olan bir zavallı mahluktur. Size hiçbir negatif tesiri olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, cüz'i iradenizi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Gene cüz'i iradenizle ikinci işlemi gerçekleştireceksiniz. Allah-u Teala'dan aldığınız 10 tane ihsanı aldıktan sonra kendi iradenizle mürşidinize ulaşacaksınız. Tabi olacaksınız. Tabiyetiniz ikinci defa iradenizi kullanmayı ifade eder. Bunun neticesinde üç açıdan birden hidayete adım atacaksınız. Allah'ın yeni bir olayıyla karşı karşıya olacaksınız. Ruhunuz otomatik olarak sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak. Ne yaptınız? İkinci defa iradenizi kullandınız. Siz gene kendi iradenizi kullanarak zikir yapacaksınız. Allah'ın üzerinize farz kıldığı zikri gerçekleştireceksiniz. Elbette namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz. İmkanlarınız varsa hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz. Ama özellikle en büyük ibadet olan zikri yapacaksınız. Zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları kalbinizin içine ulaşacak ve faziletler nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaklar, ona yapışarak toplanmaya başlayacaklar. İşte burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu nurların nefsinizin kalbinde toplanmasıdır ki sizin için bir muhteva taşır. Bu nefsinizin kalbinde nurların toplanması sizin iradenizi kullanarak zikir yapmanıza bağımlı. Yapmazsanız bu işlem vücut bulmaz. Ama siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala saydığımız engelleri alır ve size zikri sevdirir. Size bütün ibadetleri sevdirir. Bütün ibadetleri seversiniz sevgili kardeşlerim. Severek yaparsınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
O Allah-u Teala tarafından bütün ibadetler kendisine sevdirilmiş bir insandır. Yapmaması mümkün değildir ibadetlerini. Öyleyse bu istikamette size düşeni yapmanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, 10 ihsanı alınca da irşat makamına ulaşıp tabi olmanız söz konusu. Tabi olduğunuz zaman serbest iradenizin ikinci adımında 3 hidayete birden başlarsınız. Nefsinizin kalbinde faziletlerin birikmeye başlamasıyla tezkiye olmaya başlar. Fizik vücudunuz nefsinizin aklanan kesimi kadar afet iken afetlerin yerine faziletlerin kaim olması kadar şeytana kul olmaktan fizik vücudunuz kurtulur ve Allah'a kul olur. Aynı orandadır. Nefsinizin kalbinde ne kadar fazilet birikimi varsa o kadar fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a o kadar kul olmuştur. İşte böyle bir dizaynla daha ileride daha çok zikir yapacaksınız. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Dik yokuş buradadır. İradenizin en çok kullanılması lazım gelen yer daimi zikre ulaşma safhasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her bir merhale sizi daha güzele, daha büyük bir dünya saadetine ve daha üst bir cennet saadetine ulaştıracaktır. Ömrünüz boyunca mutluluğunuzun iradenizle kesin bir ilişkisi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iradeniz sizi daha ötede fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin teslimine ulaştıracak. Nefsinizin teslimi daimi zikre ulaştığınız merhalede gerçekleşir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar iradi yapınız sizin için sizi daha büyük mutluluklara ulaştıran bir kılavuz olacaktır. Bir gösterge olacaktır. Bir müşevvik unsur, teşvik edici ve ulaştırıcı unsur olacaktır. Motive edici bir unsur olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, iradenizi Allah yolunda kullandıkça ancak o standartlar altında her geçen gün biraz daha mutlu olduğunuzu göreceksiniz. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok hamd edeceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, cüz'i iradeniz her şeyin müsebbibidir. Eğer cüz'i iradenizi hayırda kullanırsanız, derecat kazanırsınız. Yani kendi iradenizle derecat kazanacak olan işler gerçekleştirirseniz, derecat kazanırsınız.
hayır kazanırsınız. Eğer gene cüz-i iradenizle yanlış işler yaparsanız, başkalarına zarar verirseniz, Allah'ın emirlerine karşı çıkarsanız, yasak ettiği fiilleri cüz-i iradenizle işlerseniz, o zaman devamlı derecat kaybedersiniz ve devamlı cezalandırılırsınız. Bir hüzün duyarsınız, bir huzursuzluk duyarsınız. Yaptığınız bütün kötülüklerin karşılığı olarak Allah-u Teala mutlaka size azap eder. Arkasında ne var? Cüz'i iradeniz var. O iradenizle işlediğiniz suçlar var, hatalar var, kabahatler var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, iradenizi, cüz'i iradenizi en güzel standartlar altında kullanmalısınız diye düşünüyorum. Önce Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Birinci adım. Sonra irşat makamına tabi olmalısınız. İkinci adım. Siz bu iki adımı attığınız zaman Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan, 10 tane de nimet alırsınız. İkinci adım sizi 3 hidayete birden ulaştırır. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar açılır. Şeytanın kapanması lazım gelen kapısı yarıya kadar kapanır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlası, yuvarlak hesap yarısı diyelim, yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti %50 azalmış. Yani şeytanla olan ilişkinizde kayıplarınız %50'nin altına düşmüştür. Yani şeytanın size verebileceği zarar %50 aşağı inmiştir. Ama Allah'ın açık olması lazım gelen bütün kapılarını açmayı başarmışsınızdır. Ve mümin olmak şerefine ermek bu standart içinde 14. basamakta gerçekleşir. Nefsinizin kalbinde vücut bulması lazım gelen 7 tane faktör oluşmuştur. Ekinlet alınmıştır, ihbat konulmuştur, nur kapısı Allah'a dönmüştür, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmıştır, kalbinizin mührü açılmıştır, kalbinizdeki küfür kelimesi alınmıştır, kalbinizin içine iman kelimesi yazılmıştır. Bir insan kalbi mühürlüyse içinde mutlaka küfür kelimesi vardır. Mühürü açılmışsa mutlaka iman kelimesi vardır. Açıldıktan sonra tekrar mühürlenirse gene küfür kelimesi vardır kalpte. Tekrar açılırsa gene iman kelimesi vardır kalpte. Öyleyse mühürle küfür bir aradadır nefsinizin kalbinde. Mühür olmaması halinde, kapının açık olmasıyla da iman kelimesi paralellik gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzelliği daha beraber yaşamanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz böyle olduğu için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi
sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi, cüz'i irade konusundaki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni bayram arifesindeyiz.

Bir bayram sabahındayız. Bir bayram günündeyiz. Allah'a sonsuz hamd şükrederiz. Ramazan bayramı yerini kurban bayramına bıraktı. Kurbanların kesileceği gün. ...11 Şubat... ...Salı. Bir yeni bayramın... ...bir yeni manevi bayramın... ...dini bayramın... ...kurban bayramının... ...hudutları içerisinde... ...sizlere sesleniyorum... ...sevgili... ...kardeşlerim... ...can dostlarım, gönül dostlarım... ve İslam alemi. Kurban Bayramı'nın var olmasının dizaynına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'i görüyoruz. Hazreti İbrahim Allah'ın bana teslim ol emrine riayet etmek konusunda şiddetli bir talebin sahibiydi. Bu talep onu ruhunu teslim etmeye, fizik vücudunu teslim etmeye, nefsini teslim etmeye ve iradesini teslim etmeye götürdü. Bu teslimler sırasında ağır imtihanlardan geçmek Allah-u Teala'nın kanunuydu. Ve Allah-u Teala teslimi külliyle kendisine teslim olmayı dileyen Hazreti İbrahim'e diyor ki, oğlunu İsmail'i bana kurban etmeni istiyorum. Hazreti İbrahim bunu ona söyleyeyim mi tarzındaki bir sualine babasından oğluna söylenmesi lazım gelen sözleri Allah-u Teala ona söylüyor. Ve Hazreti İbrahim oğluna anlatıyor durumu. Allah'a teslim olmamızın bir gereği olarak seni Allah'a kurban etmemiz emrolunuyor. Ne dersin ey oğulcuğum diyor. Hazreti İsmail diyor ki babacığım ben hazırım. Allah'ın emrettiği gün neredeyse biz inşallah orada oluruz ve Allah'ın emrini yerine getiririz. Bu baptan bir ilave yapılıyor konuya. Şu anda şeytanın taşlandığı yer olan o yerden Hazreti İbrahim oğlunu götürürken kurban edeceği yere şeytan hemen yaklaşıyor Hazreti İsmail'e ve diyor ki senin aslında bilmediğin en büyük düşmanın babandır. Seni öldürmeye götürüyor. Hazreti İsmail her şeyin farkında. Yerden bir taş alıyor. Şeytanın gözü budur diye yapıştırıyor taşı. Ve şeytanın bir gözü o günden bu tarafa şaşı. Kapalı gibi sakat. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki cinler gayb aleminin varlıklarıdır. İnsanlar da zahiri alemin varlıkları. Ve bu söylediğimiz kesim Kur'an-ı Kerim'de yer almıyor. Hazreti İbrahim'in bir taşla şeytanın gözünü
mahvettiği olayı Kur'an-ı Kerim'de yok. Ama halk arasında derin bir şekilde anlatılır ibret olsun diye. Ve hacca gidenler çok iyi bilirler ki orada şeytan taşlanır. Muhayyer bir şeytana taşlar atılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i alıyor. Beraber gidiyorlar. Allah'ın emrettiği yerde duruyorlar. Hazreti İbrahim, İsmail'e hazır mısın diyor. O da hazır babacığım diyor. Yalnız gözlerimi bağla diyor. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'in gözlerini bağlıyor. Ve bilediği bıçağını Hazreti İbrahim'in boğazına sürtüyor. Bıçağın kesmesi lazım ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Kur'an-ı Kerim'deki ifade Hazreti İbrahim taşı, bıçağı taşa sürtüyor. Bıçak taşı kesiyor. Ama Hazreti İsmail'i kesmiyor. Hazreti İbrahim bu teşebbüsü tahakkuk ettirdiği zaman taşı kesmeye çalışıp da bıçak taşı kestiği zaman Cebrail Aleyhisselam bir koçla iniyor ve diyor ki onu bırak, bunu kurban et. Ve kurban Kur'an'da bir farzdır. Sana kurbanı farz kıldık diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Kurban farzdır. Kimler için? Kurban kesecek parası olanlar için. Bu parayı borç almayarak kendi imkanlarıyla sağlayabilenler için. Nasıl zekat farzsa kurban kesmek de farzdır. Hac da farzdır. Hacı yapabilecek paraya sahip olanlar için farzdır. Olmayanlar için Allah-u Teala böyle bir hüküm getirmiyor. Kurban içinde aynı şey söz konusudur. Kurbanın bir yaşında olması gerekli kabul ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hamdolsun ki bir yeni Kurban Bayramı'nda, bir bayram gününde, bir bayram sevinci içerisinde bir mutlulukla birlikteyiz. Hepimiz. El ele, gönül gönüle Allah'ın yolunda bir beraberliği temsil ediyoruz. Allah'ın dostlarıyla hidayet çağının muhtevası içinde birlikteyiz. İnsanların unuttuğu hidayeti onlara bizim ağzımızdan da aktarmak üzere vazifelendirildik. Kur'an'ın 14 asır evvel bütün boyutlarıyla tatbik edilen ve bugün unutulan temellerini, esaslarını yeniden ihya etmek için vazifeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bayram bir sevinçtir, bir sevinç vesilesidir. Bir mutluluğu, bir coşkuyu yaşamaktır. Hatırlar mısınız çocukluğunuzda bayramda giyeceğiniz elbise, ayakkabı alındığında belki o gece onlarla yatmışsınızdır. Ertesi gün
bayramda giyeceğiniz elbiselerinizi yanı başınıza koyarak, ayakkabılarınızı yanı başınıza koyarak, çoraplarınızı, gömleğinizi yanı başınıza koyarak. Öyle mi yapmıştınız? Sevgili kardeşlerim, bayram bu sebeple bir sevinçtir. Kutlanması lazım gelen bir vetiredir. Mutluluğun cemaat halinde yaşanmasıdır. Cemaatin fertlerine mutluluğun dalga dalga bayram sevinciyle yayılmasıdır. Bayram namazıyla başlar. Bayram sabahı, sabah namazından sonra bir saatten biraz fazla bir zaman aralığının sonunda sabah namazı kılınır. Affedersiniz, sabah namazından sonra bayram namazı kılınır tabii. Ve bayram namazı kılmak bir büyük zevktir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki bir bayram daha bir büyük zevki Allah-u Teala bizlere yaşatıyor. Sevgili kardeşlerim, bayram güzelliğini yaşamak üzere bir aradayız. Sizlere ulaşabilmenin dizaynını gerçekleştiriyoruz. Bayram mutluluktur. Mutluluk ise sebeplere bağlı bir vetiredir. Mutluluk giderek artan bir seyir takip edecektir. Bayram sevinci, bayram günü yaşanır ve biter. Bir sevinçtir. Bir güzelliği yaşamaktır. Ama Allah'ın hedef gördüğü mutluluk, Allah'ın dizaynı içerisinde gerçekleşir. Ne kadar hazin bir tecellidir ki unutulan bir güzellikten bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Mutluluk unutulmuştur. İnsanların hedefe ulaşması, mutluluğu yaşayabilmesi, ruhlarını veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettikçe artan bir seyir takip eder. Bundan 14 asır önce bütün sahabe 7 safhalı 4 teslimden oluşan bir hidayet hayatı yaşadılar. Hepsi hidayete erdiler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayeti farz kılıyor. Yani dalaletten kurtulmayı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutulan nedir? Unutulan, kainatın tek dini olan İslam'ın temel esaslarıdır. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hepsi unutulmuş sevgili kardeşlerim. Hidayet unutulmuş ve İslam'a manasını veren teslim unutulmuş. İslam teslim demektir.
teslim manasına gelir. Sin kökünden gelmektedir. Sin, lam ve mim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bu devirde sağ olanlar, hayatta olanlar, Allah'a sadece hidayet için ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır, yetmez. Unutulmuş bir kavramdan bahsediyoruz. 14 asır evvel yaşanmış, bütün sahabe tarafından tatbik edilmiş bir hidayet müessesesi, 14 asırda İslam aleminin büyük kitlelerinde unutulmuş durumda. İslam aleminin %90'dan fazlası hidayetleri yaşamıyor. Daha da kötüsü, yaşayanlar için teşvikçi bir ortam da mevcut değil. Hani fabrikalarda mamuller üretilirken parçalar kullanılır ve artıklar çıkar. Mamul artığı. Kullanılar kullanılmıştır, mamulü oluşturmuştur. Ama ana parçalardan kullanılan kesim çıktıktan sonra artık tekrar kullanılması mümkün olmayan bir kısım parçalar, bir otomobil üretiminde saçın kullanılabilen kesimleri kullanıldıktan sonra artan, yeni bir otomobil parçasında kullanılamayacak olan kesimler. İşte bugün hidayeti yaşayanlar bu mamul artıkları gibidir. Sanki doğru olan diğerlerinin yaptığı, tatbik ettiği, İslam'ın 5 şartıymış da bunlar Allah-u Teala'nın emretmediği şeyleri yapıyorlarmış gibi bir kanı hakim. Sevgili kardeşlerim, realite öyle değil. 14 asır evvel sahabe bizlerin bugün yaşamakta olduğu İslam'ı yaşadılar. Başka bir deyişle hidayeti yaşadılar. Ve hidayet unutuldu. Sahabenin yaşadığı devrede hidayetin gündüzü söz konusuydu. Bizlerin yaşadığı bu devrede hidayetin gecesi söz konusu. Unutulan bir hidayet müessesesi İslam aleminin %90'dan fazlası tarafından yaşanan bir hayatın remzidir, işaretidir. %10'dan daha fazla insan bütün dünyada, bütün din zannedilen standartların içindeki insanların pek azı kainatın tek dinini Arapça adıyla İslam dinini yaşamaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, İslam dini yeni bir din değildir.
İslam dini son din değildir. Başka dinler hiç mevcut olmamıştır. İnsanlar kendilerini başka başka peygamberlere tabi olarak görüyorlar. Ayrı şeriatların var olduğunu zannediyorlar. Ve tabiatıyla hidayet müessesesinde İslam'ın dışında kalanlar

Allah'a sonsuz hamd ederiz ki Kur'an-ı Kerim, 14 asır evvel inen Kur'an-ı Kerim bir harfi, bir kelimesi bile değişmeden bugüne kadar gelmiştir. Allah Teala diyor ki bu zikri biz indirdik. Biz diyor. Ve bu zikri koruyacak olan da biziz. Biz diyor. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesi. Öyleyse Kur'an korunuyor. Allah Teala tarafından korunuyor. Ve korunan bu Kur'an-ı Kerim bize büyük gerçekleri hatırlatıyor. Hani bir söz vardır ya, kör kör parmağım gözüne diye. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'a torbalar dikmişiz. Duvarlara çiviler çakmışız. Ve o torbalarla Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışız. Çiviye asmışız. Birisi öldüğü zaman arkasından Yasin okumak için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Konu dönmüş, dolaşmış, evrilmiş, çevrilmiş. Aranızda en hayırlısı Kur'an'ın okunmasını öğrenen ve öğretendir'e çevrilmiş. Sevgili kardeşlerim, hayır öyle demiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'in okunmasını okuyan öğretendir, en hayırlınız demiyor. En hayırlısı o toplumun, o da okumak yazmak bilmiyor. Öyleyse böyle bir şey söylemesi mümkün mü? En hayırlısı o olduğu halde toplumun hayırlılar arasında isminin okunmaması mümkün mü? Öyleyse söylediği sözün manasına dikkatle eğilin. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir ifadesi. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki biz Kur'an'ı Allah'tan öğrendik. Ne doğru dürüst Arapça biliriz, ne de Kur'an'ı doğru dürüst okuyabiliriz. Ama Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yaparız. Evet, şimdi belki birçok hariçten gazel okuyan kişi diyeceklerdir ki bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Arapçayı doğru dürüst bilmeyen, Kur'an'ı okumasını doğru dürüst beceremeyen birisi çıkıyor, biz Kur'an'ın tefsirini yaparız diyor. Evet, o birisi biziz. O tefsiri biz kitaplardan, o tefsiri biz üniversitelerden öğrenmedik. Bugünün ilminin dışından Allah'ın öğretisiyle öğrendik. Öyleyse ne olur? O zaman şu olur. Allah Teala bize 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan İslam'ı öğretir. Ve bugünkü İslam'la karşılaştırır. Ve büyük bir hayal kırıklığına uğrarız. Bugün Kur'an'la İslam'ın bugünkü yaşantısı arasında farklılık sebebiyle düştüğümüz derin hüznün içinde. Evet, kaygıyla, hüzünle İslam'a bakıyoruz sevgili.

kardeşlerim. Her şeyden evvel İslam yeni bir din, son bir din olarak tanımlanıyor. Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam üç kitaplı dini oluşturuyor. Madem ki ayrı ayrı kitaplar vardır, öyleyse üç ayrı din vardır fikrinden hareket ediliyor. Ama üç ayrı din yok. Bugün dinleri birleştirme çabası içinde olanların bütün dünyada bütün dinler üzerinde yaptıkları incelemenin sonucu dünya üzerinde 73 tane din olduğunu tespit etmiş durumda. Din veya din zannedilen inançlar. Ama bu bize 1400 yıl evvelini hatırlatıyor. Ayet-i Kerime'yi hepiniz hatırlarsınız sevgili kardeşlerim. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Doğru mu? Aynen sevgili kardeşlerim. Allah Teala zamanın dışında olduğu için zamanı sıfırlayan sonsuzun sahibi yegane tek yaratıcı olduğu için zamanı da yaratan olduğu için ve zamanı sıfırlayan sonsuz hızı sebebiyle zamanın dışında ve zamanın ötesinde ve mekanın ötesinde olduğu için kainatın her noktasında aynı anda sıfır zaman aralığında bulunabilir. Bu sebeple mekandan münezzehtir. Bunu sıfır zaman aralığında yapabildiği için zamandan da münezzehtir. İşte o Yüce Allah böyle diyor Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Bu bir sonu ifade eder. Şeytanın vaadini yerine getirmiş olduğunu. Hadi şimdi gelin bakalım şeytanın vaadi neymiş? Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'a şeytan secde etmiyor. Secde etmeyince Allah Teala da diyor ki ey iblis benim emrime rağmen senin Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Beni ateşten yani enerjiden yarattın. Onu tıyından yarattın. Salsalinden yarattın. Yani organik hale dönüşebilen bir topraktan, kilden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Oysa ki Allah Teala Hazreti Adem'i vücuda getirdiği zaman diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Allah'ın üfürdüğü bir ruh var Hazreti Adem'de. O ruh sebebiyle Hazreti Adem kendisine secde edilecek olan bir mahluk oluyor. Ne meleklerde var Allah-u Teala'nın ruhu ne de şeytanlarda, cinlerde var. Şeytanlarda bir cin türü. Cin, ayrı bir cin kabilesi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala iblisten
bu cevabı alınca, ben onun üstünün cevabını alınca, emrimi dinlemeyerek kafir oldun diyor. Huzurumdan kovuldun diyor. Derhal burasını terk et, buradan defol diyor İblis'e. İblis'in cevabı şöyle: beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı diliyorum diyor. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben onların, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Dört bir taraftan onları Allah'ın yolundan men etmek üzere sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım ve onları pek azı hariç onların hepsini kendime tabi kılacağım diyor. Tekrar ediyorum ayet-i kerimeyi. Onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. İfade aynen bu. İşte şeytanın vaadi. Ve işte şeytanın vaadini yerine getirdiği sonucun kesinleştiği ayet Sebe 20. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi, yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. İnsanların şeytana kul olması şeytan için zor bir vetire midir? Hayır. Son derece kolay. Şeytanın insanları kendisine kul etmekte hiçbir problemi yok. Neden yok? Hadi gelin bakalım konunun esasına. Biz insanlar bir ruh, bir nefs ve bir fizik vücuttan oluşuruz. Her ne kadar bir kısım öğreticiler, insan iki vücuttan oluşur. Birisi ruhtur, birisi de fizik vücuttur. Eğer fizik vücudun dışındaki kesim kötü ise onun adı nefs olur. İyi ise onun adı ruh olur. Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Her açıdan ruhla nefsi ayırmış. Ruh Allah'tan gelmiştir. Üfürülmüştür bize. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun içine, insan içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Ama nefs için nefsi dizayn ettiğini söylüyor. Sevva ettiğini, dizayn ettiğini söylüyor. İşte Allah Teala buyuruyor: ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. Üç ayet-i kerime.

Şems suresi 7, 8, 9. ayetler. Nefs seva edilmiş, ruh ise üfürülmüş. Ruhtan bahsediyor Allah Teala, sana ruhu sorarlar diyor. De ki ruh Rabbinin emrindendir ve size ruh konusunda pek az bilgi verilmiştir. Ve ruhunuzun ölmeden Allah'a döndürülmesi, Allah'a ulaştırılması üzerinize tam 12 defa farz kılınmıştır.

Sevgili kardeşlerim, nefsinizin Allah'a dönüşüne dair Kur'an-ı Kerim'de hiçbir işaret yok. Nefsinizin bir ahseni takvim içinde bir zaman parçası içinde ahsene ulaşabilecek olan bir fıtratla yaratıldığı ama bu hedefe yönelmezse esfili safiline gönderileceği açık bir şekilde ifade buyuruluyor Allah-u Teala tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruha baktığınız zaman Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a dönecek olan ve ebediyen orada kalacak olan bir vücuttan bahsediyoruz. Bizim vücudumuzun içine gönderildiği için tam vücudumuzun kalıbını almış hüviyette olur. Biz büyüdükçe, şekillendikçe o da büyür ve şekillenir. Her zaman fizik vücudumuzun aynıdır görüntüsü. Nefsin de görüntüsü fizik vücudumuzun aynıdır. Ama nefs, bu içinde yaşadığımız zahiri alemin berzahına aittir. Berzah alemine aittir. Ruh ise emr alemine aittir. Daha doğru bir ifadeyle Allah'a aittir. Nefs, bütün yaptığı davranış biçimlerinin hesabını Allah'a vermekle mükellef tutulmuştur. Fizik vücutla beraber Mahkeme-i Kübra'da nefsimiz de hesaba çekilecektir. Öyleyse bir cennet veya cehennem hayatı nefs için söz konusu mudur? Evet. Nefsimiz, fizik vücudumuzun içinde bir cennet veya cehennem hayatını mutlaka yaşayacaktır. Ama ruhumuz yaşamayacaktır. O Allah'tan gelmiştir ve Allah'a dönmesi 12 defa farz kılınmıştır. Birçok kişi bu farzlardan haberdar değildir. Onun için bunları bu bayram vesilesiyle bir defa daha söylemekte fayda görüyoruz. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması Allah'ın yolundaki 3. safhadır. 7 safhalı Kur'an anlatısının, Kur'an öğretisinin 3. safhasını oluşturur. Öyleyse ayetlere bakıyoruz. 1. Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden önce ister kabir azabı olarak değerlendirin, ister cehennem azabı olarak değerlendirin. Ama azap gelmeden önce, yani bu dünya hayatını yaşarken diyor Allah-u Teala, Rabbinize yönelin, Rabbinize ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun. Nasıl? Ulaşarak teslim olun. Ona ruhunuzu ulaştırarak ilk teslimi gerçekleştirin. Fizik vücudunuzu muhsin kılarak Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Nefsinizi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kılarak
Nefsinizi Allah'a teslim edin. İrşada ulaşın. Ve iradenizi de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi kılının Allah Teala tarafından. İşte bu teslimlerin hepsi Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde emredilir. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Enivü olun Allah'a. Enivü kelimesi, minip kelimesi, yunip kelimesi, inabe kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Allah'a yönelmek anlamını tazammül ediyor. Allah'a yönelmek. Asıl ifadesiyle Türkçe ifade edeceksek Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda yapılması lazım gelen şey çok belli. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'e göre kurtuluşunun mümkün olmadığını bir defa daha altını çizerek bildirmek, beyan etmek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, hidayetin başlama noktası burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse evvela şu 12 tane ayet-i kerimeyi sayıp bu konuyu tamama erdirelim. Diğer safhalara birer birer ulaşalım inşallah. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şundan bahsediyoruz. Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmak üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Bu farzlardan bir kısmı sadece ruhumuzun teslimine ait değildir, daha da ötelerini içermektedir. Ama bu açıdan bakıyoruz şu anda konuya. Hidayetin birinci bölümü, ruhun Allah'a teslimi. İlk hidayetimiz, hidayete ermenin ilk erilen hidayet olması itibariyle birincisi, ilki, ruhun hidayetidir. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne hüdallahi. İnnel, affedersiniz. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ve inne hüdallahi Hüvel Hüda, Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir. Sevgili kardeşlerim, işte bu hidayetin tahakkuku, Allah-u Teala tarafından üzerimize 12 defa farz kılınmış, sadece bir tanesini söyledik, Zümer 54. İkincisi Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Rabbinden geldin.
Rabbine tekrar geri dön. Üç oldu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Firar, kaçmak ve sığınmak anlamına geliyor. Ve beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yola takibi olarak bana yönelerek bana ulaş. Peki bana ulaş kısmı nerede? Kişi ulaşmayacak. Allah ulaştıracak. Allah için yönelmek önemli. İşte men enabe ileyye diyor Allah Teala. Burada da enabe kullanmış. Zümer 54'te ne kullanmıştı? Enibi kullanmıştı. Burada inabe kullanmış. Peki Rum 31'de ne kullanmıştı? Münibi ne kullanmıştı? Hepsi aynı kökten geliyor. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehti ileyhi men yunib. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse, münip olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Hayır ise sadece ikinci kısmı bile tek başına bir bütün kurtuluş ifadesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu burada yünip ifadesiyle anlatılmış, o diyor Allah-u Teala, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Manası dileyen mutlaka Allah tarafından ulaştırılacak kendisine. Öyleyse dilemek ulaşmaktır oluyor netice. Ve tamamen unutulmuş Kur'an hakikatleri sevgili kardeşlerim. Ve bunlar hidayet çağının omurgasını oluşturuyor. 12 defa üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala tarafından. 5 farz söyledik. Altıncısı Şura suresinin 25. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Allahu yedü darü selamu ve yehdi fe men şa'e. Allah Teala diyor ki Türkçesini söyleyelim önce. Allah selam yurduna davet eder ve dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Yehdi sırat-ı müstakim men yeşâ ediyor Allah femen. Eşya'yı bakalım ayet-i kerimeye sevgili kardeşlerim.

25. Vallahu yedu ila darissalamı ve yehdi men yeşâhu ila sıratın müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder, selamet yurduna davet eder ve dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yol. Allah-u Teala ayrı ayrı birkaç ayette bunu açıklamış ama bir tanesini söyleyeyim sadece. Nisa 175, Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir. Sırat-ı müstakim kendisine Allah'ın zatına ulaştıran yolun adı. Allah-u Teala sırat-ı aleyye müstakim diyor. Bana ulaştıran sırat-ı müstakim diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse 6. farz ayeti kerimesi. Ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasının bir başka farz ayeti kerimesi. Yunus suresinin 25. ayeti kerimesidir. Bu 6. ayet oluyor. Yedincisi de Müzemmil 8. Allah Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şeyden kesilerek Allah'a dönmek, Allah'a ulaşmak söz konusu ve bunun zikirle yapacağı, yapılacağı açıklık kazanıyor. Ancak böyle mümkün olabilir diyor Allah-u Teala.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, bu beraberlik Allah için bir beraberliktir. Ve aynı zamanda Allah ile beraberliktir. Siz, biz ve Allah. Ne zaman biz size bir sohbet yapsak, mutlaka bu üçlü oluşur. Her Allah sohbeti Allah'ın mutlaka iştirakini sağlar. O Allah'tır. Bizi konuşturur. Yani biz sadece onun sesiyiz. Bir vasıtayız. Bir aracıyız. O kadar sevgili kardeşlerim. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a köle olmak, azatsız köle olmak nasıl bir dizayn? Bu dizaynda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi yer alır. İradeyi Allah'a teslim etmeden kimse Allah'ın kölesi olamaz. Öyleyse Allah ile olmak, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'a köle olmak, Allah'ın tasarrufuna girmekle ifade edilir. Tasarrufsa ruhun ve için, nefsin ve iradenin külliyen Allah'a teslimi manasına gelir. Allah-u Teala'nın bize bunları nasip kılması bizim için bu dünyadaki en büyük şereftir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek huzurunun ve mutluluğunun sahibiyiz. Allah için yaşarız ve Allah için ölürüz. Sevgili kardeşlerim, Allah için olan insanlar mutlaka
Allah onlara gerekli yardımı yaparsa ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve en sonunda Allah'ın en büyük yardımlarıyla iradelerini de Allah'a teslim ederler. İşte önemli olan bu sonuncusudur. İradenin Allah'a teslimi. Bu Allah'a köle olmanın nihai mertebesidir. Kişi o noktada Allah'ın söylediklerini yapan birisi değildir. Allah'ın yaptırdıklarını yapan birisidir. Sevgili kardeşlerim, iradenin teslimi bu noktada tecelli eder. Ruhu ve içi nefsi Allah'a teslim ettikten sonra son kademe iradenin teslimidir. Kişi serbest iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her yaptığını Allah Teala yaptırır. İşte Risalet müessesesi, işte devrin imamı olmak. Bu seviyede bir işaret taşır. İradesini de Allah'a teslim etmeyi Allah Teala'nın uygun gördüğü kişi bu noktada Allah'ın azatsız kölesi olur. Bir ömür boyu Allah'ın kölesi olarak yaşayacaktır. Bir ömür boyu istediklerini değil, sözüme dikkat buyurulsun. Allah'ın emrettiklerini de değil, Allah'ın yaptırdıklarını yapar. Allah'ın kölesi olmak budur. Azatsız köle Allah'a her şeyiyle bağlı olan bir insanı temsil eder. Ruhu, veçi, nefsi, iradesi kendisine ait olduğunu evvelce yaşadığı her şeyi Allah'a teslim etmenin o sonsuz huzuru içerisine yükselir kişi. Bütün zaman parçalarında en çok saldırıya uğrayanlar onlardır. Her devirde devrin imamlığı mutlaka hayatta olanlardan birisine Allah-u Teala tarafından teslim edilir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir teslimi gerçekleştiren insan için mutlaka zor günler oluşacaktır. Allah Teala'nın nihai hedefi olan iradeyi de Allah'a
esnemeden bir kişi için Allah Teala huzur namazının imamlığı görevini vermişse o huzur namazının imamlığını derote eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya herkes her şeyini borçludur. Ve Allah tasarruf altına aldığı kişilere onların iradi yapılarını devre dışı bırakmak suretiyle tasarruf eder. Bu noktadan itibaren o kişinin vücuda getirmiş göründüğü her şey Allah'ın vücuda getirdikleridir. Allah ona tasarruf eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insanın hiç kimseye bir kötülük yapması mümkün değildir. Her yaptığı şey Allah'ın yaptırdığı olması cihetiyle Allah'ın iradesiyle hareket edebilir. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Her devirde devrin imamları bu standart içindedirler. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı olabilmek için mutlaka hayatta olmak gerekir. Hayatta olanlardan Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği birçok Resul vardır. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün zaman parçalarında yaşar. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulü vardır. Hiçbir kavim yoktur ki aralarında Allah'ın Resulü olmasın. Bütün bu kavimlerdeki Resullerin her birisi kavim Resulü adını alır. Bu kavim Resullerinden bir tanesi Allah-u Teala tarafından seçilir. O seçilen kişi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Huzur namazının imamlığını mutlaka o devirdeki resullerden birisi asaleten görev olarak üstlenecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın
uzaylı içerisinde bir muhteva kendisini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ceviz kabuğu rezaletini hepiniz biz Türkiye'deyken yaşamışsınızdır. Orada aslında Allah-u Teala bir Resul'ün varlığını ispat etmek için bizi oraya gönderdi. Nitekim ceviz kabuğu olayının sonu Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde açık bir şekilde yer aldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ceviz kabuğu olayı açık ve kesin bir şekilde İsalet müessesesini göz önüne sermiştir. İşte Allah için yaşamak bir ömür boyu devam eden bir müessesedir. Herkes Allah'a karşı hesap vermekle mükelleftir. Allah Teala insanları sever. Sever ve onlara her açıdan yaklaşım gösterir. Hamdolsun ki Yüce Rabbimiz bize her an onunla konuşabilmek yetkisini tevdi etmiştir. Bir ömür boyu bu böyle devam edecektir. Allah için olmak Allah için yaşamak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, bunlar herkes için mümkün olan, geçerli olan şeylerdir. Üst boyutlara gelince herkes bu noktaya ulaşamaz. Herkes Allah'ın Resulü olamaz. Allah'ın Resulü olmak kimsenin yetkisinde değildir. O kişinin gayretiyle de oluşamaz. Allah vergisidir. Bir kişi ne kadar çok kaidelere riayet ederse etsin, kalbi ne kadar çok aklını saklansın ki bu nihayet hepsinin kalbin tamamının aklanmasıyla sonuçlanır. Allah Teala ona risalet vermedikçe bu kişi Resul olamaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların Allah Teala tarafından tayin edilen hedefi o insanların başkaları için yaşamasıdır. Başka insanları yardımıyla hedeflerine ulaştıran görevlileri Allah Teala tayin eder. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü hiç kimse mürşidine tabi olmadan ruhunu Allah'a teslim edemez. Mürşit tayini ise Allah Teala'dan sorularak yapılır. Hayat namazını kılana Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. O kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte bu Allah'tan
sormaktır. Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşılır. Onun eli öpülür. Ve bu el öpüşte ruh mutlaka vücudu terk edip devrin imamının ana dergahına ulaşacaktır. Bundan sonra da Seyri Sülük isimli yolculuğuna başlayacaktır. Yedi kat gökleri aşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemden geçecektir. Sitrifin müntahaya ulaşacaktır. O kişinin ruhu sitrifin müntahadan sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlere detaylarıyla anlattığımız her şeyi Allah Teala bize yüzlerce defa göstermiştir. Birinci katta ne olur? Nasıl bir yerdir? İkinci gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Üçüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Dördüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Beşinci, altıncı ve yedinci katlarda neler olur? Bunları sizlere senelerce Allah-u Teala bize gösterdikçe hep teker teker anlattık, anlattık, anlattık. Göklerdeki kanunlar değişmez. Buralanan yerler bellidir. Her katın kendisine ait olan belli özelliği vardır. Bunlar yıllar boyu belki yüzlerce defa sizlere anlatıldı. Allah'ın kanunları değişmez. Allah için yaşamak bir mazhariyettir. Allah için yaşayan kişi insanları hidayete erdirmek konusunda Allah-u Teala'dan hangi yetkiyi almışsa sadece o yetkinin sahibi olabilir. Bu itibarla bu devirde hidayetin sahibi biz kılındık. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de iki ayet. Birisi innel hüda hüdallah. İkincisi inne hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerime Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirildi. Türkiye'de ne kadar Kur'an-ı Kerim meali varsa hepsini teker teker inceledik. Hepsinde hidayet doğru yoldur, hidayet Allah'ın doğru yoldur gibi bir ifade kullanılmış. Ama hidayet doğru yoldur ifadesi en çok kullanılan ifade. Oysa ki ayet-i kerimelerin ikisi de öyle söylemiyor. İnne muhakkak ki demek el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve o. Hüve işte o. El-Hüda

ve yanlışı düzeltiyoruz. Kelime kelime bir Kur'an-ı Kerim çıkartıyoruz ortaya. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını ve gerçek anlamdaki Allah'a göre olan tercümesini yaptırıyor. Sevgili kardeşlerim, hiçbir Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize yazdırdığı o Kur'an Türkçesiyle yarış edemez, mukayese de edilemez. Hepsinde mutlaka bu büyük yanlış yapılmıştır. İnnel hüda hüdallah kelimesi de, inne hüdallahi hüvel hüda cümlesi de, ikisi de hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirilmiş bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde. Ama bizim Kur'an-ı Kerim'imiz meallerine baktığınız zaman innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisinde de inne hüdallahi, inne muhakkak ki hüdallah Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir şeklinde ifade edildi. İşte sevgili kardeşlerim, Mehdi kelimesi hidayet kavramının temelini teşkil eder. Mehdi, Allah'ın yardımıyla hidayete erdiren, hidayete erdirmeye vesile olan demek. Öyleyse hiç kimse biz bu açıklamayı yapmadan evvel bu ayetlerin bu anlama geldiğini ortaya koyamadı. İnsanlar bir korkunç yanlışın içindeydiler. Bu yanlış neydi? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış İnsan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzında bir inanışı ifade ediyor. Ve bu yalandır, yanlıştır. İnsan ruhu vücuttan her an, dilediği an ayrılır. Hiç kimsenin hatırına bakmaz. Ve tekrar o vücuda döner, tekrar ayrılır, tekrar döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını ve tekrar kendisine geri döndüğünü göremez. Her an bu olay yaşanır. Bizim de ruhumuz vücudumuzda olsaydı şu anda dilediği yerde bizden ayrılacaktı. Dilediği yerde tekrar vücudumuza girecekti. Ama biz onu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Ve Allah Teala açık bir şekilde bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu söylüyor. İşte Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıldığı zaman Türkiye'de vaktiyle bize karşı Allah'ın Resulüne karşı oynanan bir oyunun muhtevası açıklığa kavuşuyor. O zamanlar Ceviz Kabuğu diye bir program vardı. O programa bizi davet ettiler. Ve Yaşar Nuri Öztürk ve diğer üç tane profesör arkadaşıyla beraber dört kişi bize konuşma hakkını vermeden devamlı üzerimize devamlı konuştular. Ve

Türk kamuoyunun gözünün önünde biz adeta bir sahtekar durumuna düştük. 1986 yılında vücuda gelen bu oyunu herkes çok iyi bilir. Ama Allah-u Teala'nın başka bir muradı vardı. Bununla Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri açık bir şekilde ortaya kondu, gerçekleşti. Ve bu ayetler bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu hiç kimseye bir soru işareti imkanını vermemek üzere bir gerçeği ortaya koydu. Allah'ın Resulü kesin bir hüviyetle tespit edildi. İşte sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın bize verdiği görevi bütün şartlar altında yaparız. Yaşadığımız hayatta hiç kimsenin kalbini kırmadık. İnsanları sevmeyi Allah Teala bize öğretti. Ve bu sevginin içerisinde bizi sevmeyenleri de sevmek yer aldı. Biz hep öyle olduk. Şimdi de öyleyiz. İnsanlar bize düşmanlık yaparlar. Şu anda da yapmaktalar. Ama sevgili kardeşlerim, biz onlara düşman olamayız. Biz bize düşman olanlara, onlar bize düşmanlık yaptı diye düşman olmak yetkisinin sahibi değiliz. Onları bir fenalığımızın dokunması da mümkün değil. Biz Allah'ın Resulüyüz. İnsanlara hadlerini bildirmek üzere gönderilmedik. İnsanları üzmek için gönderilmedik. Herkesi mutlu etmek için, Allah'ın kanunlarını insanlara açıklamak için gönderildik ve bu açıklamayı geçen bu süreç içerisinde açık bir şekilde gerçekleştirdik. Bütün konuşmalarımızı baştan aşağı inceleyin. Sadece insanlara olan sevgimizi görebilirsiniz. Nefretimiz olması mümkün değil. Çünkü biz Allah'ın Resulüyüz. Ve nefret duygusu bizde mevcut değildir. Kin, düşmanlık, haset, isyan, iptilalar nefsin afetleridir. Kim daimi zikre ulaşırsa, ki Allah Teala bizi oraya ulaştırdı, daha ötesine de ulaştırdı. O zaman nefsin bütün afetleri yok olur. Yok olunca bir insan hiç kimseye düşman olamaz. Düşmanlık yapamaz. Kendisine düşman olanlara da düşman olamaz. Kendisine düşman olan, bunu en açık şekilde ortaya koyanlara da düşman olamaz. Bu mümkün değildir. Allah'ın Resulü hiç kimse için bir kötülük yapmayı düşünmez. Sevgili kardeşlerim, seviyede olan bir insanın
Allah'tan yaptığı talep gerçekleşebilir. Bu istikamette elbette hükümran olan Allah'tır. Ama Allah Teala Resullerine, Allah Teala'dan başkalarına bir zarar gelmesi istikametinde bir talebi gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, buna dayalı olarak insanlar bizim için çeşitli kötülüklerde bulunabilirler. Ama biz onlar için ne bir kötü şey söyleyebiliriz, ne de kötü bir duada bulunabiliriz. Allah Teala bütün olayların gerçek sahibidir. Dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sülh ve sükûnu öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Biz hep sevdik, hiç nefret etmedik. Şu anda da kimseden nefret etmiş değiliz. Allah Teala bizi böyle yarattı, böyle yetiştirdi ve ceviz kabı olayında belirtilen Duha Suresinin ayetlerindeki Resulü Allah Teala dizayn etti. Biz onun tasarrufundayız. Kendimizden bir şey yapmak yetkisinin sahibi olamayız, değiliz. Böyle bir şey zaten imkansızdır. Bütün devirlerde devrin imamları sadece Allah'ın yaptığını, yaptırdığını yapabilirler. Sevgili kardeşlerim, Risalet Müessesesi hiç kimseden geri alınmaz. Allah Teala bir kuluna risalet verdiği zaman o risaletin bir daha geri alınması mümkün değildir. Allah Teala seçimini ona göre yapar. Zaten herkes aslında Allah müdahale etmek istediği an Allah'ın tasarrufuna girer. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın Resulü olmanın o muhteşem huzurunu sizlerle beraber yaşadık. Bir ömür boyu da aynı şey devam edecek. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi o mutlulukların içinde bir ömür boyu huzurlu kalsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde

Allah Teala din adı verilen bir müessese kurmuş. Din. Din nedir? Din Allah'a teslim olmaktır. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. O zaman İslam nedir diye bir sual sorarsak ki bu konumuz İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam Allah'a ruhu teslim etmektir. İslam Allah'a fizik vücudu teslim etmektir. İslam Allah'a nefsi teslim etmektir. İslam Allah'a iradeyi teslim etmektir. Bu teslimlerin baştan itibaren devam eden gelişmesi ruhun da ve içinde de nefsin de iradenin de Allah'a teslim edilmesine kadar ulaşır. İradenin teslimi teslimlerin sonuncusudur, en üstünüdür. Bütün peygamberler, yani nebiler, bütün resuller iradelerini mutlaka Allah'a teslim etmişlerdir. Önce ruhlarını herkes gibi, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini ama sonunda iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. 28 basamaklık İslam merdiveninde ruhu Allah'a teslim etmek ilk aşamayı ifade eder. Bu herkese açık bir kapıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ruhunu, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunu o kişiyi hayattayken kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Ama sözü bir hudutlu kişinin ömrü ne kadarına açıksa. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ama ertesi gün ölmüş. Bunun ruhunu Allah'a teslim etmesi mümkün değil. Ruhun Allah'a teslimi yaklaşık 3 aylık bir süreç ifade eder. Affedersiniz, 7-8 aylık bir süreç ifade eder. Bu süreç tamamlanmadan kişi ölürse, o kişinin gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği andan itibaren mutlaka cennettir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen Allah Teala'ya ya Rabbi ben de ruhumu senin bütün ermiş evliyan gibi ermiş velilerin gibi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ya Rabbi. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de hidayete erdir. Böyle bir talepte bulunan kişi hidayete ermemiştir. Ama böyle bir talepte bulunan kişi eğer talebi kalptense cehennemden mutlaka kurtulmuştur. O Allah'a ulaşmayı dilemek gibi kişiyi mutlaka cehennemden kurtaran bir talebin sahibidir. Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse daha açık bir ifadeyle kim şu dünya hayatını yaşarken ruhunu bana teslim etmeyi dilerse bana ulaştırmak, bana teslim etmek demektir diyor Allah Teala. Ben onların davetine icabet ederim. Onların ruhunu ben teslim alırım. Onlar bana teslim etmezler. Ben onların ruhunu teslim alırım. Bir kişinin sadece bana ruhunu ulaştırmayı dilemesi yeterlidir. Eğer bu kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu süre
Daha kısa da olabilir. Daha uzun da olabilir. Ama ortalama bir süreç söz konusuysa 7-8 aylık bir devre. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşide ulaşılan kesimi de devre dışı bırakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek mürşide ulaşmadıkça kişiyi birinci kat cennete ulaştırır. Ama mürşide ulaşıp da tabi olursa kişi, ondan sonra ölürse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi oldu, ruhu vücudundan ayrıldı. Ruhu Allah'a otomatik olarak ulaşacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve o kişi bunu gerçekleştirmek üzere mürşidine tabi olursa ruhu vücudundan mutlaka ayrılacaktır. Ayrılırsa ne olur? Ayrılırsa ruh Allah'a ulaşmak üzere yola çıkar. Yani devrin imamının dergahına ulaşır. Hangi mürşidin dergahında tabi olursa olsun ruh orada vücuttan ayrılır. Evet. Ama orada kalamaz. Gideceği yer mutlaka devrin imamının dergahı, yani her devrin ana dergahıdır. Oradaki onarlık erkek saflarına, erkekse veya hanımsa hanım saflarına katılır. Onarlık dizler halindedir. Onarlık sıralar halinde arka arkaya sıralanmışlardır ruhlar. O ruhlardan bir tanesi olurlar. Onlar seyrisülükteki ruhlardır. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaklardır. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir teslimin standartlarına baktığımız zaman birinci katta açıkta çimenler üzerinde bir secde söz konusudur. İkinci katta su arınma havuzlarında su arınmak söz konusudur. Üçüncü katta bir köşk mescidin içerisinde iki katlı bir köşk mescid ya üst katta ya da alt katta secde etmek söz konusudur. Göğün dördüncü katında Beytül Haram, Beytül Makdes'in aslında beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde etmek söz konusudur. İkisi birbirinden farklı form gösterirler. Altıncı katta Sıbkatullah olmak mahallinde derileri çatlayıp yeşil bir renge, çok açık yeşil, bospor yeşili beyaz bir renge ulaşıncaya kadar kişiler bir buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan, nur kaynağından çıkan nurlarla yüzleri o renge dönüşür ve çatlar elleri, dışarıdaysa ayakları, dışarıda olan kesimleri çatlar. İşte bu çatlama yeni bir safhadır. Elleri, ayakları dışarıdaysa ayakları, ama ayaklar genellikle değildir. Özellikle yüzü kişinin çatlar ve o nurun rengini alır.

noktadan sonra kişinin ruhu 7. gök katına yükselecektir. Oradaki kader hücrelerine ulaşacaktır. Tek sıra halinde kudret denizinin önünde sıralanacaklardır. Her birinin kader hücreleri önlerinde olacaktır. Burası kader hücreleridir. Kader hücrelerinden sonra ümmi kitaba ulaşacaklardır. Ümmi kitap boşlukta duran bir kitaptır. Açık tutan melekler orada vazifelidirler. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Allah'ın sadece şeriat kitapları indirdiği, Allah'ın peygamberlerinin değil sadece, Allah'ın peygamberlerin dışındaki resullere, peygamber olmayan resullere indirdiği kitaplarda Allah'ın büyük velilere indirdiği kitaplarda oradadır. Son indirilen kitabın son sayfası daima açık kalır. O ümmül kitaptır. Boşlukta durur. Sonra ruh kendisiyle beraber olan grupla birlikte oradan kudret denizine ulaşır. Kudret denizinin dibine dalar oradaki bütün ruhlar. Oradaki sırlara ehil olur, sahip olur. Sonra ulaşılacak olan yer Makam-ı Mahmud'dur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradadır. Devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittihak eder. Beraber olurlar. Sonra divanı salihinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada yer alır. Sonra zikir hücrelerine ulaşılır. 2-2,5 metre yüksekliğinde şeffaf kürelerin içinde ruhlar devamlı zikir halindedirler. O zikri yapanlardan birisi olur kişi. Ancak oradaki zikrini tamamladıktan sonra setetle müntahaya ulaşır. O çiçekleri son derece yaprakları son derece güzel renklerle böyle bir ağaçtır. Ve de oradan dikey bir yolculukla ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu uslaktır. Ne oldu? Ruh Allah'a teslim oldu. Konumuz neydi? İslam nedir? İslam teslimdir. İslam kelimesi de, teslim kelimesi de, selam kelimesi de silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların Allah'a ruhlarını, veçlerini, yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini teslim etmeyi, etmelerini bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Cinlerin de ruhları olmadığı için
fizik vücutlarını ve nefslerini, sonunda da iradelerini Allah'a teslim etmeleri farz kılınmıştır. Öyleyse İslam nedir sualinin cevabı? İslam teslimdir. İslam neyin teslimidir? İslam ruhun teslimidir. Daha ötesi fizik vücudun teslimidir. Daha ötesi nefsin teslimidir. Daha ötesi iradenin teslimidir. Bırakınız teslimleri, daha Allah'a mülaki olmayı dilediği an Allah Teala'nın bundan derhal haberi olur ve o kişi cehennemden kendisini kurtarır. Kim bir dileğin sahibi ise, ey yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir talebin sahibi ise, Allah Teala böyle bir talep kalpten ise onu derhal dikkate alır ve kalpten olup olmadığını en iyi Allah bilir. Bir kişinin sadece diliyle "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, benim de ruhumu sana ulaştır" demesi Allah için bir şey ifade etmez. Talebin, Allah'a ulaşma dileğinin kalpten gelmesi lazım. Allah'a ulaşma konusundaki dileğin, talebin mutlaka kalpten gelmesi lazım. Kalbi bir talep olacak. O takdirde Allah Teala talebi derhal kabul eder. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşamadan evvel ölse, gideceği yer mutlaka cennettir. Birinci kat cennettir. Çünkü o kendisini cehennemden kurtaracak olan asli unsuru gerçekleştirmiş. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı hayattayken, bu dünya hayatını yaşarken dilemiştir. Dilemek ruhun Allah'a ermesi demek değildir. Bu bir dilektir. Ama bu dilek öyle bir dilektir ki ruh, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah tarafından mutlaka Allah'ın zatına geri döndürülecektir. Biliyorsunuz ki ruh, herkesin ruhu Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki ve nefaha bihi ruhihi. Onun diyor insanın içine, Adem Aleyhisselam'ın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhundan üfürmüş. Üfürdüğü anda ruh o insanın şeklini derhal alır. İşte bütün insanlar, insandan başka bütün mahlukattan farklı bir özelliğin sahipleridir. İnsanlarda ruh vardır. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala ruhundan üfürmemiştir. İşte Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi, biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Ben onun içine ruhumdan üfürdüm ifadesi. Ruhena demiyor, ruhumuzdan demiyor. Min ruhihi diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse insanoğlu, insan adını verdiğimiz bu mahluk, bir, bu gördüğünüz fizik vücudu sahibidir. Sizinle konuşan şimdi fizik vücudumuz. Bir de ruhumuz
söz konusudur. Eskiden bizim ruhumuz bizdeydi. Sonra onu Allah'a ulaştırmayı Allah Teala nasip etti. Artık ruhumuz bizde değil. Ama bizim için başımızın üzerinde gene bir ruh, kendi ruhumuz mevcut. Vücudumuzun içinde değil ama başımızın üzerinde önden arkaya doğru uzanan bizim ruhumuz söz konusu. Bu devirde devrenim ama biz olduğumuz için. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşıp tövbe etmişse, ruhumu ey yüce Allah'ım ben sana ulaştırmayı diliyorum diye mürşidine ulaşıp da mürşidin önünde tövbe etmişse, günahlarından sıyrılmak için Allah-u Teala'dan günahlarının affe mağfiret edilmesini dileyen kişi, mürşidin önünde tövbe ederken bir tövbe merasimi yapmak mecburiyetindedir. Mürşide tabi olmadan evvel o sözleri söyleyecektir. Bu ifadeye gelin beraberce bakalım. Ne demesi lazım kişinin? Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarım için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Bu ifadeyi kullanması gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde tabiyet bir sonuca ulaşır. Ruh, tabiyetle beraber vücudu terk eder. Ve derhal Allah'a doğru gidecek olan ruhların arasına katılır. Başlangıçta bir süre orada eğitim görecektir. Üst katlara çıkmadan zemin katta. Sonra adım adım birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara ulaşacak. Sonra yeri değişecek. Sağ üst tarafta bulunan bir yedinci katın yolcular arasına katılacak. Bir zemin kattaki muhtevanın içinde değil, bir balkon hüviyetinde olan yedinci kata çıkabilenlerin arasına katılacaktır. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Allah'a giden kafile iki ayrı gruptan oluşur. Bir tanesi altıncı kata kadar çıkabilenler, kalabalık olan grup odur. İkincisi yedinci kata çıkabilenler, her zaman diğer altı tane kata diğerleri dağılacağı için onlardan çok daha azdırlar. Ve kişinin yedinci gök katına çıkıp ulaşıp yedinci gök katında yedi tane alem geçmesi, demin saydığımız alemlerden geçmesi ve neticede zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak zetetim intihadan Allah'a doğru yükselmesi ve Allah'ın katında, Allah'ın zatında
fena olması, yok olması. O kişi için bir hedefe ulaşmaktır. Böyle bir vuslat ruhu Allah'ın zatına ulaştırır. Ruh Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sonra tekrar ayrılan o ruh için Allah'ın katında tahtlar söz konusudur. O tahtlardan birine yerleşir kişi. Kişinin ruhu. İşte bu vuslattır. İslam nedir dediğimiz zaman demiştik ki İslam teslimdir. İşte bu teslimin birinci safhası olan birinci teslim gerçekleşmiş manasına gelir. Ruh Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında ifna olmuştur, fani olmuştur, yani yok olmuştur. Bütün insanlar ruhlarını eninde sonunda mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedirler. Ulaştıramadılar. O zaman Allah Teala bu işlemi otomatik olarak Azrail Aleyhisselam'a yaptırır. Azrail Aleyhisselam o kişinin ruhunu beraberine alır. Kişiyi Azrail Aleyhisselam geldiği zaman görevi o kişinin hayatına son vermektir. Mitokondriler yoluyla bu konuyu halleder. Kişi ölür. Ve ölen kişi için ruhun mutlaka vücuttan ayrılması söz konusu olur. Neden ayrılmak? Çünkü fizik vücut öldüğü zaman artık o ruh için o bir sığınak değildir. Onun sığınak olma özelliği yaşamının devam etmesine bağlıydı. Hayatı sona erdiği zaman artık bir görüntüdür sadece. Ruhu kendi bünyesinde barındırmak imkanına fiziksel açıdan veya metafizik açıdan artık sahip değildir. Fizik vücut artık ruhun sığınağı değildir. Ruh için ölen bir fizik vücut artık sadece bir görüntüdür. Ve de içinden geçebilir. Ama o artık sadece görünen fakat kendisinin bir sığınağı olmak vasfını kaybeden bir hüviyet taşır. İşte kimin ruhu böylece vücuttan ayrılır da 7 tane gök katını aşar, 7. gök katında 7 tane alemden geçer, Sittetül Müntaha'ya ulaşır, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte bu vuslattır. Bu Allah'a ruhun teslimidir. Allah Teala bütün insanlara bir garanti vermiş. Diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü Allah'a ulaşacak olan şey
İnsanın fizik vücudu değildir. O fizik vücudun içindeki ruhudur. Eğer bu ruh o insanın hayatta olduğu sürece Allah'a geri döndürülmemişse, Allah'a teslim edilmemişse, o zaman ölümle birlikte boşlukta kalan fizik vücut artık kendisine bir örtü, bir sığınak olamayacağı için boşlukta kalan ruhu Hazreti Aleyhisselam ve onun takımı beraberlerine alırlar ve 7 tane gök katını beraberce çıkarlar. Hazreti Müntaha'ya kadar götürürler ruhu. Oradan ruh Allah'a tek başına ulaşır ve Allah'a teslim olur. Bu ölümle teslimdir. Kişiye bir şey kazandırmaz. Herkesin ruhu, yani cehenneme gideceklerin de ruhu, ölümden sonra Azrail Aleyhisselam tarafından mutlaka Allah'ın zatına geri döner. Ruhun sahibi Allah'tır. Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken herkesin ruhunu kendisine ulaştırmasını istiyor. İrci'i ilâ Rabbiki ifadesi, Rabbine rücu et, geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ifadesi, o kişi hayattayken ruhunun Allah'a geri dönmesi için Allah'ın o ruha verdiği bir emirdir. Nefs, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer oluşturacaktır. Nefsin kalbindeki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşide tabiyetinden sonra onun zikriyle gerçekleşen fazılların %2 rahmet nurundan sonra fazıl nurlarının her %7 artışında ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselir. Kur'an-ı Kerim'de ruhun birinci kata yükselmesinde nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi baştan ulaşmıştı, oluşmuştu. Ne zaman kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar ve oraya rahmet nuru gönderir. %2 rahmet nuru o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin ispatıdır. Bu %2 rahmet nuru o kişinin kalbine giren rahmetin hepsidir. Daha fazla rahmet nuru o kişinin kalbine giremez. Ama kişi nefs tezkiyesiyle Allah'ın katından başka bir nuru davet eder. Fazıllar. Bu fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde %100'e nur ulaşmasında %98'i bir paya sahip olurlar. %2 rahmet, %98'e kadar ulaşan fazıllar. İşte sevgili kardeşlerim, bu 7 tane gök katında ruh birer birer 7 tane gök katını aşar ve neticede 7. gök katında 7 tane nem geçerek Sitretül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşır, Allah'a teslim olur. İşte İslam kelimesi ve onunla aynı kökten gelen teslim kelimesi, silm kökünden gelir ikisi de, silm ve mim, bir seviye ifade ederler. 7 tane gök katının her birinde nefsin kalbindeki nurlar %7 artarak emmare, levvame, mütkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri birer birer aşılır. Ruh neticede Allah'ın zatına ulaşır.
İşte bu ruhun Allah'a teslimidir. Bu bir son mudur? Hayır. Ama ruhun Allah'a teslimini Allah gerçekleştirir ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılınır. Yaşarsa kişi mürşidine ulaşacaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Sonra nefs eskisine başlayacaktır. Nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimi, başlangıçta %2 de rahmet birikimiyle o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman, ki bunu Allah doldurur, kişi sadece Allah'a ulaşmayı diler, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Nefsinin kalbinde toplanan bütün %2 rahmet nuru, %49, 7 defa %7 fazıl nuru, kişinin nefsinin kalbini yarıdan çok nurla kaplar. %51 nurla kaplar. Bu o kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ulaştığı takdirde nur %51'e vasıl olur ve kişinin kalbinin çoğu nur olur. İşte burası bir son mudur? Hayır, bu ruhun teslimidir. Sonra kişi dik yokuş açacaktır. Zikrini günde 18 saatin ötesine geçirecektir. Ve nefsinin kalbi %80'den fazla nurla dolacaktır. %80'i aştığı zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Daha sonra daimi zikre ulaşacak ve nefsinin kalbi %100 hasletlerle olacaktır. Bu nefsin teslimidir. Kişinin ruhu Allah'a teslim etmiş olmuştur. %51 nur birikimi. Fizik vücudu Allah'a teslim olmuştur. %81 nur birikimi. Nefs Allah'a teslim etmiştir. %100 nur birikimi. Burada biter mi? Hayır. Kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştiren kişi muhlis olmuştur. Bitti mi? Gene bitmedi. Daha sonra bu kişinin nuru tamamlanır. Allah Teala nefsinin kalbi %100 nurla dolan, daimi zikre ulaşan bu kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin eder. Burası makamların en yükseği olan salih makamıdır. Kişi salihlerden olmuştur. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınmıştır. İşte burada kişinin iradesi de Allah'a teslim olur. Demek ki ruhun teslimi bir, fizik vücudun teslimi iki, nefsin teslimi üç, iradenin teslimi dört. İslam teslimler demektir. Kim La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse İslam statüsü içerisine girer. Ama bunun demesi hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. O kişi cehennemden kurtulmak istiyorsa mutlaka ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemelidir. Dilemediği takdirde bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın
indinde herkes için vuslat mutlaka gerçekleşir. O kişi ya dünya hayatını yaşarken söylediğimiz standartlarda ruhunu 7 kat göklerden aşırarak Allah'ın zatına o kafileyle birlikte ulaştırır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. O kişi vuslata erer. O kişi Allah'ın ermiş evliyası olur. Evliya dostlar demek, dost demek, veli dost demek, ermiş evliya ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış evliyadır. Bu kişi daha sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Bir üst kat cennetin sahibi olacaktır. Nefsini teslim edecektir. Daha üst kat cennetin sahibi olacaktır. İradesini Allah'a teslim edecektir. Evvela muhlis olacaktır. Daha üst kat cennetin sahibi olacaktır. İradesini teslim edecektir. Altın cennetlerinin sahibi olacaktır. O kişinin mutluluğu da bu standart içinde devamlı artacaktır. Görülüyor ki İslam kelimesi teslimleri içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle kişi Allah'a giderek yaklaşıyor, yaklaşıyor. Allah'ın zatında bir defa ruhu başlangıçta 7-8 aylık bir devrede mutlaka Allah'a ulaşıyor. Ama ruhun tesliminin ötesinde fizik vücudun teslimi, onun ötesinde nefsin teslimi ve son kademede iradenin Allah'a teslimi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: olduğunu ifade ediyor.
1: Bu parçacık dediği kısım, bu zahiri aleme ait olan elektronu. Dalga dediği kısım da onun karşıt zahiri aleme ait olan karşıt elektronu ifade ediyor. Elektronun devir sayısı 100 ise onunla birlikte olan karşıt elektronun devir sayısı nedir? 50. Ama yarım ağırlıklar kanununa göre biz burada hayatı yaşıyoruz. Yani bir denge söz konusu. Kur'an'da sizden evvelkilerin, Kur'an'da kıyamete kadar gelecek olan insanların, bu anda şu anda yaşayan bütün insanların haberi var. Kur'an-ı Kerim'in hedefi neydi? Hidayetti. Hidayetin hedefi mutluluk. Kur'an-ı Kerim tilavetle de neyle öğrenilir? Hidayetle. Hidayet nedir? Bir dilek. Öyleyse siz ilmi öğrenmek istiyorsanız sadece ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin vazifeniz bu. Duyduk duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin.
2: Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendi Hazretleri benim görüşüm İmam İskender Alemi Hazretleri. Rabbim bana o kadar çok sevdim. Dürtüm şahlar hocam. Sizlerin sohbet arkadaşlarını çok sevdim.
3: Ben Allah'a ulaşmayı biledim. Allah'ın izniyle ben sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım.
2: İki ay önce kanalımın hikayesiyle karşılaştım. O gün hemen koşarak gittim hocam. Ferdi oldum. Çok huzurluyum, çok mutluyum. Allah bin bir kere razı olsun.
4: Hocam sizinle tekrar dünyaya geldik. Sizleri tanıdıktan sonra tekrar yeniden doğdum sanki. Bir yıldır tabiyim.
5: İnanın ki sizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki o sevgiyi öyle yaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun.
1: Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun.

Fatiha ma salavat. Anam. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Rabbimiz bir kere daha Haram Kur'an her an mutlu programda bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd teşekkürle inşallah sohbete başlamak istiyorum. Bugünkü konumuz Allah'ın seçimi. Birinci sual, Allah'ın seçtiği ve kitaba varis kıldığı insanlar kimlerdir? Hemen bu sual sorulduğu zaman aklıma Fatır 32 geliyor. Fatır 32'de inne evresnel kitabe ellezi estefeyna min ibadina ve minhum zalimun li nefsi ve minhum muktasid ve minhum sabikunel hayrat bi iznillah. Zalike huve fadlul kebir. Kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Üç grup insan var. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir. Onlardan bir kısmı muktesittir. Onlardan bir kısmı Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki o büyük fazıldır. Her devirde yedi grup varis var kitap açısından. Bu yedi grup varisin hemen birincisinde Kur'an'ın lafzını öğrenenler ve öğretenler. İkinci grup varis, Kur'an'ın ruhunu öğrenen ve öğretenler. Hangi ayetlere dayanıyor onu söylüyoruz. Üç, hikmeti öğrenen ve öğretenler. Dört, hükmetin ötesini öğrenen ve öğretenler. Beş, maruf emreden münkerden nehyedenler. Altı, veli resuller. Yedi, vekaleten devrin imamı. Secde 24. Evvela kitaba varis kılınanlar Allah'ın seçtiği Ulul Azm peygamberleridir. Bu Ulul Azm peygamberleri seçim onlar için doğmadan evvel yapılmıştır. Yapılır. Kitap onlara indirilmiştir.

Allah'ın kitabının ilk varisleri onlardır. Sonra bütün devirlerde devrin imamları kitabın varisleridir. Beş tane Ulu Azm Nebisi var. Onunla alakalı bir slayt hazırlayalım. Nebilerin birinci elden kitaba varis oldukları. Evvela Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Ulul Azm Nebileridir. Bu Ulul Azm Nebileri ile alakalı kitaba varis olma açısından 7 ayet-i kerime söz konusudur. Kitaba varis kılınanlar, kitaba uymakla vazifeli olanlar açısından da ayrılır. O zaman bütün insanlar ortaya çıkar. Bütün insanlar üç boyut gösterir. Nefslerine zulmedenler, muktesitler ve hayırlarda yarışanlar. Fatır 32, bütün insanlar açısından konu incelenmiştir. Yani bütün insanlar kitaba varis olanlardır. Kitap bütün insanlara indirilmiştir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz El-Ulema ve Rasetül Enbiya hadisinde alimler nebilerin varisleridir. Yani Ulu Azm nebilerin varisleri alimlerdir. Alimler altın, gümüş cinsi maddi şeyler bırakmazlar. Onları sadece ilim bıraktılar. Kim ki o ilmi alır, hakkıyla amel edip yaparsa, yayarsa, dünya ve ahirette büyük nasip ve derece elde etmiştir.

0: İkinci sual, Allah'ın seçtiği herkes felaha erer mi? Allah'ın seçtiği herkes elbette felaha ermez. Allah Teala tarafından seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar felaha ererler, kurtuluşa ererler. Seçim hakkı kişinin serbest iradesine verilmiştir. İnsanların kurtuluş yolu sırat-ı müstakimdir. Delaletle hidayeti birbirinden ayıran işaret sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendisi'nde ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse Sebe 20 ve Enam 153'te evet birbirinden farklı 72 tane dinde fırkalara ayrılanlar, onların içinde de bir tane fırka. Onun için Mevlana veya Yunus 72 millete bir gözüyle bakmayan halka müderris olsa hakikatte asidir. Evet, 72 millete bir gözüyle bakmak. Enam 153. Nedir o fırka inleyecek kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ve Enam 153'te işte bu benim müstakim olan yolumdur. Ona tabi olun. Başka yollara tabi olmayın ki o sizi sırat-ı müstakimden ayırıyor. Gerçekten İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir başka hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Yani sırat-ı müstakimdir. Ama bu sırat-ı müstakimin sağına sonuna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da başka diğer yollardır. Fırkalara ait olan yollardır. Her biri üzerine yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Öyleyse ne görüyoruz? Rum 31'de Münibine ileyhi ve takku ve hakim selah. Yani takva sahibi ol. İşte Allah'ın seçtiği herkes felaha erer mi? Hayır. Allah'ın seçtiklerinden sadece takva sahipleri felaha erer. Allah'ın seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler felaha erer. Allah'ın seçtiklerinden şükredenler felaha erer. Ve günde 45 kere, daha doğrusu 40 kere Fatiha okuyoruz ve diyoruz ki bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Maliki yevmiddin, İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, ehdine sırat-ı müstakim. Sana kul oluruz, istihaneyi senden isteriz, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Nedir sırat-ı müstakim? Enam 87-88, Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Öyleyse Allah'ın seçtiği herkes felaha erer mi? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler felaha erer, takva sahipleri felaha erer inşallah. Üçüncü sual, Allah tarafından seçilmek, Allah'ın o kişiden razı olduğunun işareti midir? Allah kişiyi seçtiği an, o kişinin kendisine ulaşmasından razıdır. Demek ki evvela seçim ve Allah'ın rızası, Allah o kişinin kendisine ulaşmasını istiyor. Ulaşmasından razı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi konusunda rızasını gerçekleştirmiş olur. Rızasına uygun hareket eder. Allah Teala rızasına tabi olanları teslim yollarına ulaştırıyor. Evet, Allah Teala rızasına tabi olanları teslim yollarına ulaştırıyor. Maide suresinin 16. ayet-i kerimesi. Yehdi bihil menettabe'u rıdvanehu subule selami. Allah Teala rızasına tabi olan kişiyi onunla Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa çıkartır ve onları sırat-ı müstakime hidayet eder. Maide 16. Evet, gerçekten de rızasına tabi olanları. Allah birinci sefer rıza ile Allah'a ulaşmayı dileyenlerden razıdır. İkinci sefer rıza ile mürşidine tabi olanlardan razıdır. Üçüncü sefer rıza ile ruhunu teslim edenler. Yedi sefer rıza söz konusudur. Evet. Demek ki Allah'ın rızası çok çok önemli. Nitekim birinci sefer rıza ile eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Şükredenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Küfredenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve üçüncü sefer rıza ile ruhun Allah'ın zatına ulaşmasından razı. Fecir 28. Bilis Allah tarafından seçilmek, Allah'ın o kişiden razı olduğunun işareti midir? Seçim tamam ama o seçilenlerden, Allah kişiyi seçtiği an, o kişinin kendisine ulaşmasından razıdır. Ama seçmiştir o kişi, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah Teala razı değildir. Nitekim Zümer 7'de ve in tekfuru, eğer küfür ederseniz ve la yerdâne ibadil küfr, Allah kulların küfrüne razı değildir. Fenne Allah ganin ankum ve in teşkürü fenne Allah yerdâlekum. Yani seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerden razıdır. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden razı değildir Allah Teala. Ümer 7. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah.
1: Sizce bir insanın Allah'ın yoluna adım atması Allah'ın seçimiyle mi gerçekleşir?
2: Tabii her şey nasip kısmet ama belirli bir şeyde de hani nasıl diyeyim sana, bir dönüm noktası olması gerekiyor. Bir imtihan sonucu da olabilir bu. Başka bir şekilde de olabilir.
3: Bence bunu insanın kendi iradesine bıraktığını düşünüyorum.
4: Allah bize irade vermiş, peygamberler göndererek bizi aydınlatmış, yol göstermiş, doğruyu yanlışı ayırt edebilme gücü verdiğine göre bunu da kullanabilmeliyiz. Seçimimiz kendimize bağlı.
1: Allah Teala kalbinde hayır gördüğü herkesi seçtiğini ve bu seçtiklerinden de kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onların kurtuluşa ereceğini söylüyor. Allah'a yönelmek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Bence herkesin ateistlerin bile ölüm anında herkesin bence Allah'a inandığını düşünüyorum. Ama tabii ki zaman olmayıp ibadetini yapamıyor olabilirler ama hani kalplerinde sürekli Allah sevgisi olduğunu biliyorum.
4: Gayret sizden, himmet bizden diyor peygamberimizin nasihatlerini. Rabbimin, Allah-u Zülcelal'in emir ve yasaklarına uyarak yaşarsak Rabbimin yolundayız demektir bu.
3: Allah'ın İşte isteklerini, yasaklarını, her şeyi tüm yaşamımıza uygulamamız.
4: Elbette o yolunda çıkışı Allah'a uzanır. Her yaptığımız işi Allah'ın rızasını gözeterek, onun emirlerine uyarak yaparsak elbette menzilimize ulaşırız diye düşünüyorum. Ümitsizlik yok Müslüman'da zaten.
0: Bir misafirimiz, ateistlerin bile ölüm anında Allah'a inandığını düşünüyorum dedi. Allah'a inanmayan bir insanın ölüm anında Allah'a yönelmesi onu kurtuluşa ulaştırır mı? Ne yazık ki hayır. Hani şu muhterem efendimiz buyuruyor, biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinen, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler var ya, ölüm sırasında, tehlike anında Allah dediklerini görürsünüz. Hatta ateistlerden bir tanesi, ormanda dolaşıyor. Allah'a inanmıyorum. Habire caka satıyor. Ama bir ayıcık tam üzerine atlayıp afiyetle yemek istediği noktada bizim bu ateist Allah diye bağırıyor. Allah Teala da zamanı durduruyor. Olduğu gibi ayı havada kalıyor. Bizim ateist de Allah diye kalıyor. Ve Allah Teala ateiste soruyor, ey kulum, şu ana kadar hiç bana müracaat etmedin, yardım istemedin, ne oldu sana ki Allah diye söylüyorsun? Evet diyor, ay Rabbim, %100 doğru. Ama şimdi senden ricam, ben senden bunu talep ediyorum. Şu ayıya söyle, iman etsin. Ama şu ayıya söyle, iman etsin dediği zaman, Allah Teala da onun talebini yerine getiriyor. Ve ayı afiyetle bizim vatandaşı yiyor, ateisti. Ve duasını şöyle yapıyor ayı. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Rabbim, bana verdiğin rızıkla iftarımı açmayı bana nasip kıldığın için. İşte bu bir kısa. Yani ölüm sırasında insanlar ne hallere düşüyorlar bir bilseniz, o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz aslında bütün ateistlere, istisnası yok. Hepsi ölüm sırasında Allah'a yalvarıyorlar. Bizi tekrar dünyaya geri gönder. 7 ayet-i kerime. Evet, 7 ayet-i kerimede ne diyor Allah Teala? Bizi tekrar dünyaya geri gönder. İşte buyurun. Biz de konferanslarımızda hep şunu söylerdik. Gelin, eyvah demeden Allah deyin. Hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenlerin duasını Allah icabet ediyor. Ama öldükten sonra eğer o duayı sahibi değilse, Mumin 50'de olduğu gibi, Mumin 49-50'de hayır diyor. Yani o duasını yapmayan kişinin küfürde Allah kafirlerin duasına icabet etmez. Ateşin içinde olanlar, ulaşmayı dilemeyenler, cehennem bekçilerine şöyle dediler: Rabbinize dua edin, azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size gelmediler mi? Evet dediler. Öyleyse siz dua edin. Kafirlerin duası. Yani Resul'ün davetine icabet etmeyen, Resulleriniz hayattayken gelmediler mi? Geldiler. Ama Resul'ün davetine icabet etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, o kişi küfürde ve Allah küfür, kafirlerin duasına icabet etmiyor. Ölüm sırasındaki bu kafirin imanı ona fayda vermiyor. Tekrar beni dünyaya geri gönder. Bak sana nasıl sadık bir kul olduğumu ispat edeyim. Firavun kısası. Bu tabii ki mümkün değil. Biz ne yaparsak yapalım, Allah'ın bizi sadece mutlu olmasını istediği bilmemiz lazım. Hayatımızın hangi safhasında yanlışlıklardan dönersek, bizi kabul hazırdır Allah Teala. Ölüm anı hariç. Allah bizi cezalandırmak istediği için değil, biz cezalandırma yolunu kendimiz seçtiğimiz için cehenneme gidiyoruz. Yani Allah iradeye çok değer veriyor, irade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin karışmasını istemiyor. İradesiyle mutluluğu, cenneti istememiştir. O zaman irade kendisine alındığı an, ölüm sırasında artık o treni kaçırmıştır. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim kişinin Allah'a ulaşmasına vesile olacak mürşidi Allah'ın seçtiğini açıklıyor ve o mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Bize yol gösteren, hani buna aracı olan bir kişi olabilir.
4: Mürşid bana göre yol gösterici. Kurtuluşa erecek insanlar bir yerde, onlar da iradeleriyle isterlerse, dilerlerse şanslı kullarından eder.
1: Mesela Hacı Bayram Veli Hazretleri Somuncu Baba'ya tabi olmuş, Mevlana Şems'e tabi olmuş. Siz de dininizi onlardan öğrenmek ister miydiniz? Günümüzde yaşayan, hayatta olan bir Allah dostundan.
2: Tabii ki isterdim, yani öyle bir şey imkanım olsa tabii ki isterdim.
3: Zaten hani Peygamber Efendimiz'in bir sünneti var. Biliyoruz, ona uymaya çalışıyoruz bildiğimiz kadarıyla. Bir Kur'an var bize rehber olarak gönderilmiş. Daha çok bunlarda şey yapmaya çalışıyorum yani. Hani böyle kendime örnek alabileceğim bir kişi yok.
4: Tabii ki isterdim. Gerçekten o yolu gitmiş, o yolu bilen, şartlarını bilen, bizi götürecek bir mürşide inşallah Rabbim ulaşacağım. ulaştırsın.
1: Peki sizce mürşide tabi olmak bir insana ne sağlar?
3: Bize olumlu şeyler sağlayacağını düşünüyorum. Ama işte bir de bunun yanlış tarafı da olabilir. Hani doğru ve yanlışı ayırmak da mesele bence.
4: Bazen biz öyle şeyler yapıyoruz ki sevap diye biat işliyoruz. Aa sevap, aa sevap. Ama o mürşidi kamiller onu bildiği için bizim bu tip oyalanmalarımız olmaz diye düşünüyorum.
0: Bir misafirimiz mürşide tabi olmak konusunda bunun yanlış tarafı da olabilir. Doğru ve yanlış ayrılmak mesele dedi. Bir mürşidin Allah'ın seçtiği mürşid olduğu nasıl anlaşılır? Çok basit, çok kolay. Boy abdesti alıp hacet namazıyla mürşidimize Allah'tan sormak. Gönlümüz mürşide tabi olmayı istiyorsa Allah Teala bize mutlaka mürşidimizi gösterir. Mürşid hacet namazı kılanlara Allah'ın rüyalarında gösterdiği kişidir. Üç çeşit rüya vardır. Bazı insanlar rüyayla amel edilmez ama Kur'an hiç öyle söylemiyor. Kur'an rüyayla alakalı birçok ayet-i kerimede açıklamış. Eğer siz rüyayı devre dışı tutarsanız o zaman Kur'an'dan bu ayetleri çıkartmış olursunuz. Bir ayete inanmayanla bütün ayete inanmayan arasında fark yoktur. Dolayısıyla Kur'an'ın bütününe iman etmek asıldır ve eğer Maide 35'te Allah-u Teala vesileyi Allah'tan isteyin, Bakara 45'e göre hacet namazı kılın müşrinizi Allah'tan isteyin diyorsa, o zaman hacet namazının kurulması halinde huşu sahipse kişi, ya devrin imamını secde 24'e göre veya onu temsil eden bir vesileyi, veli resul olsun, veli mürşit olsun vesaire, onun varisi olan birisini Allah mutlaka bize gösterir. Gösterilen kişiye gidip tabi olmak asıldır. Gerçekten doğruyu yanlışı ancak ondan öğrenebiliriz. Evet, Kur'an doğru yanlıştan ayıran ölçüdür. Ama Kur'an mürşide tabi olmayı farz kılar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok kalbimden seviyorum muhterem hocam. Muhterem hocam, Efendimiz himmetiyle eğer izniniz olursa sorumu arz etmek istiyorum. Yaşadığımız imtihanlar Allah tarafından seçildiğimizin bir göstergesi midir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok ama çok kalbimden seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili Cabbar hocam.
0: Allah sizden de razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve şahsında bütün kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Yaşadığımız imtihanlar Allah tarafından seçildiğimizin göstergesi midir? Allah Teala bütün insanları seçer. Çünkü herkesi hanif fıtratıyla yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratılan herkesten hanif dinini yaşamasını istiyor. Ve bir kişinin dinini yaşayabilmesi evvela Allah'ın seçimine bağlıdır. Doğuştan herkes Allah tarafından hanif fıtratıyla yaratılıyor ve seçiliyor. Ama bu seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hanif dinini yaşarlar. Fakat seçilmiş olmasına rağmen üzerinden uzun zaman geçmiş Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar kalpleri kasiyet bağlayanlardır. Onlar cin 15'te cehennemin odunu olacaklardır kalbi kasiyet bağlayanlar. Bir kısmı da bu kalbi kasiyet bağlayanlardan da başkalarını Allah yolundan saptıranlar var. Onlar da kesinlikle şeytan ve avanesi tağutu oluşturuyor. Ama seçildiği an İmtihana tabi olanlar Tövbe 126'ya göre Allah-u Teala onlardan seçilenlerden ne bekliyor? Zikre başlamasını ve tövbelerinin gerçekleşmesini bekliyor. Allah'ın seçtikleri konusunda ikinci adımı olan her sene 2-3 defa imtihan etmesidir. Musibetler karşısında yılmayan, moralini bozmayan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar onlar işitenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen şey ise Allah'ın seçtiklerinin imtihana tabi tutulmalarıdır. Seçilenler seçilmeyenlerden farklı bir statü içindedirler. Seçilenler kendilerine düşeni yaparlarsa kurtuluşları mutlak surette gerçekleşecektir. Ama seçilmeyenler kurtuluş imkanları daima sıfırdır. Yani bu seçilmeyenler evvel onlar da seçilmişlerdi ama üzerinden zaman geçtiği için bu seçilenler Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalpleri kasiyet bağlılığına katılaştı. Bu kalbi kasiyet bağlayanlar yerinde saymıyor, Allah'ın Resulleriyle mücadele ediyorlar. Kendileri ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani oluyorlar. İşte onlar da Allah hayır görüyor, seçmiyor. Bunların kurtuluşları daima imkanları sıfırdır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah.
1: Allah Teala tarafından seçilen, kalplerinde hayır olan insanların Allah'ın yolunda daha üst boyutta hayır kazanabilmesi için Allah'ın ismini devamlı zikretmesi emrediliyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Manevi huzur.
3: Zikir yapmak bence insanı ruhani anlamda, bedenen de çok rahatlatıyor.
4: Kalpler Allah'ı zikrederek mutmain olur diyor büyükler. Yani daha huzurlu oluruz. Günah işlediğimiz zaman kalplerimiz böyle kararıyor. İşte zikir de buna engel olur bence.
2: Ben bir şekilde Rabbimin koruduğunu tabii ki inanıyorum. Akşam yani gerekli zikirlerimizi günlük çekilmesi gereken zikirlerimizi çektiğimiz zaman daha bir huzurlu oluyoruz ve daha bir akşama kadar beladan, sıkıntıdan kurtulduğumuza inanıyorum.
3: Hani herhangi bir şeyi zikrederken besmele bile, yani bir yeri geldiğinde hani bir elhamdülillah demek. Hani namazdan sonra da bunu yapıyoruz ya. Hani bir daha bir güvende hissediyorsunuz. Nasıl diyeyim? Bir sıkıntılarımız sanki hafifliyor gibi hissediyorsunuz. Yani bana böyle şeyler katıyor.
4: İnsanın günahlardan ya da Allah'ın yasaklarından alıkoyar. Yani insanın sevdiğiyle her an beraber olması diyelim. Nasıl birine aşık olduğumuzda hep ondan bahsetmek isteriz. O da onun gibi diye düşünüyorum.
0: Bir misafirimiz günah işlediğimiz zaman kalplerimiz kararıyor. Zikir buna engel olur dedi. Zikir yaptıkça mutlaka kalpteki karanlıklar kaybolur mu? Evet. Nefsimizin kalbindeki afetler, nefsimizin kalbindeki karanlıklarla temsil edilirler. Allah kelimesinin kişinin ard arda tekrarı, Allah'ın katından o kişinin kalbine nur gelmesini ve kalbin karanlıklarının kapı dışarı atıp o nurun o kişinin kalbine girmesini temin eder. O nurlar, şu anda ekranda görüyorsunuz, bizim zikrimizi artırmamızla paralel bir seyit takip ederek artacaktır. Arttıkça biz dünyadaki en mutlu kişi oluruz. Daha mutlu insanlardan birisi olmak istiyorsak daimi zikre ulaşmak durumundayız. Öyleyse Allah-u Teala Hac 53'te şeytan kalbi kasiyet bağlayan ve kalbi hasta olanlara tesir ediyor. Ankebut 45'te zikrin en büyük ibadet olduğu bildiriliyor ve Zümer 22-23'te göğsünden, fizik vücudun göğsünden nefsin manevi kalbine yol açıldığı zaman ki zikri yapan fizik vücuttur. Fizik vücut yaptığı zikirle nefse infak ediyor. Ve karanlık kalbinden çıkıyor, nurlar yerleşiyor. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı dilemez, şeytanı arkadaş edinirse, o zaman bundan faydalanamaz. Ama kim ki mücadele-i mike göre Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine tabi olursa, yedi kalp şartının sahibi olursa, o zaman nefs tezkiyesiyle mutlak surette çok kısa süre içerisinde o kişi zulmetten nura çıkartır Rabbimiz onu. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretlerinizi yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Bir kişinin kalbinde Allah-u Teala'nın hayır görmesi ya da görmemesi neyi ifade eder? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de sizi çok seviyoruz ve aslında bütün kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Bir kişinin kalbinde Allah-u Teala'nın hayır görmemesi neyi ifade eder? onun kurtuluşa ulaşmasının sıfır olduğunu ifade eder. Araf 146'da yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlara ayetlerimizin gerçek manasını ulaştırmayız. Bunlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Mürşidi görseler tabi olmazlar. Onlar gay yolunu görseler onu yol edinirler. Rad 25'te onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Haç 53'te onlar kalbi kasiyet bağlayan, kalbi hasta olanlardır. Nisa 167, 168, 169'da Allah-u Teala'nın kalplerinde hayır görmedikleri, kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlardır. Eğer o kişi hidayet diye bir şey olduğunu biliyorsa, mürşide mutlaka tabi olması gerektiği için kibri sebebiyle buna şiddetle karşı çıkıyorsa, bildiği halde başka insanların bunu öğrenmesine engel oluyorsa anlıyoruz ki bu insanlar Allah'ın kalplerinde hayır görmediği kişilerdir. Nebilay Sultanı Peygamber Efendimiz kibirli asla cennete girmez. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz bazen güzel elbiseler giydiğimiz zaman seviniyoruz, hoşlanıyoruz. Bu da bizim cennete girmemize engel mi? Hayır diyor. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirli, hakkı inkar eden, mahlukatı insanlara hor gören kişidir. Kibirli insan. Evvela hakkı inkar ediyor ve mahlukatı hor görüyor. Başka kimler Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ederler? Yeryüzüne fesat çıkaranlar. Kalplerinde maraz olan insanlar, Allah'a isyan edenler, Allah'ın kalplerinde hayır görmediği daha birçok grup insan var ki onlar seçilmezler. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Onlarda hayır yoktur demek. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam birinci sual. İnsan Allah-u Teala'nın yeryüzündeki izdüşü müdür diyebilir miyiz? İnsanlarla olan ilişkilerimizde aslında insanları değil, Allah'a muhatap aldığımızı nasıl idrak edebiliriz? Allah-u Teala'nın gölgesi, yeryüzündeki gölgesi her devirde bir tek kişidir. O devrin imamıdır, Allah'ın tasarrufundadır. Diğerleri sadece devrin imamını temsil ediyorlar. İkinci suali, çoğu insan ben günahkarım ve tam olarak kendimi dine veremem düşüncesiyle Allah yoluna girmek istemiyor. Şeytanın bu tuzağını nasıl aşabiliriz? Onlar hakikati bilmiyorlar. Zannediyorlar ki ben işte namaz kılamam, zikir yapamam, şunları yapamam, bunları yapamam. Öyleyse ben niye gireyim? Halbuki bilseler, kalplerinde bir dilek varsa, kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde ondan sonrası onlar yapmayacak. Ondan sonrası Allah gerçekleştirecek. Sevgili kardeşlerim, Allah bizden kendisine ulaşmamızı istiyor. Diyelim ki öyle kabul edelim. Sadece bir misal olsun diye söylüyorum. Bir füze bizi Allah'a ulaştıracaksa, Allah bizden sadece o füzeye binmemizi istiyor. Ulaşmayı dilememizi, bilmemizi istiyor. Füzenin bilmek herkese açık mı? Evet, başlangıç noktasına herkese açık. Ondan sonra onda yer alan kişi bir şey yapmayacak. Yerinde oturacak ve mutlak surette Allah-u Teala'nın verdiği garanti dahilinde o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracak. Ama namaz kılmak, zikir yapmak onlar olmadan olur mu? Hayır. İşte Allah ona sevdirecek. Allah garanti ediyor. Zikri ben ona sevdireceğim. Kabul edelim ki bu bahsettiğim dıştan desteklenen füze, siz onun içinde olduğunuz süre içerisinde Allah-u Teala size zikri yaptırıyorsa, Allah-u Teala size namazı sevdiriyorsa, Allah-u Teala size orucu kolaylaştırıyorsa, Allah-u Teala bütün bunları yapıyorsa, o zaman zorluk yok. İşte iblis bunların, insanların öğrenmesine mani oluyor. Kendimi dine veremem. Sen veremezsin ama Allah sana sevdirirse öyle bir güzel verirsin ki tarifi gayri mümkünsüz. Öyleyse yapman gereken şey ne? Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mesela şu anda bu kardeşimiz, ben günahkarım. Ben kim? Cennete gitmek kim? Bütün günahları işleyen birisiyim. İmkansız. Allah Teala da hayır diyor. Senin için imkansız gibi görünüyor. Ama ben senin Rabbin, seni yaratan olarak imkansız değil, en kolay şey. Sadece ve sadece günahın cinsi ne olursa olsun bana ulaşmayı dileyeceksin. Kainat kadar günahın da olsa gideceğin yer cennettir. Tek bir şey, kalben bana ulaşmayı dilemeni istiyorum. Öyleyse her şey çok kolay. İstanbul'dan kardeşimiz muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu dileyen kişinin birinci kat cennetin ve dünya mutluluğun yarısının sahibi olduğunu öğrendik. Mutlu olmak insanların üzerine farz diyebilir miyiz? Aynen öyle. Yani Allah dostlarına bakarsanız hep söyledikleri şey, ben sana mecburum ya Rabbim. Mecbur olduğumuz Rabbimiz de bizim mutlu olmamızı istiyor. Öyleyse Allah-u Teala bir nevi herkesi mutlu görmek istiyor. Çünkü şartları ona göre hazırlamış. Öyleyse mutlu olmak farz mıdır? Evet. Nevşehir'den bir kardeşim, muhterem hocam. Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için ölmek ne demektir? Açıklar mısınız? Allah için ölmeden evvel ölmek, ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Allah için olmak, evet gerçekten de kişinin mutlak surette Allah'ın vazifelisi olması gerekir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz Müterem Hocam, tasavvufta olan biri evliliğinde mutsuzsa boşanmayı bir çözüm olarak düşünmeden evvel yapabilecekleri nelerdir? Muhterem Efendimiz bunları sohbetlerinde zaten anlatıyor. Tasavvufta olan biri evliliğinde mutsuzsa, mutsuzluk o kişinin evliliğinden kaynaklanmıyor. O kişinin mutsuzluğu nefsindeki afetlerden kaynaklanıyor. Öyleyse eşini değiştirmeden evvel kendisini değiştirmesi, nefsindeki afetleri tedirici basamaklar içerisinde kapı dışarı etmesi lazım. Yaparsa bunu, o evliliğin mutsuzluğun mutluluğa dönüştüğünü göreceğiz. Mutsuzluğu mutluluğa dönüştüren yegane silah, vasıta zikirdir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir tanıdığım 3 yıldır astroloji eğitimi aldığını, ileride astrolog olmak istediğini söyledi. Mühteremimizden bu ilimden Zülman ilimler olduğunu öğrenmiştik. Bu tip insanlarla karşılaştığımızda bu ilimlerin Zülman ilimler olduğunu belirterek onları uyarmamız uygun mu, yoksa sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyi tebliğ etmeliyiz? Bu tarz insanlarla karşılaştığımızda nasıl hareket etmeliyiz? İkisini de söyleyin. Mesela şeytan, zülmani ilimleri öğrenen bir varlık, bir cin. Zülmani leduni ilmin sahibi Allah katında bu ilmi almış. Şimdi şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların hepsine sorarsanız kim şeytanın yerinde olmak ister? Hiç kimse. Öyleyse bu kişinin akıbeti de bu. Onu söyleyeceksiniz. Zülmani ilimlerle meşgul olsanın, senin yolun, akıbetin kesinlikle şeytanın yolu. Tamam, irade serbest, dileğini kullanabilirsin. Ama neden bir tek dilekle Ebu Bekir'in yolu, Hazreti Ömer'in yolu, Hazreti Osman, Hazreti Ali'nin, bütün peygamberlerin yolunu seçmek suretiyle kamil insan olmak istemiyorsun? Sadece bir dilek. Mutluluk daima kolay şeydir. Mutsuz olmak zordur. İşte Bu kişi Allah'ın kendisine verdiği iradeyle zülmani ilmi öğrenmek suretiyle zor olanı seçiyor. Niye sevgili kardeşim? Her ikisini de söyleyebilirsiniz. Kahramanmaraş'tan bir izleyici muhterem hocam hadis-i şerifte ey insanlar hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikler müstesna. Dilen ki sizi hidayete erdireyim buyuruluyor. Allah Teala kimleri hidayete erdirir açıklar mısınız? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir ki Bakara 38 Allah Teala Allah'ın katından kul nebitu minha cemian hepiniz buradan yeryüzüne inin ve imma yetiyennekum min yuhdan benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar için korku yok, onlar mahzun olmazlar. Ben onların ruhumu kendime ulaştıracağım ve ruhun Allah'a ulaşmasıyla onlar hidayete ererler. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, Maide 7 ayetinde belirtilen Allah'ın nimetini işittik ve itaat ettik sözündeki nimet nedir? Bu ayetin Araf 172 ile bağlantısını açıklar mısınız? Bu nimet iradenin misaki. Yani Allah Teala Araf 172'de bize ruhumuzdan misak almış, Allah'a teslim edin. Fizik ucumuzdan ahd almış, Allah'a teslim edin. Nefsinize yemin almış, Allah'a teslim edin. Ve irademizden de misak almış, Allah'a teslim edin. O zaman Allah Teala bu kişinin üzerinde nimetini tamamlıyor. Evet, bu kişi üzerinde nimetini tamamlıyor. Nitekim Tahrim suresinin hatta Maide suresinin 2. 3. ayet-i kerimesi El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve radaytu lekum islame dinen. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Öyleyse artık o kitabın bütününe tabi. Allah razı olsun. Yani ruhunu teslim eden, fizik vücut teslimi yapan, nefs teslimi yapan, irade teslimi yapan kişi ki Maide'deki misak irade teslimini ifade ediyor. O zaman o kişi kitabın bütününe tabi olan birisidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ekranlara başında bizi izleyen muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka Erhan Kur'an, her an mutlu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz hidayetten men edenler. Nisan suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîka illâ tarîka cehenneme haldîne fîhâ ebedâ. Ne diyor Allah Teala? İnnellezîne lâ yercûne likâena. Muhakkak ki onlar

مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. اِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Muhakkak ki onlar kafirdirler. وَصَدُّوا ve men ederler. عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan, sebilinden. Ne demek istiyor Allah Teala? Onlar kendileri kafirdirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin olmak şerefine, Allah'a ulaşmayı dileyen mümin, cennete girebilecek olan mümin olmak şerefine eremezler. Bunlar onlardan da değil. Yani Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de değil. Bunlar Allah'a da inanmıyorlar. Allah'a inanmayıp Allah'a mülaki olmayı dileyenleri de baştan çıkaranlar. Allah'ın yolundan men edenler. Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Kat dallu dalalem vayda. Andolsun ki onlar vayit, uzak bir dalalet içindedirler. Uzak bir dalalet içinde dalalettedirler. Dalle, dalalettedirler. Dalalin öyle bir dalalet ki vayda, uzak, uzak bir dalalet içindedirler. Burada Allah Teala o insanların Allah'ın yolundan ayırdığını, başka insanları da dalalette bıraktığını ve bu sebeple onların hidayetine mani olduğunu söylüyor.

Allah Teala Bakara suresinin 27. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ عَهْدَ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini nakzederler, bozarlar diyor. Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın ahdi ruhu, içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi muhtevasına alan iradenin teslimidir. Onlar Allah'ın ahdini bozarlar. Yani ruh, veç, nefs ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Min ba'di misakihi. Allah'a misak vermelerine rağmen, verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar diyor Allah Teala. Bütün insanlar ezelde Allah'a misak vermişlerdir. Ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine rağmen dair Allah'a misak vermişlerdir, iradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair. İşte burada Bakara Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdiyle insanların misaki ama iradelerini Allah'a teslim edecek istikamette olan bunun muhtevasını alan misaki aynı şeydir. Allah'ın ahdini bozarlar misaklerinden sonra. Onlar bütün insanlar ezelde Allah-u Teala'ya misak vermişlerdir. Yemin, misak ve ahd vermişlerdir. Yeminleri nefsleri için, misakleri ruhları için ve iradeleri için. Ahdleri fizik vücutları için ve ruhu ve içi nefsi ve iradeyi hepsini Allah'a teslim edeceklerine dair. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve yekteune ma emerallahi. Ve onlar Allah'ın emrettiği şeyleri keserler. Emrettiği şeyi keserler. Yani ruhu Allah'a ulaştırma işlemini keserler. Bihi en yusale, ona ulaştırmayı, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona en yusale ulaşmayı, yani ruhun Allah'a ulaşmasını keserler. Ve yufsiduna fil ard ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Burada anlıyoruz ki onlar sadece bunu kendileri yapmıyorlar. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyerek ruhlarını Allah'a ulaştıramaz konumda kalmıyorlar. Daha ötesi var. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar ve onların da Allah'a mülaki olmasını engelliyorlar. Tabiatıyla bu sebeple başka insanları fesada düşürdükleri için, Allah'ın yolundan engelledikleri için yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Ulaike humul hasirun. Onlar hüsranda olanlardır. Sevgili kardeşlerim, burada açık bir şekilde onların hüsranda oldukları anlaşılıyor. Peki ne olur bir insan hüsranda olursa? Allah Teala bu sualin cevabını veriyor.
Allah Teala diyor ki, kim kıyamet günü derecelerini nakısa düşürürse, yani kimin kıyamet günü, Ali İmran 103, günahları sevaplarını aşarsa, işte onlar hüsrandadırlar ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse bütün insanlar için bir olay var. Bu olaya baktığımız zaman net olarak görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır ve bu hüsran hep devam eder. Bu ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeyi muhtevasını alıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman burada çok önemli bir husus görüyoruz. Allah'ın ahdi ile bizim irademiz konusundaki verdiğimiz mizakimiz aynı şey.

var Allah'a verdiğimiz ahd. Bu ahd ruhumuzu ve sonra da fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi içerir. Fizik vücudun teslimi ahdimizdir. Ruhumuzun teslimi misakimizdir.

Nefsimizin Allah teslimi yeminimizdir. İrademizin Allah teslimi ikinci defa misakimizdir. Hem ruhumuzun Allah teslimi misaktır, hem de irademizin Allah teslimi gene misaktır. İrademizin Allah teslimi son teslimdir. Önce ruh teslim olur. 22. basamak. Sonra fizik vücut teslim olur. 25. basamak. Sonra nefs teslim olur. 26. basamak. En sonra irade Allah teslim olur. 28. basamağın 5. kademesi. İşte irademizin teslimi olan 28. basamağın 5. kademesindeki misakimizle ruhumuzu Allah'a teslim etme konusundaki misakimiz birbirinden tamamen ayrı iki tane misaktır. Birisi ruhumuzun teslimidir. 22. basamakta gerçekleşir. Birisi irademizin Allah'a teslimidir. 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleştirilebilir ve kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Öyleyse Miraç suresinin 25. ayet-i kerimesine de gelin bakalım beraberce.

Valla Teala diyor ki vellezine yankudune ahdallahi, onlar Allah'ın ahdini bozarlar. Min ba'di misakihi, misaklerinden sonra Allah'a iradelerini Allah'a teslim edeceklere dair verdikleri misaklerinden sonra. Bu misak, insanların misaki, buradaki misak iradenin teslimi, Allah'ın ahdı da gene iradenin teslimi. Ve yaktavu ne ma emerallahu bihi en yusale. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ve yufsidûne fil ardı, yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ülâike lehumül lanetü. Onlar lanete muhatap olurlar. Lanet onların üzerinedir. Lanet onlar içindir. Ve lehum suiddar. Ve onlar için ne kadar kötü bir yurt söz konusu. Allah Teala burada o nesneyi söylüyor. Allah razı olsun. Allah ile olan ilişkilerimizde bakıyoruz ki Bakara Suresinin 27. ayet kelimesiyle Rahat Suresinin 25. ayet kelimesinin başlangıçları aynı. Sonda değişiklik var ve başka birisini Allah'ın yolundan çıkaranın Allah'ın lanetine muhatap olduğunu söylüyor Allah Teala.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın lanetine muhatap olmak şarta bağlı bir olaydır. Bir insan başka birinin hidayetine sebebiyet vermedikçe, hidayetini engellemedikçe lanet o kişinin üzerine olmaz. Lanetin gelebilmesi bir insanın başka insanları da Allah'a ulaşmaktan, Allah'a ulaşmayı dinlemekten men etmek suretiyle onların hidayetine mani olmaları halinde geçerlidir. Biliyorsunuz ki insanlar başlangıçta olayları yaşarlar. Sonra o olaylardan gerekli dersi çıkarırlar. Allah Teala diyor ki biz insanları senede birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz. İşte o musibetlerde başarı kazananlar, musibetlerin yenemediği insanlar musibetlerden ders alıp Allah'a ulaşmayı dileyenler. Biz insanları yolda birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor Allah Teala. O imtihanlardan gerekli dersi alanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumu bu noktadan itibaren değişiyor. Kim ruhunu Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi cehennemden mutlaka kurtulur. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetlerde cehenneme gideceklerin sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler olduğu söyleniyor. Dilediği takdirde kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Ayet-i kerimeler şöyle, Yunus 7 ve 8. İnnellezîne lâ yercûne likâinâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'enne bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemeyen kişinin gideceği yer ateş, ama bunun arkasında onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları var. Onlar dinin kendilerine insanların öğrettiği kesiminin onlar tarafından öğretilen şekline tabiler. Öyleyse burada bir durum değişikliği söz konusu. İnsanlar Allah'ın emirlerine itaat ederler veya etmezler. Allah'a ulaşmayı dilerler veya dilemezler. Kendilerinden yapıyorlarsa başka bir sorumlu yoktur. Ama her kim o insanları Allah'ın yolundan meylediyorsa onlar uzak bir dalalet içinde olanlardır. Burada sevgili kardeşlerim, Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde lanetin
başka insanları da yoldan çıkaranların olduğu, yoldan çıkaranların üzerine olduğu anlaşılıyor. Lanet, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan lanetli değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, Allah'a ulaşmayı dileyecek gibi olan insanların da Allah'a milaki olmayı dilemelerine engel olanlar, işte onlar bu istikamette Allah'tan lanet alanlardır. İşte Ahzab 67'de Allah Teala'nın söylediği devrin saadatları ve küberası. Ne diyorlardı kıyamet günü orada cehennemde? Bu küberaya ve saadatlara saadat, din konusunda söz sahipleri. Kübera da büyükler demek. Kimler o devirdeki Kübera'ya, o devrin büyüklerine ve din konusundaki büyüklere tabi olursa ne olur sualinin cevabı buradadır. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar derler ki, biz devrimizin, Nisa 167, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki katı azap ver ve onları büyük lanetle lanetle. Neden iki katı azap? Kendileri yalnız Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, cehenneme gideceklerdi. Ve kendi günahlarını çekeceklerdi sadece. Ama kim başka insanları da Allah-u Teala'nın yolundan men etmişse, o başka insanların da günahlarından bir kısmı bu kişinin üzerine kesin şekilde ilave ediliyor. Bu ayet 167 Ahzab suresinin 76. ayet-i kerimesi. O kişinin Allah'a ulaşmaya niyetlenen kişiyi yoldan çevirmesi halinde, o niyetlenen kişinin talebi üzerine Allah Teala'nın o kişiyi cehenneme atacağı gibi, bu Allah'ın yolundan ayırdığı kişinin de günahları o kişinin omuzuna binecek. Onlar lanetli olanlardır. İşte Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın bütün ifade etmesine rağmen, onlar ki Allah'ın hidayetini bilerek gizlerler, Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi onlara lanet eder, diyor Allah Teala. Öyleyse hem lanet edenlerin hepsinin laneti, hem de Allah'ın laneti, Allah'ın hidayetini gizleyenlerindir. Kim hidayeti gizler de insanların hidayete ermesine mani olursa, onların hepsine Allah da lanet ediyor. Lanet eden bütün melekler de lanet ediyor. Öyleyse insanlar var, Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar sadece kendi günahlarından mesullerdir. İnsanlar vardır, bunu dilememekle kalmazlar. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olarak onların dalalette kalmasına sebebiyet verirler. O zaman bu muhtevada bir dalalet müessesesi var. İnsanları
telkin etmek yoluyla onları Allah'ın hidayetinden men etmek söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın kendi günahlarıyla cehenneme atılması var. Bir insanın başka insanların da vebalini alarak cehenneme atılması var. Kim bir başkasının hidayetine mani olursa, Allah o kişinin kaybettiği dereceleri arttırır. Yani cehenneme gidecek olanın derecelerinden bir kısmını da ona verir. O kişi üzerine lanet almıştır. Allah'ın laneti başka insanları Allah'ın yolundan ayıran, yani hidayeti gizleyenlerin üzerinedir. Allah-u Teala Nisa 167'de اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّلُوا دَلَلًا بَعِيدًا dedikten sonra اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا diyor, onlar kafirlerdir. Ve onlar dalalettedirler.

Bunlar kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler.

Burada Allah onlara mağfiret etmez diye devam ediyor ayet-i kerime. Allah onlara mağfiret etmez. Yani onların günahlarını affedip sevaba çevirmesi mümkün değildir. وَلَا لِيَهْدِيهُمْ tarika ve onları tarika müstakime ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, onları sadece cehennem yoluna ulaştırır diyor Allah Teala. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse Allah onları mağfiret etmez demekle ne demek istiyor Allah Teala? Eğer o kişiler Allah'a mülaki olmayı dileselerdi mutlaka hacet namazını kılacaklardı. Allah onlara mürşitlerini gösterecekti ve onlar mürşitlerine ulaşıp tabi oldukları zaman Allah onlara mağfiret edecekti. Yani onların günahlarını affedecek. Sonra bir defa daha affedecekti. Yani onların günahlarını sevaba çevirecekti. İşte Allah'ın günahlarını affetmesi söz konusu insanların bir de o insanların günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Allah Teala bu bapta onlar ki diyor Allah'a mülaki olmayı dilerler. Ve tövbe ederler mürşitlerin önünde. Ve nefs tezkiyesi yaparlar, amel-i salihat yapmaya başlarlar. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Öyleyse öyle insanlar da var ki günahları affedilmek değil, affedildikten sonra bir defa daha affediliyor ve sevaba çevriliyor. Ve Allah onların derecatını arttırır diyor. Bu derecat arttırmada biri ondan, biri yüze çıkıyor. Bir insanın ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşana kadar o kişinin aldığı her derecat, bir derecat karşılığı kazancı bire yüzdür. Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olan kişinin tabi olduğu anda günahları örtülür. Bir defa daha aynı işlem yapılır. Yani günahları sevaba çevrilir. Allah onlara mağfiret eder. Onların günahlarını sevaba çevirir. Ve o kişileri Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer o insanların 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse ayetlerin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişinin evvela Allah Teala günahlarını örtüyor, sonra da sevaba çeviriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanların bir insan Allah'a inanıyorsa amin olur. Yani mümindir. Ama bu mümin cennete girebilecek olan bir mümin değildir. Allah'a mülaki olmayı dilememiştir. Bu sebeple gideceği yer cehennemdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman amin olur. Ve
takva sahibi olur. Kim şirkteyken, takva sahibi değilken, gideceği yer cehennemken Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. İşte Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Münibbine ileyhi ve ittekuhu ve kum surat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve de o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Demek ki iki grup insan var. Bir, fırkalara ayrılanlar. İnsanların belki %99'u. Bir de Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenler tek fırkanın sahipleri. Dilemeyenler bütün diğer fırkaları oluşturuyorlar. 72 tane fırkanın içinde 72 fırkaya ayrılıyor insanlar. Ayrı ayrı inançların sahipleri. Ama bunların içinde Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a mülaki olmayı dileyenler var. İşte onlar şirkten kurtulabilen yegane fırkadır. Görünüyor ki insanları hidayetten menedenler var. Özellikle insanlarla uğraşıyorlar. Bu uğraşan kişiler derecat kaybediyorlar. Evvela kendileri fısıltı oldukları için derecat kaybediyorlar, günahları sevaplarından fazla oldukları için. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için fıskılarsa cennete girmeleri mümkün değil. Yani mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Ama bir de başka insanları yollarından men ediyorlarsa o zaman Allah Teala ona ayrı bir ceza daha veriyor. Onun amellerini yok ediyor. Amelleri boşa gidiyor kişinin. Kehf suresi 105. ayet-i kerimede 103-405'te Allah Teala size amellerinizi en çok kıran, hasara uğratan şeyi söyleyeyim mi? Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ettiler. Ki Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün değildir inkar eden birinin. Bu kişi aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. Onun günahları, onun kazandığı dereceleri Allah yok eder. Onların kazandıkları dereceler heba olur diyor Allah Teala. Kazandıkları dereceleri Allah yok eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi en güzel standartlarda hedefe doğru yürütmek için asli unsur Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Ve hepimizin görevi insanları hidayete çağırmaktır. Hidayete çağıranlardan olalım. Bu devre çağrı devresidir. Allah'ın hidayetinden mahrum olan insanların hidayete davet edilme devresi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet edelim dedik. Sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir büyük mutluluğu, bir büyük nimeti. Bu nimet bizi mutluluğa götürüyor. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin mutluluğunuz için yaşamak, onun için konuşmak. Hepinizin mutluluğa ulaşmanız için reçeteyi vermek, tatbikatını Allah Teala'dan talep etmek. İşte bu bizim işimiz. Sevgili kardeşlerim, siz ne kadar mutlu olursanız biz de o kadar mutlu oluruz. Unutmayın ki Allah-u Teala bütün insanları, etrafındaki diğer insanları mutlu etsinler diye yarattı. Hiçbirimiz tek başımıza yaşayamayız. Mutlaka başka insanların ürettiği her şeye ihtiyacımız var. Öyleyse onlarsız, başkaları olmaksızın bir hayat hiç kimse için söz konusu olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğun başlangıcı sevmektir. Nefret eden bir insan hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Nefret, nefsin afetlerinden en önemli olanıdır. Nefret varsa mutluluk yoktur. Mutluluk, sevgiyle el ele, gönül gönüle bir beraberliği paylaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutsuz musunuz? Mutsuzsanız sevmeyi gönülden sevmek, kalple sevmek. Eğer seviyorsanız, biliniz ki önce Allah'ı seviyorsunuz. Allah'ı seven herkes mutluluğa ilk adımını atmıştır. Bu sevgi mutlaka insanlara olan sevgiye geniş bir saha ayırmalıdır. Etrafınızdaki kim varsa onlar sizi sevse de, onlar sizi sevmese de, siz onları sevmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi mutluluğun doğurucu faktörüdür. Sevgi mutluluğu husule getirir, oluşturur. Nefret sadece
mutsuzluktur. Kin mutsuzluktur, huzursuzluktur. Kinle dolu, nefretle dolu kalpler insanları mutsuzluğa ve huzursuzluğa götürür sadece. İşte Osmanlı'yla bugünkü Türkiye'nin farkı. Neden insanlar huzursuz? Neden insanlar mutsuz? Çünkü tasavvufu unuttular. Tasavvuf ki temeli sevmektir. Tasavvuf ki başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamaksa Allah için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, adına başkaları için yaşamak deyin, adına Allah için yaşamak deyin, bunun arkasındaki gerçek manayı gün yüzüne çıkaralım, ışıklandıralım. Ne görüyoruz? Ne zaman bir insan kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, hayatını başkalarını mutlu etmek üzere dizayn ederse, hedefi sadece bu olursa, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Bir insanın huzura ulaşması, başkalarına verebildiği mutluluk oranında geçerlidir. Yetmez, Allah'ın o kişiye olan sevgisi de o kişinin başkalarını ne kadar sevdiği gerçeğine dayalı bir çehre taşır. Öyleyse alternatif yok sevgili kardeşlerim. Sadece sevmek var. Başka bir şey yok. Tek başına sevmek her şeyin anahtarıdır. Önce onu seveceksiniz, Allah'ı seveceksiniz. Öylesine seveceksiniz ki ona aşık olacaksınız. Öylesine seveceksiniz ki ona hayran olacaksınız. O noktaya geldiğiniz zaman insanları sevdiğinizi, çok sevdiğinizi fark edeceksiniz. Size kötü davrananlar da bu dairenin içine girecekler. Sevmeyi Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'ın yardımıyla gerçekleştirmeye çalıştıkça sevgi çevreniz giderek büyüyecektir. Bu cümleden olarak size düşman olanları da sevebildiğinizi göreceksiniz. Düşmanlarınıza sadece acıyacaksınız. Ama seveceksiniz onları da. İşte o zaman siz Allah'ın en yakınlarından birisi olursunuz. Sevgi bir güneştir. İnsanın kalbini ısıtır. Sevgi bir mutluluk kaynağıdır. Huzur verir. Sadece seven insanlar başkalarına değer verirler. Ve onları mutlu yapan şey, etraflarını mutlu etmeye kendilerini adamalarıdır. Kim böyle bir şey yapabilirse, o artık başkaları için yaşayan bir insandır. Asıl başkaları için yaşayan bir insan kendisi için yaşamış olur.
en çok kendisi için yaşamış olur. Neden? Çünkü başkalarını mutlu kıldıkça, hayatını onlara vakfettikçe, onların mutluluğuna adadıkça, hasıl olan onlardaki mutluluk mutlaka bir ayna gibi kendisine yansır. Kim bir başkasına mutluluk verirse, o kişi en az o mutluluk verdiği kişi kadar mutlu olur. Bu kendi cephesinden bir gerçektir. Allah Teala da onu bir o kadar daha mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, düşünün insanlar var etrafınızda. Onları seviyorsunuz. Onlar için yaşıyorsunuz. Onları sadece mutlu edecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Nerede bir handikap varsa, ona mutluluk ulaştırmanıza mani olucu bir şey, onu devreden çıkarmak için gayretinizi teksif ediyorsunuz, temerküz ettiriyorsunuz. Gayretinizi o konu üzerine fokus ediyorsunuz, odaklandırıyorsunuz. Ve kalbinizden geçen buysa, etrafınızdaki herkesi ayrı ayrı mutlu etmekse, sevgili kardeşlerim, müjdeyi hemen verelim ki bunu mutlaka başarırsınız. Neden başarırsınız? Siz mi başarıyorsunuz? Hayır. Siz böyle bir dileğin sahibi olacaksınız. Geri kalanını Allah yapacak. O sizin kalbinizde olanı en iyi bilendir. İki tür insan yaşar. Başkalarından nefret eden insanlar, başkalarını seven insanlar. Geri kalanı bu iki kutup arasındaki dalgalanmalardır. Ya da derecelerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki biz insanlar başkalarını mutlu etmek için yaratılmışız. Madem ki biz onları mutlu ettikçe onların mutluluğunun iki katını biz yaşıyoruz. Öyleyse bir sualimiz var. Neden nefret? Neden sevgisizlik? Neden insanlara kötülük yapmak? Kim bir başkasının kalbini kırarsa, kim bir başkasına kötü bir davranışta bulunursa, bu kötü davranışta bulunduğu süreçte mutlaka onun üzerinde hakim olan unsur şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın sizleri kullanmasına müsaade etmeyin. Şeytan bir insanı önce huzursuz etmekle başlar işe. Diyelim ki etrafınızdakilerden biri size ters bir şey söyledi. Olabilir mi? Evet, olabilir. Ve bu sizi fena halde öfkelendirdi. İşte problem burada başlar. Neden öfke? Başkaları hata yapabilir. Başkaları size kötü davranabilir. Allah'ın dostu olmak budur ki onların kötülüklerine iyilikle mukabele etmek. Diyeceksiniz ki bu herkesin harcı değil. Evet, başlangıçta öyle görünüyor.
Ama kişi eğer bu hedefe ulaşmayı dilerse bunun da şeytanın bir aldatmacası olduğunu kesin olarak yakalayacaktır. Görecektir ki kendisi de başkalarına iyilik edebiliyor. Ve o zevki bir defa yaşadığı zaman başkalarına yaptığı her güzel davranışın arkasından duyduğu iç huzuru, sükunet ve mutluluk o kişiyi başka insanlara da daha kendisine kızan, öfkelenen, kötü davranan insanlara da güzel davranmasını icap ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun için parolanız sevmek olmamalı, seviniz olmalı. Ne demek istiyoruz? Sadece siz başka insanları sevmekle kalmayacaksınız. Başka insanların da sadece sizi sevmelerini temin etmekle kalmayacaksınız. Başka insanların da etraflarındaki diğer insanları sevmelerini sağlamaya çalışacaksınız. Kanun, severseniz sevilirsiniz. Kanun, nefret ederseniz sizden de nefret edilir. Eğer mutluluk verirseniz, mutluluk geri alırsınız. Eğer etrafınıza sıkıntı verirseniz, onlardan da size sıkıntı geri döner. Sizi sıkacak olan, sizi huzursuz edecek olan davranışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi mutluluğun tüketicisidir. Sevgi, mutluluğu kökünden yok edecek olan kainatın en mükemmel silahıdır. Allah-u Teala'nın, Yüce Rabbimizin kendisini sevmeyenleri de sevdiğini biliyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? Onların da kurtulmasını ister ama bir kanunu var. Herkes kendi iradesiyle yapabildiği güzelliklerin karşılığında derecat kazanır. Yaptığı kötülüklerin sonunda da derecat kaybeder. Kaybedilen derecelerin kazanılan derecelerden fazla olması halinde kişinin gideceği yer cehennemdir. Böyle bir kişi zaten dünyada cehennemi yaşar. İnsanlar vardır görürsünüz mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Birazcık araştırın, birazcık eşeleyin. Arkasında Allah'a bir yakınlığın mevcut olmadığını görürsünüz. O kişinin bir din adamı olması bu neticeyi değiştirmez. Allah'ı sevmeyen bir insanın başkalarını sevmesi mümkün değildir. Eğer Allah'ı severseniz, Allah-u Teala'nın sizi 700 kat daha fazla sevdiğini göreceksiniz. Siz başkalarına bir şeyler verirseniz, Allah-u Teala 700'e kadar varan mükafatlarla sizi mutlu kılacaktır. Bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar. Bir mesela buğday kadar, mesela bir arpa kadar. Sevgili kardeşlerim,
O kadar güzel bir şey ki başkaları için yaşamak. O zaman kendinizi düşünemezsiniz. Siz yoksunuz. Sadece mutlu etmek istediğiniz insanlar var. Hayatınız boyunca hep acaba ben onu, A'yı, onu, B'yi, onu, C'yi, onları nasıl mutlu edebilirim? İşte düşünceniz bu olmalı. Bu düşünce bile tek başına bir iksirdir. Sizi mutluluğun en üst noktalarına çıkaracak olan bir hedef tayini. Onun için başkaları için yaşayın. Başkalarının mutluluğunun vasıtası olun. Başka insanları mutlu etmek üzere bir hayat seçin kendinize. Sadece bunun için yaşayın. O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar bolluk, ne kadar bereket verdiğini göreceksiniz. Nefret, öfke, kin, kıskançlık, Allah'ın bereketini engelleyen ve örten bir vasıtadır. Her biri berekete engel olur. Onun için atalarımız öfkeyle kalkan zararlı oturur diye bir atalar sözü koymuşlar ortaya. Siz sevgiyle kalkın, sevgiyle oturun. Sevgiyle harekete geçmenizden bu hareketin sonuç bulmasına kadar geçen devrede siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Çünkü severseniz hedefiniz başkaları için yaşamaktır. Kimi mutlu ederseniz onun mutluluğu sizi ondan çok daha fazla mutlu edecektir. Salt başkalarına verdiğiniz mutluluk sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda kim varsa onların mutlu olması konusunda çalıştığınızda ne kaybedersiniz ki? Ama ne kazanırsınız ki diye kendi kendinize sorarsanız bunun cevabını yaşayarak öğrenmenizi isteriz. Başkalarına onları mutlu etmek üzere öyle bir davranış biçimleri dizisi tatbik etmelisiniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar sizin onlara karşı gösterdiğiniz o güzel davranışlar, onları sevdiğinizi her an belli eden davranışlar sebebiyle mutluluğu yaşasınlar. İşte etrafınızdaki bütün insanlara dağıtabildiğiniz her mutluluk demeti size kat kat geri dönecektir. Etrafınızda 20 kişi var diyelim. Her birini mutlu etmek için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Mutlu olduklarını da gördünüz. Bunun manası sizin her birinizde onların her biri kadar her birine yardım ettiğinizde, her birini mutlu ettiğinizde mutluluğu yaşamanızı ifade eder bu. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa onların her birinin 10 katı mutlusunuz. Etrafınızda 20 kişi varsa onların her birinin 20 katı mutlusunuz. Ya etrafınızdaki bütün insanlar da birbirlerini seviyorlarsa, birbirleri için yaşamaya başlamışlarsa, herkes birbirine yardım etmek üzere, hizmet etmek üzere fırsat arıyorsa, işte bu güzelliği aramaktır. İşte bu mutluluğu aramaktır. İşte bu
Allah'ın varlığını iliklerinde hissetmektir. Çünkü şeytanın bacaklarını kıran, çünkü şeytanın davranış biçimlerini sağlayacakları etki bakımından sıfıra indiren şey sizin insanları sevmenizdir. Şeytan ne ister? Herkesten nefret etmenizi. Şeytan ne ister? Bu sebeple herkese çatmanızı. Şeytan ne ister? Onların da size çatmasını. Şeytan ne ister? Devamlı aranızda niza, kavga, kargaşa olmasını ve hep kendisi gibi, iblis gibi mutsuz olmanızı ister. Allah da hepinizin birbirinizi sevmesini, o sevgi halesi içinde birbirinizi en güzele ulaştırmanızı, mutluluğa ulaştırmanızı ister. Sevgili kardeşlerim, siz seviyorsunuz, bu birinci adımdır. Bu sevgi devam ettiğiniz takdirde mutlaka başkalarının da sizi sevmesiyle noktalanacaktır. İşte mutluluğun ikinci cephesi. Hem güneş hem ay. Siz onları seviyorsunuz. Onlardan da size geri dönecek olan şey sevgidir. İşte sevdiğiniz zaman duyduğunuz mutluluğu başkalarının her hareketinde size gösterdiği sevgi dolu davranışlarla daha üst boyutta yaşayacaksınız. Bütün insanlar bir aynadır. Severseniz sevgi onlardan size tekrar geri döner. Nefret ederseniz size gelecek olan, geri dönecek olan şey nefrettir. Kindir, öfkedir, düşmanlıktır, sevgisizliktir. Neden sevgili kardeşlerim? Neden buna müsaade edeceksiniz ki? Neden başkalarına kötü davranıp onlardan da kötü davranışlar gelmesini sağlayacaksınız ki? Bütün insanları sevmek varken, onların mutluluğuna kendinizi adamak varken, bu adanışın sonunda onlardan size geri dönen şeyin mutlaka sevgi olacağına emin olmak varken ve bunu elde etmek varken, sevgiyken, sevgim için. Neden sevgisizlik edeceksiniz? Neden nefret edeceksiniz? Neden kin duyacaksınız? Bu öfkenin, kinin, nefretin hayatınızda kökünü kazıyın. Hiçbir iz kalmamalı. Evet ama onlar benden nefret ediyor mu diyorsunuz? Başlangıcını araştırın. Orada siz varsınız. Siz onlardan nefret ettiğiniz için onlar da sizden nefret ediyorlar. Benim hiç hayatımda dostum olmadı. Böyle mi diyorsunuz? Peki siz kimseye dost olabildiniz mi? Öyleyse gayet normal. Eğer toprağa buğday ekerseniz oradan yalnız buğday bitkisi çıkar. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse siz toprağa nefret, kin, öfke tohumlarını atmayın. Sevgi tohumunu atın. Sizden etrafınıza ulaşan şey sadece sevgi olsun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Herkesi sevin. A sizi sevmiyormuş. Asıl o sevmeyeni sevin. Sevginizi hissettirin ki bakın ondan sonra ondan size nefret ulaşacak mı? Bilgene kalırsanız, yani onun size olan nefretine tesir sahasının dışında kalırsanız, bu sizin iyileşme temayülünüzün başlangıcıdır.

her cepheden pozitif davranışlarla yaklaşırsanız, onların kinine sevgiyle cevap verirsiniz. Şartlar ne olursa olsun sevginizi hissettirmekten vazgeçmezseniz, o zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Etrafınızdaki herkes sizin sevgi açısından gazozacınız olur. Sevgili kardeşlerim, hani kahvelerde tavla oynanır, taraflardan birisi yenilir, gazozlar ısmarlanır. Yenen kişi der ki, bu benim gazozacım. Sevgili kardeşlerim, siz sevgi ağaçları kurun. Herkes size bir sevgi ağacı olarak baksın. Sevin. Karşınızdaki sizi sevmiş ya da sevmemiş. Sizin için hiç fark etmemeli. Çünkü sizi sevmeyenlerin de mutlaka sevecekleri bir neticeyi alabilmeniz için sizin onlara sevginizi hissettirmeniz, yaşatmanız lazım. Ama içinizden sevmek gelmiyorsa, bunu gerçekleştiremezseniz, suni bir davranışla sevdiğinizi ima etmek ya da sevdiğinizi zannettirmek sizi hiçbir yere götürmez. Belki konunun başlangıç noktası bu olabilir. Sevmediğiniz halde seviyormuş noktasına onları ulaştırmak konunun ilk adımı olabilir. Ama bunun aslı o değildir. Nedir? Sizi sevmeyen kişiyi gerçekten sevmek. Saf, tertemiz bir duyguyla sevmek. Sevgili kardeşlerim, sevmek mutluluğun başlangıç noktasıdır. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Bu dünyada mutluluğu yakalayabilenler başkaları için yaşayanlardır. Onlar sonsuz mutluluğu yakalamışlardır. Neden? Başkaları için yaşadıkları için gidecekleri yer mutlak olarak cennettir. Başkaları için yaşayan bir insan aynı zamanda Allah için yaşayan kişidir. Kim gerçek anlamda Allah için yaşıyorsa, işte o kişi başkaları için yaşayan kişidir. Kim başkaları için yaşıyorsa, işte o kişi aynı zamanda mutlaka Allah için yaşayan kişidir. Neden? Çünkü Allah Teala'nın temel emri bu. Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz. Yani etrafınızdaki insanlara da sevgiyi aşılamalısınız. Onların da, siz nasıl etrafınızdaki insanları seviyorsanız, onların da etraflarındaki insanları sevmelerini sağlamaya çalışın. O zaman herkesin birbirini sevdiği, başkaları için yaşadığı bir toplum usule gelir. İşte atalarınız Osmanlı öyleydiler. Başkaları için yaşayan insanlardan teşekkür ediyorlardı. Herkes herkesi sadece seviyordu. Neden? Çünkü hepsi tasavvuf mensubuydu. Tasavvuf demek, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir başka açıdan basamaklar itibariyle, merdivenler itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak, yani tövbe-i nasuhla tövbe etmek ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek. Bu 7 kademelik dizayn içerisinde insan daha

çok, daha çok, daha çok sevecektir. Sevmek ne ifade eder? Sevmek mutluluk ifade eder. Sevgiyle mutluluk el ele giden ikiz kardeştir. Seven kişi mutlu olur, nefret eden kişi sadece mutsuz bir dünyada yaşamakla kalır. Ama herkes benden nefret ediyor. Ben de onlardan nefret ediyorum. Hayır, öyle değil. Önce sen onlardan nefret ettin. Ki onlar sana nefretle karşılaştı, nefretle mukabele ettiler. Aksini kabul edelim. Onlar bize nefretle davranıyorlar. Biz onlara, etrafımızdaki insanlara sevgiyle davranırsak, onların nefretle davranma imkanlarını ellerinden söküp almış oluruz. Yapamazlar sevgili kardeşlerim. Eğer siz onları severseniz, sevgi ulaştıran bir insan olursanız, sevmenin muhtevasını sizde gören bu insanlar sizi sevmemezlik edemezler sevgili kardeşlerim. Unutmayın, sadece sevenler sevilir. Hiç kimse zorla sevgi sahibi yapılamaz. Bir insanın sizi sevmesini istiyorsanız yapabileceğiniz bir tek anahtar var elinizde. Kapıyı açabilecek tek bir anahtar, o sizin onları sevmenizdir. Kanun öyle. Severseniz sevilirsiniz, nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Bütün insanlar birer aynadır. Onlara nasıl davranırsanız, o davranışı size aksettirirler. Hal böyleyse, neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Eğer nefret ederseniz, kin tutarsanız, düşmanlık ederseniz, onlardan da size geri dönen şey, kin, nefret ve düşmanlık olacaktır. Öyle değil mi? Öyleyse, ama ben onları sevsem de onlar benden nefret ediyor, diyorsanız, hayır sevgili kardeşlerim, çok büyük bir yanılgı bu. Deneyin. Siz onlara kötü davrandınız, davrandınız, davrandınız. Onlar da size kötü davrandı. Bir gün durdunuz. Siz onlara ansızın onları sevmeniz lazım geldiğini düşünerek sevgiyle davranmaya başladınız. Onlar nefretlerini devam ettireceklerdir ama siz de onun karşılığını almak yerine, nefretin karşılığını nefret olarak almak yerine, sizden sevgi gördükleri zaman, onlar evvela ne yapacaklarını şaşırırlar. Sonra mı? Sonra çareleri yok, mecburlar. Onlar da sizi seveceklerdir. İnanmayan varsa, hodri meydan, deneyin. Bakalım söylediklerimiz doğru mu? Aksinin mümkün olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi sevgiye davet ediyoruz. Sevin ve sevinin. İşte dünyadaki mutluluğun anahtarı budur. Sevmek ve de sevilmek. Unutmayın, severseniz, başkaları tarafından da sevilirseniz, en çok sizi seven Allah olur. Başkalarından binlerce, milyonlarca kat fazla. Öyleyse ne duruyorsunuz? Sevgiye koşun. Sevin ve sevilin. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgi pınarlarından daya daya su içirerek, sevgi içirerek,
sonsuz, nihayetsiz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kurban Bayramı'nda Allah Teala bize bu konuşmayı yapmayı nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, kurban biz insanların üzerine farzdır. Elinde kurban kesebilecek kadar parası olabilen, yani maişetini teminin ötesinde bir kurban kesmeye parası olan herkesin üzerine kurban kesmek farzdır. Allah Teala açık bir şekilde kurbanı kesiniz diyor sevgili kardeşlerim. Bu bir Allah Teala'nın emridir. Hepimiz kurbanı kesmek zorundayız. Kurban özellikle kesildikten sonra kurban alamayacak durumda olanlara onların et ihtiyacını karşılamak üzere diğerlerinin üzerine farz kılınmıştır. Biliyorsunuz Allah Teala Hazreti İbrahim'i imtihan ediyor kurban konusunda. O Hazreti İbrahim ki kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşadığı devirdeki temsilcisi. Hanif de Allah'a teslim olmak anlamına gelen bir kelime. Ve üç tane anlam ifade ediyor. Hanif dini üç esastan oluşuyor. Bir, Allah'ın tekliğine iman etmek. Tek bir Allah'ın var olduğunu kabul etmek. Vahdet. İki, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir toplumu vücuda getirmek. Tevhid ve Allah'a teslim olmak, teslim. Vahdet, tevhid ve teslim Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç esasını teşkil eder. Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti İbrahim'e indirilen din mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Adem Aleyhisselam'a indirilen din. Diyor ki Allah Teala, bir ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de, biz Hazreti Adem'in şeriatını, Hazreti Nuh'a şeriat kıldık. Demek ki Hazreti İbrahim'le, affedersiniz, Hazreti Adem'le Hazreti Nuh arasında geçen devrede yaşamış olan bütün peygamberler Hazreti Adem'in kainattaki tek dini olan İslam dinini yaşadılar. Hazreti Nuh da aynı dini yaşadı. Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar geçen bütün peygamberlerin aynı dini ortaya koydukları Kur'an'da açıkça yer almıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala buyuruyor ki biz
Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de şeriat kıldık. Buraya kadar olan muhteva içerisinde görünüyor ki Hazreti Nuh'un şeriatı Hazreti Adem'in şeriatı. Hazreti Nuh'tan sonraki peygamberler Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da aynı şeriatla emredildiğine göre başka bir şeriat hiç mevcut olmamış sevgili kardeşlerim. Hep aynı şeriat söz konusu olmuş. Tek bir şeriat. Vahdedi, tevhidi ve teslimi içeren tek bir şeriat. Zaten İslam, Allah'a teslim olmak manasına geliyor. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, işte bu Kur'an-ı Kerim'de babamız İbrahim olarak geçen Allah Teala babanız İbrahim diyor. Hazreti İbrahim'in sahip olduğu şeriatın bizlere de ondan sonra gelen bütün topluluklara şeriat kılındığını görüyoruz. Aynı şeriat, hiç değişiklik yok. Şeriatın muhtevasına bakıyoruz. Dini ayakta tutun, kıyamda tutun ve fırkalara ayrılmayın diye diyor Allah-u Teala. Eğer fırkalara ayrılsaydık ne olacaktık? Şirkte olacaktık. Ve takva sahibi olamayacaktık. Öyleyse Hazreti İbrahim, din tarihinde çok önemli bir yerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim gibi hanif olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in dininden olduğunu söylüyor. Habibim diyor ve çini zatını hanif olarak dine ikame et. Dini ayakta tutmak için, hayatta tutmak için veçini dine ikame et. Ve fırkalara ve hanif olarak bunu yap diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da hanif olduğunu görüyoruz. Yani Hazreti İbrahim'in dininin sahibi olduğunu görüyoruz. İşte kayyum olan din, ezeli ve ebedi olan din bu dindir diyor Hazreti İbrahim'in hanif dini. Sen diyor hanifsin, hanif olarak veçini, zatını dine ikame et. Dini ayakta tutmak üzere sen kıyamda ol.
O din ki diyor Allah Teala, o din ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Hanif olarak veçhini dine ikame et diyor. Öyle bir husustan bahsediyor ki, nasıl Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanif olduğunu söylüyorsa, bütün insanları da hanif fıtratıyla yarattığını söylüyor. Ve dini de sadece bu kayyum olan din olarak yarattığını söylüyor. Ne ikinci bir din olmuş, ne de insanları bu dini, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerin dışında bir özellikle yaratmış Allah Teala. İnsanları emrettiği dinin esaslarına göre teçhiz etmiş Allah Teala. Bir başka ifade de söz konusu olabilir. İnsanı yaratan Allah Teala ona öyle vasıflar vermiş ki bu vasıflarla sadece bir tek din yaşanabilir. O din hanif dini. İnsanlık tarihi boyunca ikinci bir din hiç olmamış sevgili kardeşlerim. Mevcut olan bir tek din var, o din hanif dini. Bütün insanlığın dini, kainatın dini. İşte o dinin sahibi olan Hazreti İbrahim. Kim hanifse, hanif olarak veçhini dine doğrultmak mecburiyetinde, bunun için de Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, yani Rum 31'de, مُنِيبِينَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ اَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Hanif olarak dediği bir evvelki ayet-i kerimenin devamında ve Allah'a ulaşmayı dile diyor. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır.

Öyleyse insanlar fırkalara ayrılmışlar. Ve bu fırkaların her birinde büyük çoğunluk, %90'dan fazlası dinlerini ne yazık ki yaşamıyor, Hanif dinini. Ama her fırkanın içinde küçük bir grup var. Onlar dinlerini yaşayanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yaşanması için Allah'a ulaşmayı dilemek, Hanif olarak Allah'a ulaşmayı dilemek temel şart. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kendisinde olan Hanif fıtratının gereğini gerçekleştirmiştir. Bütün fırkalardan ayrılarak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırkanın içinden birisi olmuştur. 73 tane fırka oluşuyor. 72 tane zaten birbirinden ayrı fırka var. 72 fırkanın içinde yaşayan küçük gruplar 73. fırkayı oluşturuyor. İşte onlar şirkte olmayanlardır. Sevgili kardeşlerim, işte Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Allah-u Teala ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsederse, o Hanif'ti diyor ve Allah'a teslim olmuştu diyor. Hazreti İbrahim, Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi ben sana teslimi külli ile teslim olmak istiyorum. Allah-u Teala diyor ki bunun imtihanı ağırdır. Hazreti İbrahim de ben o ağır şartlara razıyım diyor. Ve bir gece Allah-u Teala ona hitap ediyor. Ey İbrahim diyor, bana teslimi külliyle teslim olmaktan bahsediyordun. Bu konudaki imtihanının zamanı geldi. Ben senin Rabbin olan Allah, oğlun İsmail'i bana kurban etmeni istiyorum. Bunu emrediyorum sana diyor Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim ki birçok çileden geçmiş. Hangi çileden geçmiş? Evvela putlara karşı şiddetli bir alerjisi var. Bunun için şu putların hepsini bir temizleyeyim diyor. Giriyor bir gece putların bulunduğu o koca salona. Bütün putları parça parça ediyor. Un ufak ediyor. Bir tanesini bırakıyor. Oradan acele kaçıyor İbrahim, Hazreti İbrahim. Ama onu putların bulunduğu yerin etrafında görenler gelip yakalıyorlar onu, götürüyorlar Firavun'un önüne. Firavun Hazreti İbrahim'i suçluyor. Ve beraberce putların bulunduğu o büyük salona giriyorlar. Bütün putlar parça parça olmuş. Bir tane put duruyor sadece. Büyüklerinden bir tanesi. Hazreti İbrahim'e diyorlar ki burada görünen sadece sensin. Muhakkak ki bizim putlarımızı parçalayan sensin. Bunun cezasını sana ödeteceğiz. Hazreti İbrahim diyor ki ne münasebet diyor. Ben diyor asla sizin putlarınızı kırmadım. Putlarınızı diyor kırsa kırsa şuradaki gördüğünüz gibi kırılmadık bir tane put var. Herhalde kendi kendini kıramazdı, kırmak istemezdi. Onun için kırmamıştır. Ama ötekileri kıran mutlaka o puttur diyor. Putperestler de diyorlar ki, yani şirktekiler putları taptıkları için, şirkte olanlar, diyorlar ki, ya diyorlar o bir taş parçası.
Hiç başka putları kırabilir mi? Nereden yerinden kalkacak, onlara ulaşacak da onları parçalayacak? Hazreti İbrahim hemen taşı gediğine koyunu koyuyor. Bir taş parçasını bile kırmaya muktedir olamayan başka bir taş parçasına siz tapıyorsunuz diyor. Ötekiler hem bundan utanç duyuyorlar. Gerçekten çok mantıklı Hazreti İbrahim'in söyledikleri. İç dünyalarında kendilerini suçluyorlar. Ama aynı zamanda inançlarına karşı çıktığı için Hazreti İbrahim'e de fena halde öfkeleniyorlar. Ve de sevgili kardeşlerim, neticede Hazreti İbrahim'i ateşe atmaya karar veriyorlar. Ateşte yakacaklar. Mancınığı hazırlıyorlar. Odunları kocaman bir kule gibi toplamışlar bir araya ve de ateşe veriyorlar. Yanıyor ateşler. Hazreti İbrahim'e de mancınığa koyuyorlar. Mancınıkla ateşin tam üzerine Hazreti İbrahim'i atacaklar. Tam o sırada Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki Hazreti Adem'e, ne istersen yaparım diyor. Dilersen diyor şu ateşi derhal durdurabilirim. Dilersen seni buradan alıp uçurup kaçırabilirim. Dilersen bu adamların hepsini mahvedebilirim. Dile benden ne dilersin diyor. Hazreti İbrahim de diyor ki, senin de diyor ey Cebrail, yardımını istemiyorum. Bana Rabbimin yardımı mutlaka gelecektir diyor. Ben ona güveniyorum. Cebrail Aleyhisselam ayrılıyor. Ve mancınıkla Hazreti İbrahim'i ateşe fırlatıyorlar. Allah Teala diyor ki, ateşe su ol dedik diyor. Odunları da balık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O mancının faaliyeti geçtiği yer Urfa'daki bir caminin şu anda avlusu. Ve Allah-u Teala'nın emriyle ateş sönüyor. Ve orası bir havuz oluyor, su havuzu oluyor. Her odunda bir balık olarak suyun içinde hareket etmeye başlıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti İbrahim böylesine bir peygamber. Ve Allah Teala demiş ki, ya Rabbi ben sana teslimi külli ile teslim olmak istiyorum. İşte Allah Teala Hazreti İbrahim'i bu bapta çok ciddi bir sınavdan geçirmek üzere harekete geçiyor. Ve Hazreti İbrahim'e diyor ki, oğlun İsmail var ya diyor, madem ki sen teslimi külliyle teslim olmak istiyorsun, o zaman oğlun İsmail'i bana kurban edeceksin diyor. Hazreti İbrahim, Allah-u Teala'nın kendisine verdiği emri oğlu İsmail'e anlatıyor. İsmail ki Kabe'nin duvarlarını beraberce yükseltmişler. Kabe'yi ikisi beraber inşa etmişler. Sevgili kardeşlerim,
sonradan Kabe'nin duvarlarını inşa edecek olan, babasıyla beraber inşa edecek olan Hazreti İsmail'e, babası Hazreti İbrahim yola çıkıyorlar. Uygun bir yerde Hazreti İbrahim oğlunu kurban edecek. Zaten açıklamayı yaptığı anda Hazreti İsmail'in söylediği şu: derhal diyor babacığım, beni buna itiraz eder bulmayacaksın. Ne zaman, nerede dersen ben hazırım diyor. İnşallah bağızla beni. Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail yola çıkıyorlar uygun bir yer aramak için. Hazreti İbrahim'in kurban edilmesi için, Hazreti İsmail'in kurban edilmesi için uygun bir yer aramak üzere yola çıkıyorlar. Hazreti İbrahim bıçağını ustura gibi bilemiş. Ama yolda şeytan yaklaşıyor Hazreti İsmail'in yanına ve diyor ki, ey İsmail, bu babam var ya, aslında senin en büyük düşmanın o. Seni öldürmek istiyor, onun için sana bu yalanı uydurdu. Allah emrediyormuş gibi sana diyor yalan söylüyor. Aslında Allah'ın böyle bir şey emretmesi söz konusu değil. Bu baban sana olan düşmanlığı sebebiyle yapıyor bunu. Hazreti İsmail şeytana şöyle bir bakmış. Acele yerden bir tane taş almış. Şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Ve şeytanın bir gözü o günden bu tarafa iyi görmez. İşte kör şeytan demelerinin arkasında bu var. Bir gözünün Hazreti İsmail'in kafasına vurduğu taş sebebiyle görmez oluşu. Sevgili kardeşlerim, nihayet baba oğul uygun bir yer buluyorlar. Hazreti İsmail diyor ki, babacığım benim gözlerimi bağla. Ellerimi de bağla ki ben aslında hazır olmama rağmen vücudumun bana itaat etmemesinden korkarım. Ama ben şu anda hazırım diyor. Hazreti İbrahim gerekeni yapıyor. Evzü Besmele ile oğlunun boğazını kesmek üzere bıçağı boğazını sürtüyor. Ama bıçak, sevgili kardeşlerim, Hazreti İsmail'i kesmiyor. Bıçak defaatle sürmesine rağmen, kesmeye çalışmasına rağmen bıçak Hazreti İsmail'in boğazını kesmiyor. Ve bıçağı taşa sürüyor, bıçak taşı kesiyor. Taşı kesebilen bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor sevgili kardeşlerim. Ve de Hazreti İbrahim bu gayretin içindeyken, Eyzü Besmele ile başlamış işine, Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bir koç indiriyor ve bunu kes emrine getiriyor Hazreti Cebrail Aleyhisselam. Hazreti İbrahim o bilediği bıçakla kurbanı kesiyor. Kurban sadece Hazreti
İbrahim zamanında kesilen bir nesne değildir. İlk insanla beraber kurban müessesesi başlamış. Hazreti Adem'le birlikte başlamış. Hazreti Adem Allah'tan aldığı emir üzere kurban kesiyor. Hazreti Adem'in birçok oğlundan iki tanesinin adı, birinin adı Habil, birinin adı Kabil. Sevgili kardeşlerim, çocuklar ikişer ikişer doğuyorlar. Bir kız, bir erkek olarak hep ikişer ikişer, ikiz olarak geliyorlar çocuklar. Ve aynı batında dünyaya gelen kızla erkeğin birbiriyle evlenmesi Allah Teala tarafından haram kılınmış. Ama ayrı batında olanlardan erkek ve kız birbiriyle evlenebiliyor. Kabil başka birisinin beraber dünyaya geldiği bir kızla evlenmeyi reddediyor. Kendisiyle beraber gelen kardeşiyle, kız kardeşiyle evlenmek istiyor. Allah'ın kanunlarına aykırı. Ve Allah'ın kanununa uygun hareket eden Habil, Allah'a bir kurban kesiyor. Allah Teala onun kurbanını kabul ediyor. Ama Kabil'in kurbanını kabul etmiyor Allah Teala. Buna Allah Teala tarafından kurbanının kabul edilmemesine, buna karşılık kardeşinin kurbanının kabul edilmesine Kabil fena halde kızıyor. Ve kardeşini öldürmek üzere harekete geçiyor. Habil abisinin kendisini öldürmek üzere harekete geçtiğini görüyor. Kılını bile kımıldatmıyor. Diyor ki sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana elimi kaldıracak değilim. Buyur diyor. Eğer beni öldürmek istiyorsan öldür. Ama şunu diyor unutma. Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sevgili kardeşlerim, sözümün başında demiştik ki Hazreti İbrahim ve oğlunun kurban edilmesi. Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmek görevini alıyor. Allah Teala'dan alıyor bu görevi. Ama Hazreti İbrahim'in kurban kesme olayında Allah'ın katından inen koçun bir rolü var. Ama daha Hazreti Adem zamanında kurbanlar kesiliyormuş Allah için. Ve Allah Teala sadece Habil'in kurbanını kabul ediyor, Kabil'inkini
kabul etmiyor. Kabul etmeyen Allah olmasına rağmen ve Habil'in bunda hiçbir kabahati olmamasına rağmen sevgili kardeşlerim, Hazreti Adem'in iki oğlundan bir tanesi Kabil, kardeşi Habil'i öldürüyor. Burada Habil'in ne kadar üst seviye bir kişi olduğunu ve Hakk'ın takvaya ulaştığını nereden anlıyoruz? Kardeşi onu öldürmek istiyor. O bununla hiç ilgilenmiyor. Sen beni diyor öldürebilirsin. Hazırım diyor. Ama diyor sana el kaldıracağımı, sana bir zararımın dokunacağını, benim de sana aynı şekilde saldıracağımı düşünüyorsan yanılıyorsun diyor. Ben sana elimi kaldırmak niyetinde değilim. Buyur diyor, sen beni öldürebilirsin. Ve sevgili kardeşlerim, Kabil, Habil'i öldürüyor.

Ama görüyoruz ki bir hakkın takvanın sahipleri Hazreti Adem zamanında da var. Görüyoruz ki takva sahibi olmak söz konusu. Öyleyse din bütün boyutlarıyla yaşanıyordu. Çünkü Habil'in derecesi bir hakkın takva, irşat makamının sahibi. Öyle olmasaydı kendisini öldürmeye gelen kardeşi için onun kendisini öldürmesine müsaade etmezdi. O da ona saldırırdı. Ve de neticede Allah-u Teala sonucu tayin ederdi. Ama öyle yapmıyor. Abine elini kaldırmıyor. Görüyoruz ki kurban müessesesi Hazreti Adem zamanında da var. Hazreti Adem'in şeriatı, Hazreti Nuh'un şeriatıyla aynı. Hazreti Nuh'un şeriatı Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şeriatıyla aynı. Her iki şeriatta da kurban var. Kurban mutlaka kesilmesi lazım gelen bir husus. Bunu bir sadaka olarak düşünürsek, o zaman kestiğimiz kurbanı tasadduk etmek mecburiyeti doğar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala acaba niçin kurbanı koymuş? Diyor ki Allah Teala biz insanları eşit yaratmadık. Bir kısmınızı bir kısmınıza para kazanma konusunda taftil ettik. Yani bir kısım insanlar çok fazla para kazanacaklar. Bir kısım insanlar çok az para kazanacaklar. Bunların ikisinin arasında birçok insan yer alacak zenginlik itibariyle.

İşte böyle bir ortamda kurban Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim Allah Teala'nın dizaynı içerisinde kendisine düşeni en güzel şekilde yapmış. Kurban kestiğiniz zaman bunun büyük kısmını başka insanlara, evlerine çok az et giren fakir fukaraya dağıtmakla vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Bu arada sualler soruluyor. Biz kurbanımızı kurban olarak kesmesek de uyduya versek, madem ki yeni bir uyduya daha ulaşmak istiyoruz, orada yardımcı olsak uygun olur mu sualine? Her ikisine de aynı miktarda sevap verilir tarzında cevap geldi. Sevgili kardeşlerim, dilediğiniz gibi davranın. Her şey gönlünüzce olsun. Görülüyor ki Allah Teala tarafından kurban biz insanların üzerine farz kılınmış. Kurban kesenler etlerden mutlaka başkalarını da infak etmek mecburiyetindedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kurban meselesi Allah Teala'nın bir dizaynı. Biz diyor insanları para açısından kazandıkları para itibariyle taftil ettik. Bir kısmı diğerinden çok daha fazla para kazanacak. Bu taftil etmemizin sebebi de çok para kazananlar ellerindeki parayı yatırımda kullansınlar da evlerini geçindirecek olan bir için sahibi olamayan insanlar iş sahibi olsunlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın hedefi açık. Parayı istikametinde taftil ettiği insanların dışında kalanların bir kısmı kurban kesemeyecek kadar fakir olacaklardır. Hem ana gaye iş yeri açmak ve işi olmayanlara iş temin etmek suretiyle onların ailelerini geçindirmelerini sağlamak. Hem de kurban kesmek. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu açıklamalarla Kurban Bayramı'nı karşılıyoruz. Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek Ramazan bayramınızı, hayır, Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Allah-u Teala'nın bizleri daha nice kurban bayramlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Kur'an'ın ruhunun anlatılması. Öyleyse Nem suresine hamdolsun ki Allah Teala bizleri ulaştırıldı. Nem suresi 1. ayet-i kerimeden inşallah başlıyoruz. İzbillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin. Mukatta harfleri. Mukatta harfleri. Ta sin. Tilke ayatül Kur'ani ve kitabin mübin. Tâsin, mukatta harfleri, mukatta harfleri. Tilke, bunlar, ayatü, ayetler. El Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim ve kitabin ve kitap mübinin apaçık. Tâsin, bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir.

Allah Teala Kur'an'ın ayetlerinden bahsediyor. Ve ayetlere inşallah devam ediyoruz. Kur'an'ın ayetleri söz konusu. İkinci ayet-i kerimesi Neml suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Huden ve büşra lil müminin. Huden hidayete erdirici ve büşra ve müjdeleyici li el müminin, müminler için, müminleri hidayete erdirici ve müjdeleyici. Şöyle oluyor. Müminleri hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Kur'an-ı Kerim müminleri hidayete erdirici ve müjdeleyici. Yani önce mümin olmak gerekiyor ve mümin olmakla hidayet başlıyor. Hidayette olmak mümin olmakla birlikte başlıyor ama hidayete ermek daha ötede. Demek ki insanlar üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve hidayet üzere oluyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri an mümin oluyorlar. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğunu söylüyor.

Diğer taraftan da diyor ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı inkar edenler onlar hüsrandadırlar diyor ve onlar mümin de değillerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala diyor ki işte onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Mümin olmakla başlayan bir güzellik. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde Allah Teala ona 7 tane Furkan verir. Onun günahlarını örter ve bu kişi bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediği noktada mümin olmuştur. Küfür vasfını kaybetmiştir ve mümin olmuştur. Hidayetin içine girmiştir. Hidayet üzere olmuştur. Hidayettedir. Ama hidayete ermiş değildir. Burası Hüden ve Büşra lil müminin ifadesi. Kur'an-ı Kerim bir hidayetçidir. Kimin için? Ve müjdeleyicidir. Hidayete erdirici ve müjdeleyicidir müminler için. Allah razı olsun. Üçüncü ayete giriyoruz. Diyor ki Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yukimune salate ve yutune zekate ve hum bil ahireti hum yukinun. Ellezine ki onlar yukimune ikame ederler. İkame değil. Her seferinde bu yanlış yazılıyor. İkame ederler. Kıyama kaldırırlar demek. Hayatta tutarlar demek. Es-salate namaz ve yutune ve verirler. Ez-zekate zekat. Ve hüm ve onlar bir el-ahireti ahirete hüm onlar yukinun yakin olarak, yakin sahibi olarak inanırlar. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ahirete yakin olarak inanırlar. Yakin hasıl ederek, yakin sahibi olarak inanırlar. Kim bu insanlar? Müminler. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala müminleri hidayet erdirici ve müjdeleyicidir diyor. Bu ayet-i kerimede de Nehm suresinin 3. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala onlar namaz kılarlar diyor. Zekat verirler ve onlar ahirete yakin olarak inanırlar. Burada ahiret deyince her ahiret kelimesini gören kıyameti düşünüyor, cenneti ve cehennemi düşünüyor. Hayır. Burada da ahiret kelimesi insan ruhunun Allah'a ulaştığı anı ifade ediyor. Ahirete mülaki olmak. Allah'a mülaki olmakla aynı anlamda kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte Araf suresi 147. ayet-i kerime kim diyor Allah-u Teala Allah'ın ayetlerimi tekzip ederse onlar diyor Allah-u Teala ahirete ulaşmayı da tekzip ederler.

Kim Allah'a Allah'ın ayet kim ayetlerimi diyor Allah Teala tekzip ederse, yalanlarsa ve ahirete ulaşmayı yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Allah Teala bir başka yerde Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de diyor ki kim onlar ki Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler, küfrederler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Birinde Allah'a ulaşmayı, ikincisinde ahirete ulaşmayı diyor Allah-u Teala. Sonuç ikisinde de aynı, amelleri boşa gitmek. Ve de anlaşılıyor ki Allah'a mülaki olmakla ahirete mülaki olmak aynı şey. Aynı şey olmalı ki sonuçlar eşit çıksın. İki eşitlik var. İki eşitliğin de sonucu aynı. Bu sonuç söz konusu olan. Bu sonuç amellerin boşa gitmesi ve eşitliğin diğer tarafındaki iki faktörden birisi Allah'ın ayetlerini yalanlamak, tekzip etmek veya örtmek. Diğer kesim Allah'a mülaki olmak ve ahirete mülaki olmak. Anlaşılıyor ki ahirete mülaki olmak Allah'a mülaki olmak demek. Yani yaşarken kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması demek. Öyleyse buradaki ahirete ifadesi ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasına yakin hasıl ederek onların inandıklarını ifade ediyor. Öyleyse yakin sahibi olarak inanmak.

buradaki muhteva açık ve kesin şekilde insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını ifade ediyor. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmaya yakin sahibi olarak inanırlar. Zaten bir evvelki ayet-i kerimede onların isimleri var. Müminler. Mümin kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Bir, bunun Allah-u Teala tarafından farz kılındığına inanandır. İki, Allah'ın bu konuda vermiş olduğu bir sözün varlığına kesin olarak inanandır. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka bana ulaşır sözüne. Ve nihayet bu kişi bunun ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın yani ahirete ulaştırmanın üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılındığına inanandır. İşte böyle bir muhteva taşıyor ayet-i kerime. Ve Nem suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne la yu'minûne bil ahireti zeyyennâ lehum ama lehum fehum yamehun. İnne ellezine muhakkak ki onlar la yu'minune. Mümin olmazlar, inanmazlar. Bir el ahireti, ahirete.

Zeyyenna süsledik, lehüm onlar için onlara, amalehüm onların amelleri, ve böylece hüm onlar yamehun, şaşkın bir halde bocalarlar diyor Allah-u Teala. Cümleye bakıyoruz. Muhakkak ki ahirete inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. Ahirete, yani insan ruhunun Allah'a ulaşması. Ahirete inanmayanlara onların amellerini süsledik diyor. İki türlü insan var. Ahirete inananlar, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inananlar. Bunlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o bekledikleri şeyin ilk adımını atmış olurlar. Allah Teala mutlaka onların ruhlarını Allah'a ulaştırır. Öyleyse bu muhtevada Allah Teala'nın ahiretten muradı ne? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Mümin olanlar sadece onlardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına inananlar. Onlar müminlerdir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve diledikleri anda cehennemden kurtulanlar onlardır. O zaman buna inanmayanlar için kurtuluş söz konusu değil. Allah-u Teala diyor ki onların amellerini süsledik. Böylece onlar bocalarlar, şaşkınlıkla bocalarlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtulması mümkün değildir. Ve devam ediyor Allah-u Teala Nem Suresi 5. ayet-i kerime. Ülâikel lezîne lehum su'ul azabi ve hum fil ahireti humul ahserun. Ulaike, işte onlar, ellezine onlar, lehum onlar için vardır su'ul azabi, azabın kötüsü, ve hum ve onlar, fil ahireti ahirette, hum onlar, el ahserun en çok hüsrana uğrayanlar. Allah Teala diyor ki işte onlar için azabın kötüsü vardır ve onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. Öyleyse bakıyoruz. Kimdir bu hüsrana uğrayanlar? Allah Teala Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüsrana uğradıklarını ve mümin olamadıklarını söylüyor. Onlar diyor Allah'a milaki olmaya, inanmazlar.
Onlar hüsranda Allah'a mülaki olmayı inkar edenler.

ve onların diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı, yani hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını, Allah'a milaki olmayı inkar edenler, yalanlayanlar, onlar diyor Allah Teala hüsrandadırlar ve onlar mümin değildirler diyor. Öyleyse işte hüsrana uğrayanlar, en çok hüsrana uğrayanlar onlardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Ahirete inanmayanlar. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesiyle bu ayet-i kerime birbirlerini en güzel şekilde tutuyor. Bakalım Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine beraberce. Diyor ki Allah Teala ve yevme yahşuruhum keennem yelbesu illa saaten minen nehari yetarifune beynehum. Ondan sonra söylediği şey önemli. Kat hasrellezine kezzebu bi likaillahi ve ma kanu muhtedin. Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler, yalanlayanlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsrana düştüler diyor Allah Teala. Ve onlar hidayete erenler değillerdir diyor. Burada açıkça hüsranda olanların Allah'a milaki olmayı inkar edenler olduğunu söylüyor. Bu Neml suresinin bir evvelki ayet-i kerimesi ise İnnellezine la yu'minune bil ahireti diyor. Ahirete inanmayanlar.

Ahirete inanmayanlar Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar, tekzip edenler yani inanmayanlar. Netice itibariyle şuraya ulaşıyoruz. Allah'a mülaki olmakla Allah'a mülaki olmaya inanmamakla ahirete inanmamak aynı şey. Allah'a mülaki olmakla ahirete mülaki olmak gene aynı şey. Nerede ahiret kelimesi geçerse bu Allah'a mülaki olma anlamına geliyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Ve onlar için diyor Allah-u Teala ahirette onlar için azabın kötüsü vardır ve onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. Neden? Çünkü bu insanlar sadece Allah'a ulaşmayı inkar etmekle kalmıyor. İnkar ettiklerini başkalarına da kabul ettirmek suretiyle onların da hidayete ermelerine mani oluyor. Nem suresinin bu başlangıç ayetleri hep hidayetle ilgili. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması işlemi. Ve her şey gördüğünüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Ve Nem suresinin 6. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim ve inneke le tulek kal Kur'ane min ledun hakimin alim ve inneke ve muhakkak ki sen ve muhakkak ki sana le mutlaka tulekka ilka ediliyor, ulaştırılıyor. El Kur'an'e Kur'an milledün katından hakimin, hakim olan, hüküm ve hikmet sahibi olan hakimin, alimin, alim olan, en iyi bilen. Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi, yani hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Hem hüküm ve hikmet sahibi hem de alim, en iyi bilen olanın katından ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Allah'ın katından. İlka ediliyor, ulaştırılıyor. Kur'an'ın Allah'ın katından geldiği bir defa daha kesinlik kazanıyor. Ve Nem suresi 7. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Musa li ehlihi inni anestu nara seatikum minha bi haberin ev atikum bi şihabin kebesin leallekum tastalun. İz olduğu zaman Gale dedi Musa aleyhisselam. Li ehlihi ehline, ailesine. İnni, muhakkak ki ben, gerçekten ben, anestu, fark ettim, gördüm. Naren, bir ateş. Se atikum, size getireceğim, minha, ondan.
bir haberin bir haberi ev veya atikum size getireceğim bir şihabin kor halinde kabesin ateş. Lealekum böylece siz tastanûn ısınırsınız. Ateşte ısınırsınız. Musa aleyhisselam ehline, ailesine gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız diye demişti. Musa aleyhisselam Allah ile ilk beraber olma noktasına burada geliyor. Beraberlikten evvel ki son nokta bu. Musa aleyhisselam bir ateş görüyor, bir ışık görüyor ve bunları söylüyor eşine, ailesine. Ve Nem suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Felemma Bismillahirrahmanirrahim. Fe lemma ca'eha nu diye en burike burike men fin nari ve men havleha ve subhanallahi rabbil alemin. Rabbil alemin. Fe artık böylece lemma olduğu zaman caeha oraya geldi. Nü diye nida edildi, seslenildi. En burike mübarek kılındı. Men kimse fi ennari ateşin içinde yanında ve men kimse veya kimseler havleha onun etrafında. Ve Subhanallahi ve Allah Subhan'dır, her şeyden münezzehtir. Rabbi el alemin, Rabbil alemin, alemlerin Rabbi. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah Subhan'dır, her şeyden münezzehtir. Ateşin yanında olanlar ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ateşin yanında ve etrafında birilerinin varlığı anlaşılıyor. Yanında olanlar, bulunanlar da etrafında bulunanlarda. Aslında buradaki ifade fi ennari, ateşin içinde olanlar. Ateşin içinde bulunanlarda, etrafında bulunanlarda mübarek kılındı diyor Allah Teala. Ve alemlerin Rabbi Allah Sübhan'dır. Her şeyden münezzehtir. Hazreti Musa'nın anlayacağı bir dille, onun diliyle kendisine hitap ediliyor. Şimdi Allah buyuruyor. Ya Musa, İnnehu ennallahul azizul hakim. Ya ey Musa, Musa aleyhisselam, innehu muhakkak ki o ennallahu, ene Allah'ı, ben Allah'ım. El azizu aziz, yüce, el hakimu hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan.
Ey Musa, muhakkak ki ben aziz, yani yüce ve hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.

Ey Musa, muhakkak ki ben aziz ve hakim olan Allah'ım. Allah Teala Hazreti Musa'ya nida ediyor. Dokuzuncu ayet-i kerime. Ve Allah Teala bir nebi olarak vazifelendireceği Hazreti Musa'ya böyle bir nidada bulunuyor. Ben muhakkak ki alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Burada alemlerin Rabbini kullanmamış, aziz ve hakim olan Allah'ım diyor. Ve 10. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve elfi asak asake fe lemma reaha tehtezzu ke enneha cannun valla müdbiren ve lem yuakkıb. Ya Musa, la tehaf inni la yehafu ledey yel musallun. Ve elki ve at. Asa kesenin asan. Fe böylece bunun üzerine lemma olduğu zaman olunca ve aha onu gördü. Tehtezzu hareket ediyor. Ke gibi enneha onun olduğunu cannun yılan. Valla geri döndü kaçtı. Müdbiren arkasına dönen ve lem yuakkım ve arkasına bakmadı. Ya Musa, ey Musa, la tehaf, korkma, inni muhakkak ki ben, la yehafu, korkmaz, ledeyye, benim yanımda, benim katımda, el mürselun, resuller, elçiler, korkmaz. Diyor ki Allah Teala ve asanı at, elindeki asanı at. Bunun üzerine yani asasını atınca, attığı zaman onun yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Ya Musa korkma, benim katımda Resuller korkmazlar.

Allah-u Teala o zaman dedi ki, ya Musa korkma, benim yanımda, benim katımda Resuller korkmazlar.

Hazreti Musa gerçekten çok şaşırmıştı. Asasını atıp da o asanın yılan gibi harekete geçmesi onu şaşırtmış, arkasına bakmadan kaçmasına sebebiyet vermişti. Allah Teala da arkasından seslendi: "Ya Musa, korkma. Benim katımda Resuller korkmazlar." Ve 11. ayet-i kerime: Bismillahirrahmanirrahim. İlla men zaleme sümme beddele husnen bade su'in fe inni gafurun rahim. İlla hariç men, kim zaleme zulmetti, sümme sonra beddele çevirdi, değiştirdi, husnen iyilik, bade sonra suyun kötülük, fe o zaman inni muhakkak ki ben gafurun gafur mağfiret eden, rahimün rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eder. Ancak zulmedenler hariç diyor Allah Teala. Kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, yani mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edinim, günahları sevaba çevirelim. Mağfiret edelim. Günahları sevaba çevirelim. Rahimim, Rahim esmasıyla tecelli edelim. Burada mağfiretin

Benim kadımda Resuller korkmazlar diyor Allah Teala. Ama zalimler başka diyor. Ayrıca zalimler de eğer yaptıkları günahları işledikten sonra değişmişlerse onları iyiliğe çevirmişlerse bu günahların sevaba çevrilmesi olayıdır.

Burada Allah-u Teala günahları işledikten sonra sevaba çevirirse diyor. Aslında burada günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Kim kötülüğü işledikten sonra günahlarını iyiliğe çevirirse, yani mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum. O zaman Allah-u Teala o kişiye mağfiret etmiş olur. Onun günahlarını sevaba çevirmiş olur. İşte Nisa 64'te Allah-u Teala'nın söylediği bu işlevdir. Ne diyordu Habibim? Kimin o günah işlemiş olanlar sana gelselerdi ve tövbe etselerdi, günahlarının affedilmesini benden talep etselerdi, sen de onlar için onların günahlarını mağfiret etmemi benden talep etseydin, Allah'ın her iki talebi de yerine getirdiğini görecektin. Yani sahabenin talepleri üzerine sahabenin bütün günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Mağfiret oluşuyor. Mağfiret günahların sevaba çevrilmesidir. Aynı konu Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde de işlenmiştir. Allah diyor, Allah-u Teala onların günahlarını sevaba çevirir. Kim tövbe edip de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir buyuruyor Allah Teala. Ve 12. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve edhil yedeke fi ceybike tahruç beydae min gayri su'in fi tis'i ayatin ila firavne ve kavmih innehum kânu kavmen fâsıkîn. Ve ethil ve dahil et, sok yedeke elini fi ceybike koynuna, tahriç çıkar, beydae beyaz nurlu, min gayri olmaksızın suyun kötülük fi içinde, tıs'i 9 ayetin ayet mucize ila firavne firavuna ve kavmi ve onun kavmi innehum muhakkak ki onlar kâne oldular. Kâmen bir kavim. Fasıkîn. Fasıklar kavmi. Ve elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar. 9 ayet yani mucize ile Firavun'a ve onun kavmine git. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Elini koynuna sok ve onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Böyle başlıyor. Tam 9 tane mucize ile git diyor Firavun'a. 9 mucizenin birincisi Musa Aleyhisselam'ın asası. Ayet Araf 107. İkincisi beyaz el mucizesi Araf 108. Sina Dağı mucizesi ayet 93. Tufan
Araf 133. Dördüncüsü. Beşincisi çekirge. Araf 133. Altıncısı haşerat. Kene. Araf 133. Yedincisi kurbağa. Ayet Araf 133. Sekizinci suların kanlanması. Araf 133. Denizin yarılması. Dokuzuncusu. Araf 133.

Ve 13. ayet-i kerime Nemr suresinin 13. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Fe lemma caethum ayatuna mübsiraten galu haza sihrun mubin. Fe böylece lemma olduğu zaman caethum onlara geldi. Ayatüne ayetlerimiz müksiraten görünür halde. Kalu dediler, haza bu sihrin, sihir, büyü, mübin, apaçık. Ayetlerimiz onlara görünür hale geldiği zaman bu apaçık bir sihirdir dediler. Ayetlerimiz onlara görünür hale geldiği zaman bu apaçık bir sihirdir dediler diyor Allah-u Teala. Öyleyse her zaman aynı şey olmuştur. Ne zaman Allah-u Teala bir burada söz konusu olan bir nebidir. Bir nebisini, peygamberini mucizelerle destekleyerek gönderirse bu olay herkes tarafından görüldüğü zaman mutlaka işte bu apaçık bir sihirdir, bir büyüdür derler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de ayın ikiye bölünme olayı tahakkuk etmiştir. Ve o bölünme olayı gerçekleşirse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olacaklarını söyleyenler tabi olmamışlar ve işte bu apaçık bir sihirdir deyip konunun içinden çıkmışlar. Allah Teala dilediği peygamberine mucize göstertir ama her seferinde aynı olay olur. Mucize göster derler. Mucize Allah'ın işidir. Keramet göster derler, keramet de Allah'ın işidir. Keramet de, mucize de Allah'a aittir. Allah dilerse gerçekleşir. Hiçbir kul kendisi istiyor diye Allah müsaade etmedikçe bir mucize veya keramet göstermek yetkisinin sahibi değildir. Öyleyse nerede ne zaman bir mucize olursa, bir keramet söz konusu olursa inanmayanlar buna hemen bir kurt takarlar. İşte bu apaçık bir sihirdir, bir büyüdür derler ve böylece meseleyi bitirmiş olurlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha Allah'ın bir Kur'an tefsiri dersinde beraberce Kur'an'ın ruhunu gözden geçirdik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ve Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz, beraberiz. Sizler, biz ve Allah. Öyleyse Yüce Rabbimiz her zaman bizlerle beraber. Her zaman sizinle bir mutluluk sohbeti yaptığım her zaman parçasında biz üçümüz beraberiz sevgili kardeşlerim. Allah'ın ülkesinde yaşarız biz. Allah'tan bahsettiğimiz sürece. Onun hakimiyetinde, onun dizaynında, onun bizlere sağladığı mutluluk şarkılarında, eski bahçelerde. Hani bahçeler vardır. Her tarafı ağaçlarla, çiçeklerle çevrilidir. Onlara baktığınız zaman içiniz açılır. Bir ferahlık haykırır içinizden. Allah'a yakın hissedersiniz kendinizi hani. Gölgeler, güneşler bir aradadır. İşte o bahçelerden bahsediyorum size. Allah'ın bahçeleri. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın beraberliğinde mutlu olmak varken mutsuz olmak niye? Sizi mutsuz kılan gene kendinizsiniz sevgili kardeşlerim. Ne zaman çevrenizden geçerken bu güzelliklere bakarsınız. O yaprakların hepsi yeşil ama ne kadar çok yeşil varmış diye hele bir sayın renkleri. Hayretle bakacaksınız. Allah-u Teala'nın yüzlerce ton yeşili var. Yüzlerce ton pembesi, beyazı, sarısı, mavisi, her yerde, her rengi. Öyleyse onlara bakınca ne hissediyorsunuz? Bu çiçeklere, ağaçlara içinizi bir yaşama sevinci almalı diye düşünüyorum. Göklere bakacaksınız, masmavi bir gökyüzü, beyaz bulutlar. Etrafınıza bakıyorsunuz, yapraklar, çiçekler, tepeden tırnağa çiçek açmış ağaçlar. Denize bakıyorsunuz, yeşil, yeşil mavi. Ve büyü bütün insanları kaplamış durumda. Duhan. Dışarıdaki insanları, dışarıdaki dünyayı bir göz atıyorsunuz. İnsanların büyük kısmı mutsuz. Otobüslerde, trenlerde, yürüyen kalabalıklarda hep yüzleri asık insanlar. Neden gülmüyorlar sevgili kardeşlerim? Hepsi ayrı bir açıdan bir dert küpü gibi. Unutmuşuz kimliğimizi. Osmanlı kimliğimiz tarihte kalmış. Hani o Allah'a yakın insanların çoğunluğu oluşturduğu ülke. Sevgili kardeşlerim, bir
yabancı bir kitap yazmış. Ufukların ötesi, ufukların efendisi diyor, Osmanlılar diyor. Ve kitapta diyor ki, bu kitap artık mevcut olmayan bir millete adandı diyor. İthaf edildi diyor. Acaba anlatabiliyor muyum size sevgili kardeşlerim? Bu yazarın, bu yabancı yazarın ne kadar haklı olduğunu, artık mevcut olmayan bir millet, Osmanlı. Evet, kanlarımız hala Osmanlı kanı, Türk kanı. Ama onlardan ne kadar uzaktayız sevgili kardeşlerim? O yükselme devrindeki Osmanlı'dan ne kadar uzaktayız? Türkiye'den Avrupa'nın göbeğine kadar dünyadaki en hızlı posta sistemini kurmuşlar. Her menzilde atlar hazır beklerdi. O menzile ulaşan atlı haberci hemen atından atlar, o sırada hazır olan bir başkasını atlayarak yoluna devam ederdi. Ülke boydan boya kervansaraylarla donatılmıştı. Sevgili kardeşlerim, her kervansaray bir vakıftı. Osmanlı olmuşsunuz, Hristiyan olmuşsunuz, İngiliz olmuşsunuz, Fransız olmuşsunuz, Romanyalı olmuşsunuz. Hangi milletten olursanız olun, kervansaraylardan birine ulaştığınız andan itibaren oranın misafirisiniz. O uçsuz bucaksız Osmanlı İmparatorluğu'nun, düşünün, bütün Kuzey Afrika, Avrupa'nın yarısı, Kafkaslar, Türkiye, Arap Yarımadası, bir bütün Memaliki Osmaniye. Nereye giderseniz gidin, bir kervansaraya ulaştığınız andan itibaren orası bir vakıftır. Siz misafirsiniz. Hiç önemli değil hangi milletten olduğunuz. Orada misafirsiniz, Osmanlı'nın misafiri. Bir atınız var ve bütün Osmanlı memalikini, yani memleketlerini dolaşmak istiyorsunuz. Mümkün. Hiç paranızın olması gerekmiyor. Atınızın yiyeceği dahil sizin bütün ihtiyaçlarınız o kervansarayların her birinde temin edilir. Ve kalma süresi ne kadarsa, bazılarında bir ay, bazılarında 2 ay, o süreç içerisinde hiçbir para ödemeden oradaki bütün güzelliklerden istifade edebilirsiniz. Osmanlı ikramı. İşte onlar sizin atalarınız, dünyadaki en hızlı posta sistemini kuranlar onlar. İstanbul'dan çıkan haberci 2-3 günde Avrupa'nın ortasına dek giderdi. Ve habercilerin de dinlenmelerinin arkasından ulak değiştirme suretiyle atlar değişir, ulak değişir. Ama hedef değişmezdi. Menziline mutlaka
Avrupa'da ulaşılamamış olan bir zaman dilimi içinde mutlaka ulaşırdı. Sorum

Osmanlılarımız, Osmanlılar. Şimdi olmayan bir millet. Biz o zatı çok haklı gördük. Şimdi olmayan bir millete hitap ediyor. Ne kalmış? Düşme devresi de, çökme devresi de dahil olmak üzere Osmanlı'nın kuruluşundan sona erdiği 1920 yılına kadar 600'den fazla yıl. Dünyada en az suç işlenen ülke. Bütün dünya üzerinde en az suç işlenen ülke. Acaba neden sevgili kardeşlerim ha? Neden? Arkasında Allah olduğu için. Düşünün Osmanlı dizaynını. Esnafın tamamı tasavvuftan. Ordunun tamamı tasavvuftan. Bahriyenin tamamı tasavvuftan. Halkın büyük kısmı tasavvuftan. İlmiye sınıfının büyük kısmı tasavvuftan. Geriye ne kalıyor ki? İnsanların büyük kısmı Allah ile iç içe. Elbette mutlu bir toplum. Dünyaya örnek olacak olan bir ahlak dizaynı, bir davranış biçimleri dizisi. Herkes, herkesin haklarına saygılı, herkes başkasının yardımı için mevcut. Saygısızlık müessesesi kökünden kazınmış. Borç alan borç aldığı zaman o borcu ödeyene kadar kendisini rahat hissedemezdi. Ödememeyi kimse düşünmezdi. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Senetlerin ve çeklerin %70'ten fazlası geri dönüyor. Acaba ne olmuş da bu hale gelmişiz? Dünya üzerinde adı bile belli olmayan bir küçücük ülke, Türkiye. Arkasında benliğimizi kaybetmenin arkasında ne var diye hiç düşündünüz mü? Allah'tan uzaklaşmamız. Mutsuz bir toplumun temelinde Allah'tan uzaklaşan insanlar vardır. Öyleyse onlar dünyanın efendisiydiler. Onlar muhteşem bir dizaynı sergilemişlerdi. Allah için var oldular, Allah için yok oldular. İşte 600 küsür sene onlar idare etti Avrupa'nın yarısıyla bu ülkeyi. Bütün Kuzey Afrika'yı. Ne düşünüyoruz sevgili kardeşlerim? 600 sene sonradan 28 tane milleti oluşturacak olan bir Dünya Milletleri dizisini hiç kendilerine küstürmeden, onların birbirine düşmesine müsaade etmeden en mutlu dizayn içerisinde 600 yıl idare edebilen Osmanlı Türk.

Toplumun yapısının temelinde mutluluğun simgesi ahlaktır. Ahlakın simgesi ise Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman neden içimizin sızladığını anlıyor musunuz? Onlar mutluydular. Sahabe mutluydu. Birbirinin eşidi yaşantılar yaşadılar. Herkes başkası için yaşadı. İşte Osmanlı'yı yok ettiler. Geriye kalan şu topluma bakın. 1920-2080 yıla der. 3 yıl daha 83 yıl. 6 asırdan fazla süren hükümranlığın mutlu insanların yerini 83 yılda sadece İstanbul'da en az 3000 tane çanta çalınması olayı vücuda gelen bir toplum.

Senetlerin %70'i, 80'i, çeklerin de öyle ödenmiyor. Kimse borcuna sadık olmak gereğini duymuyor. Hapishaneler adam almıyor. Artık normal bir olay sayıldı hapishaneye girmek, çıkmak. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'dan sonra kalan şu enkaza bakın. Öyleyse iki toplumu mukayese ettiğiniz zaman onu düşüneceksiniz. Asırlarca evvel sizin atalarınız dünyada ahlakın temsilcisi olmuşlardı. Doğruluğun, Allah'a yakınlığın, birbirleriyle yardımlaşmanın temelinde olan örnek insanlar. İşte bugünlere gelmişiz. İmparatorluk çöktükten sonraki 80 yıl içinde durumumuz bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu içinde düştüğümüz bataklıktan, bu pislik çukurundan, ahlaksızlık furyasından, bu ülkeyi kurtarıp yeniden Osmanlı yapabilecek olan bir tek şey vardır. Allah'a yakın olmak. Mutluluk başka hiçbir yerde bulunamaz. Mutluluk insanın Allah devreye girmeden harcı olmamıştır. Hiç insanlığın olması da mümkün değildir. Allah ile beraberseniz mutlusunuz. Değilseniz asla. İç dünyanızda mutlu olmanız da Allah ile olan ilişkinize bağlıdır. Dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkileriniz de Allah ile olan ilişkinize bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluğunuz da gene Allah ile olan adı üstünde ilişkilerinize bağlıdır. İlişkilerinizdeki mutluluk. Öyleyse nasıl bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Ahlakını, benliğini yitirmiş bir toplum. İlluminati'ye esir olmuş bir ülke. Adamlar Osmanlı'nın mirasçılarını 66'ya bağlamışlar. Ülke ekonomik bir sömürge olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu her tarafından ahlaksızlık akan böyle bir ortamda hamdolsun ki ahlakı temsil edenler de var. İşte bu ahlak müessesesinin temelinde Allah var. Allah korkusu olmadan ahlaklı insan yetiştirilemez diyenler yanılıyorlar. Allah korkusu olmadan değil sevgili kardeşlerim. Allah sevgisi olmadan, Allah'a aşık olmadan, Allah'ın dostu olmadan,
Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse ne söylediğimizin manasına varalım. Hep din adamları insanlara Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun derler. Allah ise verdiği emirlerde Allah'ı sevin diyor. Allah'a aşık olun diyor. Allah'a hayran olun diyor. İnsanı kamil olun diyor. Nefsinizdeki bütün afetleri yok edin diyor. Mutluluk onun arkasında sevgili kardeşlerim. Sizi şeytanın esiri yapan şey, faktör nefsinizin afetleridir. O afetleri sadece zikir adlı bir vasıtayla yok edebilirsiniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? Nefsinizin kalbindeki afetleri çıkarın. Geriye mutluluk kalır. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin çıkması için yerlerine faziletin dolması, fazılların dolması gerek. Fazıllarsa iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu sağlayacak olan müessesedir. Osmanlı'daki mutluluk Allah'ın mutluluğuydu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuzluğun temelinde kavga vardır, kaos vardır. Bunların sebebiyet verdiği belirsizlik ortamı vardır. Güvenin ortadan kalktığı nokta, mutsuzluğun ülkesi orasıdır. Neden insanlar mutsuz? Sevgili kardeşlerim, düşünün neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında mutsuz, dış dünyalarında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Kültürlerinden kopmuşlar, koparılmışlar ve bunun bir marifet olduğunu zannederek yapmışlar bu işi. Şu çürümeye bakın sevgili kardeşlerim. Sadece 80 yıl. Taş üstünde taş koymamışız. Her şeyi berbat etmişiz. Öyleyse neden kendimize gelmiyoruz? Neden aslımızı araştırmıyoruz? Neden Allah'tan uzak bir toplum olmuşuz? Herkesin birbirine kötü davrandığı, birbirinin malını çaldığı, her türlü ahlaksızlığın çirkef olarak her taraftan aktığı bir korkunç dünya oluşturmuşuz. Artık çocuklarımız şeytana tapıyorlar. Sokaklarda kedilerin, köpeklerin kesilmesiyle kanlarının içildiğini yazıyor gazeteler. Biz böyle mi olacaktık sevgili kardeşlerim?
Neler kaybettiğinizin farkında mısınız? Neden söylüyorum bunu? Bunları, bu iki tablonun karşılaştırılmasını neden yapıyorum? Çünkü bu şartlar altında da mutlu olabilirsiniz. Üzüm, üzüme baka baka kararır. Nur, nura baka baka aydınlanır. Ali ise kararmayı kendimize örnek almışız. Ey Batı medeniyetinin standartları içine gireceğiz. Hep onları kendimizden üstün zannetmişiz. Gelin o toplumun içinde yaşayın da bakalım siz mi üstünsünüz, onlar mı? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele götürmek hepinizin elinde. Bu mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. Kaybettiğiniz mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. İşte biz size, sizlere o mutluluğa nasıl ulaşacağınızın alfabesini öğretmekle vazifeliyiz. Hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Öyleyse mutlu olmayı istiyor musunuz? Bu mutsuz dünyada, şu huzursuzluk hengamesinde güzele doğru, doğruya doğru, Allah'a doğru, mutluluğa doğru bir yelken açmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? Mavi gökyüzünde, beyaz bulutların ötesinde bir yerlere gitmek. Hı? İster misiniz? Biliyorum ki aranızda birçok kişi, hadi canım sen de. Ben mi mutlu olacağım? Bu şartlar içinde mi? Senin bu söylediğin imkansız diyen birçok kişi, onlar sevgili kardeşlerim, karanlıkla aydınlığı ayırdıkları noktada hedefe yürüyecekler. Evvela şunu söyleyeyim ki hayata başlayan herkesin nefsinin kalbi %100 karanlıktır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cehalet, cimrilik ve daha bir sürü afet. 19 grup afet nefsinizin kalbini tamamen doldurmuş. Karanlıklarla temsil ediyorlar. Nefsinizin kalbi kapkara. Ne olur nefsinizin kalbi afetlerle doluysa? Yapıya bakalım beraberce. Afetler nedir? Afetler, bu saydığımız öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, bunlar Allah'ın emirlerine mutlak olarak itaat etmek istemeyen ama Allah-u Teala neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmak isteyen bir özellikle programlanmıştır. Nefsiniz %100 afetlerle doludur. Doğduğunuz andan itibaren ve ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Onların da yapısı Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek. Öyle bir ortamda dünyaya geldiniz ki orada Allah'ın bütün emirleri çiğnenir,
İnsanların büyük kısmı Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Öyle bir ülkede doğdunuz ki Allah'ın bütün yasakları serbest bırakılmıştır. Ve sizi Allah-u Teala'nın sizi kumanda etmesi üzere verdiği aklınız böyle bir ortamda şuur kazanacaktır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerin en rahat standartlarda işlendiği, emrettiği şeylerin hiçbirinin yapılmadığı, yapılmasına gerek görülmediği, insanların o istikamete hiç eğitilmediği bir dünya nizamı. Aklınız o istikamette şuurlanıyor. Öyleyse nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiiller işlemek istiyorlar. Aklınız da böyle bir dünyada şuur kazandığı için nefsinizin taleplerine evet diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar şeytan tarafından diyor Allah-u Teala. Tağut tarafından, şeytan tarafından. Öyleyse şeytan tarafından emredilirler diyor Allah-u Teala. Acaba ne demek istiyor? Emredildiği zaman yapılması gerekir. Emirse. İşte şeytan nefsinizin afetlerine Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmasını söylüyor. Nefsiniz de zaten ona göre programlanmış. Aklınız da öyle bir ortam içinde şuur kazanmış. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için fizik vücudu harekete geçiriyor. Ne oldu? Şeytan size teklif etti. Ama siz onu yerine getirdiğiniz için artık bu bir emredilen şeyin yapılması gibi hüviyet kazanıyor. Allah Teala onun için onlar fuhuşla ve münkerle emrolunurlar diyor. Şeytanın teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleri ona göre dizayn edilmiş. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır. Emrettiklerini de yapmamaya. Aklınız da fizik vücuda onu yaptırıyor. Şeytanın dedikleri bir bir gerçekleşiyor. Böyle bir insan mutlu olabilir mi? Asla sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü fizik vücudunuzda iki tane misafir var. Birisi nefsiniz, bir rehine. İkincisi ruhunuz, bir emanet. Ve ikisi birbirinin tamamen zıttı. İkisi de akla müracaat ediyor. Ruhunuz Allah'ın emrettiği bir şeyi gerçekleştirmek üzere müracaat ediyor. Nefsiniz de Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için müracaat ediyor. Aklınız da nefsin söylediğini kabul ediyor. Ona göre ortam bunu gerektiriyor. Bu böyle insanların bulunduğu bir toplumda bu düzen, bu dizayn söz konusu ve huzursuz. O kişi huzursuz. Her akla talep ulaştırmada nefsinizle ruhunuz devamlı bir kavga halindedir. Çünkü birinin talebi ötekinin tamamen zıttıdır. Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasını ister ruhunuz. Nefsiniz de Allah neyi emretmişse onun asla yapılmamasını ister. Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesini ister ruhunuz. Nefsiniz de işlenmesini. Öyleyse aklınızsa bunlardan bir tanesine karar verecek. Böyle bir ortamda şuur kazandığı için genel anlamda nefsinizin afetlerini
onların taleplerine uyarak mükafatlandıracak. Çünkü şuur kazandığı ortam böyle bir ortam. O ortamın şuuruna sahip. Her talepte nefsinizle ruhunuz mutlaka kavga edecektir. Yani hangi olayda bir talepte bulunuyorsanız aklınızdan, nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi her seferinde birbirine ters düşecektir. Bu iç dünyanızda devamlı bir kavganın var olmasını ifade eder. Bu kavga ise ancak bir huzursuzluk, mutsuzluk kapısıdır sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa, oradaki insanlar huzursuzdurlar. Kavganın, kaosun olduğu yerde insanlar huzursuzdurlar. İç dünyanızda da nefsinizle ruhunuz arasındaki bitmeyen diyalektik kavga sebebiyle huzursuzsunuz. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar huzursuz, insanlar sıkıntılı, iç dünyalarında bitmesi mümkün olmayan bir kavga devam edeceği için, etmekte olduğu için. Peki, ya bizim insanımızın dış dünyası? Nefsler birer canavar. Kuvveti elinde tutan diğerine sıkıntı veriyor. Onu huzursuz ediyor. Her davranışıyla rahatsız ediyor.

Sevgili kardeşlerim, eğer bir insanın nefsi varsa, nefsinde afetler, bunlardan özellikle gurur afeti, kibir afeti, başkalarından üstün olmak ister. Kendisinin hissetmesi yetmez. Etrafındaki insanları da hissettirerek, bunu kabul ettirmek, onlara tasvip ettirmek ister kendisinin üstünlüğünü. Onların davranışlarından bunu gerçekleştirmek ister. Davranışlarındaki havanın, anlamın, anlayışın kendisine saygı gösterilmesi olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ama böyle düşünen bir kişi bunu yaparken karşısındakinin de nefsi olduğunu unutur. Öteki nefs de kendisinin üstün olduğunu kanıtlamaya çalışır, ispat etmeye çalışır. Ve birbirine zıt niyetler ve hedefler için insanlar harekete geçerler. Ve bu üstünlük iddiasının ispatı kuvvetlinin zayıfı ezmesiyle noktalanır. Kuvvet, adaletin tecellisi istikametinde değil, adaletsizlik istikametinde kullanılmıştır. Kuvvetli, kuvvetsizi koruyacakken, kuvvetli, kuvvetsizi ezmiştir. Sevgili kardeşlerim, arkasından hüzün baş gösterir. Sıkıntı baş gösterir. Sadece ezilen kişi mi huzursuz olur? Hayır. Ezen de huzursuz olur. Öbür tarafa hissettirmemeye çalışsa bile bu bir şey ifade etmez. Ama her haksızlığın arkasından Allah Teala haksızlığı yapan herkese mutlaka azap eder. Yetmez, o kişinin ruhu da o kişinin nefsine huzursuzluk hissettirir, huzursuzluk verir. Her başkasına yaptığınız kötü davranışın ardından duyduğunuz vicdan azabı dediğiniz duygu, işte odur Allah'ın size verdiği azap. Ruhunuzun nefsinize ulaştırdığı huzursuzluk. O zaman dünya üzerindeki tatbikatta bu kişi başka birisine haksız bir davranışta bulunmuştur. Onun hakkını ihlal eden bir yanlış davranış, bir haksız fiil oluşmuştur. Bu sebeple zarar gören taraf, mazlum, zulme uğrayan taraf huzursuzdur. Ama zulmü yapan taraf da huzursuzdur. Zulme uğrayan tarafın sebebiyle değil, onun bir burada dahli yok. Allah Teala seyirci kalmaz olaylara. Mutlaka kişiye azap eder. Herkes yaptığı kötülüğün arkasından bu azabı mutlaka yaşar. Öyleyse bu kişi huzursuzdur. Dış dünyasında başkasına zulmeden kişi. Bu kadar mı huzursuzluğu? Hayır. O zulmettiği kişi ondan intikam almak sevdasına düşer. Fırsat bulursa mutlaka intikamını alırsa, ki eşyanın tabiatına uygulanan intikamını almasıdır. Nefsindeki afetler onu gerektirir. İntikamını aldığı zaman ona zulmeden kişi ikinci defa üzülecektir. Birincisinde Allah'ın verdiği azap da üzüldü. Bu sefer de
başkası tarafından kendisine zulmedildiği için üzülüyor. Haksız bir fiil karşısında haksızlığa uğramış kişinin hüznünü yaşıyor, huzursuzluğunu yaşıyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi başka birisinin kendinden aldığı intikamı bir haksız fiil olarak değerlendirir ve kendisine yapılmış bir hatalı davranış vardır. Kendisine yapılmış bir haksız fiil söz konusudur. Mutlaka o da intikam almak ister. İntikamını alabilirse bir azapla karşılaşacaktır. Allah ona azap edecektir. Huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi anlamamış intikama, yani kine dönüşecektir ve bu kişide huzursuzluk oluşacaktır. Kişi intikamını alsa Allah'ın verdiği azap sebebiyle huzursuz, intikamını alamasa stres sebebiyle huzursuz. Ama hep huzursuz. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Muhtevaya dikkatle bakın. Böyle olmasaydı, insanlar birbirlerine üstün olduklarını ispat etmek yerine onlara yardımda bulunmak üzere harekete geçselerdi, o zaman kavgaya sebep kalıyor mu? Eğer siz kendinizi başkalarının emrine koymuşsanız, onların mutluluğu için yaşamaya başladıysanız, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta Allah Teala sizi mutlu edecektir. Eğer böyle bir yaşama söz konusuysa zaten nefsinizdeki afetleri temizlemişsinizdir. Afetlerin şeytan kanalıyla size tesir etmesi mümkün değildir. Hiç kimseye üstünlüğünüzü ispat etmek mecburiyetini duymazsınız. Siz Allah için yaşarsınız. Yaşantınız başkalarına mutluluk vermek hedefine dayalı olur. O zaman siz istemeseniz de etrafınızdaki insanlar size saygı duyar. Saygıya o zaman layık olursunuz. Kendinizi başkalarına adadığınız zaman. Dış dünyanızda mutsuzluğu da gördük, mutluluğu da gördük. Mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleri. Mutluluğunuzun sebebi o afetlerin tamamen yok olması, nefsinizin kalbinin faziletlerle dolması. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Kavga bitti iç dünyanızda. Bu dışa yansıdı. Başkalarına adadınız kendinizi. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamaya başladınız. Ve bu noktadan itibaren siz mutlu bir insansınız. Öyleyse nefs tezkiyesi diye bir olay var sevgili kardeşlerim. Nefsinizi afetlerden temizlemek. Temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a yönelmek. Evvela şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutlu olmanız mümkün değildir. Böyle bir şey mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gözleriniz kör olarak kalır, kulaklarınız sağır olarak kalır, kalbiniz idraksiz olarak kalır. Bu dünyada mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Eğer böyleyseniz bir sualimiz var size sevgili kardeşlerim.
O zaman kendinize yazık etmiyor musunuz? Bu ateist kardeşlerimize her zaman acımışımdır. Ama şimdi onlardan daha fazla acıdığım insanlar şeytana tapanlar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki şeytanın adamları hep birinci sıradalar. İşte şu anda Illuminati 8 tane kanaldan birden bütün dünyaya yayın yapıyor. Şeytanın emrindeki dünyadaki en güçlü insanlar. Hepsi mutsuz sevgili kardeşlerim. Korkunç bir mutsuzluk. Eğer paranın size mutluluk kazandıracağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ne kadar isterdim böyle düşünenlere Allah-u Teala onların istediklerinden daha çok para versin de o paraya sahip oldukları halde mutlu olmadıklarını yaşasınlar. Para hiç kimseye mutluluk getirmez. Mutluluğunuzu zengin olursanız yaşayacağınızı düşünüyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. O günlere ulaştığınız zaman ulaşırsanız bir gün tekrar konuşuruz. Başınıza mutluluğun ulaşamadığını, belki de yeni dertler karşısında çok daha sıkıntılı bir insan olduğunuzu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın her emrini yerine getirdiğinizde Allah size mutluluk verir. Allah'ın verdiği o mutluluğun yanı başında ruhunuza, nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği fiili elinize fırsat geçtiği halde işlememeyi başardığınız zaman gene Allah-u Teala'nın size mutluluk verdiğini, ruhunuzun nefsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar dış dünyalarında neden mutsuzlar, neden mutlular? Allah ile olan ilişkilerinde neden mutsuzlar, neden mutlular? Bunun standartlarını tespit ettik beraberce. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız son derece basit bir kapıdan içeri gireceksiniz basit bir sebeple. Bir dilekle, sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın temelini oluşturan, Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı, eğer gerçekleştirmezseniz dalalette kaldığınız, küfürde kaldığınız, hüsranda kaldığınız, şeytanın kulu olarak kaldığınız insan ve cin şeytanların, tağutun ve bizatihi şeytanın kulu olarak kaldığınız ve şirkte kaldığınız bir çıkmaza kendinizi hapsettiniz demektir. Bütün bu çıkmaz sokaklardan sizi kurtaracak olan şey, hayır sizin gayretinize değil, Allah'ın size yardımıyla sizi kurtaracak olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim. Burada bilgisayarın hafızasında
bir hazine yatıyor. Sizi mutsuzluk denilen bu çukurdan, bu cehennem çukurundan kurtaracak olan Allah'ın hazineleri. Bilmecenin çözümü ise sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Dünya saadetini yaşaması da mümkün değildir. O kişi kendisini mutsuzluğa mahkum etmiştir. Allah Teala diyor ki onlar ki bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Ayetleri bilseler hemen Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve problem kalmayacak. Ve şöyle bitiyor sonuç. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya dilerse, kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. O mutluluğun sahibi olur diyor Allah Teala. Allah kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada o kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla fazilet birikmiştir. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin %100'den o nefsin kalbinde %49'a düşmesidir. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebileceği için, onlar da %49'a düştüğü için şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Siz mutlu bir insan olmanın temel standartlarına kavuştunuz. Bu arada ruhunuz da bu %49, %51 nur birikiminin %2'si rahmettir. %49'u fazıldır. Ve her birinde ruhunuz, her bir %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ermiş oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'a ulaşmadınız. Ruhunuzu size Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri anlatırken büyük bir huzur kaplıyor içimi. Sizleri mutluluğa bir nebzecik yaklaştırabildiysem, denemeye değer olan bu Kur'an hakikatini tatbikata başlayabilirseniz, yani Allah'a ulaşmayı dileyebilirseniz, şu mutsuzluklar dünyasından ayrılmış olacaksınız. Dilediğiniz andan itibaren. Allah'a karşı bir sevgi kaplayacak şuranızı, kalbinizi sıcak bir sevgi. Ve o size ibadetleri yapmanın güzelliklerini yaşatacak. O sevdirecek her şeyi. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah kendisine ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Daha bu mutluluğun yarısı. Bugünlük yarısına kadar olan kesimi de yeter. Bu yarısına ulaşmak için dünya saadetinin yarısı cennetlerden üçüncü kat cennete kadar çıkabilmek bir tek dilekle mümkün. Bütün insanları Allah-u Teala kapılarını açmış bekliyor. Bekleniyorsunuz. Ne duruyorsunuz? Eni ve boyu dünyalar kadar olan, kainat kadar olan cennete koşun diyor Allah Teala. Neyle?
Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazık ki gene vaktimizi doldurduk. Sizlerle sohbet doyumamaz bir müessese bize büyük haz veriyor. Bu güzellikleri yaşadığınız gün siz de etrafınızdaki herkese bu güzellikleri anlatmak için can atacaksınız. İsteyeceksiniz ki sizin yaşadığınız güzellikleri herkes yaşasın. Bütün dünyadaki insanlar. Ama bir handikapla karşılaşacaksınız. Şeytan onları nasıl şu anda çoğunuzu engelliyorsa Allah'a ulaşmayı dilemekten engelleyecek. Ve zavallı insanlar mutlu olamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek bu kadar kolay bir sebeple mutluluğu satın almak. Mutsuzluk karşılığı mutluluğu satın almak. Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı mutluluğu satın almak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Tekrar edelim, sizlerle beraber olmak doyulmaz bir zevk. Bu zevki bir defa daha Allah Teala bize yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Birkaç kişi bile olsa aranızdan Allah'a ulaşmayı bu sözlerimizle onlar dilemişlerse, işte dünyadaki en büyük nimet bizim için budur. Onların mutluluğu. Yani sizlerin mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle, tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizle de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir

hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım. Ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler. Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer ameni olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun! Muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden, onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı, haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyine, açık delil, mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız.

0: Ya Musa, sen mi önce atacaksın yoksa biz mi atacağız dediler. Musa aleyhisselam atın dedi. Sihirbazlar attıkları zaman insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman bu bizim hakkımızdır dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler. Onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz dediler. Böylece onlar o ecele sona ulaşana kadar onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman onlar sözlerini nakzediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: "Ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir ilah yap." Musa aleyhisselam, "Muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz," dedi. "Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken, size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim?" dedi. "Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi: "Kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et. Ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma." Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi: "Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım." Allahü Teala, "Beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün," buyurdu. Fakat Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman, "Sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim," dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: "Ey Musa, muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol." Ve biz ona, Hazreti Musa'ya, levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek, kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Ve bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı, hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi ondan sonra, Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra ziynet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular? Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam Allahu Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman Allahu Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: "Benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi. Ey annem oğlu! Muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme, sevindirme ve beni zalim kavim ile beraber kılma. Musa aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al, dahil et. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Muhakkak ki buzağı ilah edinen kimseler, Rablerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle iftira edenleri cezalandırırız. Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi. Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allahü Teala şöyle buyurdu. Azabımı dilediğime isabet ettiririm. Ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler, müminlerdir. Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, Nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakka hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet, Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler. Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehi edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten o elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller ve seyyiat, negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Dediler ki: "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk." Veya: "Fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin?" dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara: "Ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa, artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa, o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan odur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allahu Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç yetiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve o salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hassası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa, ben ancak ona tabi olurum. Bu, Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler.
1: Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu, sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğiniz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır. Ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece O size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı, başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi.
0: Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu.
1: Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kafirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kafir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin. Ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse, artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir.
0: İşte böyle ve muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz harp etmekten, karşı gelmekten artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz, biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile, size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah, müminlerle beraberdir.
1: Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve siz, Kur'an'ı işitiyorken, ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz, yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman biz işittik, şayet biz dileseydik bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır dediler. Ve onlar, Allah'ım şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap senin indindense o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse o takdirde muhakkak ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1- merak, 2- özenme, 3- eğlence cinnet niyeti, 4- sosyal çöküntü, 5- arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsan o serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün
görevi tebliğ, sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاهٍ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْا آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحُبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşri kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşri kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın Resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, yedi sabah dört teslimi yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Muhasereva.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz iradeler. Cüz'i irade, külli irade ve ilahi irade. Kavram tayinini baştan devreye sokarsak eğer, kişisel irade cüz'i iradedir. Herkesin dilediğini yapmakta serbest olduğu, kendisine kullanılmak üzere verilen bir iradesi vardır. Bir insan dilediği her şeyi yapmak serbestisinin sahibidir. Bu ona dilediği bir şey gerçekleştiği zaman derecat kazandırabilir. Ama bunun aksi olarak da öyle şeyler vardır ki o kişi onu yaptığı zaman derecat kaybeder. Başkalarına zarar verecek olan bütün davranış biçimleri kişiye derecat kaybettirir. Allah'a karşı gelmek, isyan etmek, günah işlemek, kısa bir ifadeyle, insana derecat kaybettirir. Öyleyse, kişisel irade, bu kişisel iradenin davranış biçimleri sebebiyle derecat kazanabilir veya kaybedebilir. İlahi irade, Allah'ın iradesidir. Allah neyi dilerse o mutlak olarak gerçekleşir. Allah Teala sadece ol der. Ol. Ol demesi o şeyin oluşması için yeterlidir. İşte Allah Teala'nın ol deyişiyle yaratılan bir kainat. 100 milyar galaksi. 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız. Sonsuzluğu düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte Allah böyle yaratır. Bizim dünyamız bu sonsuzlukta bir küçücük noktadır. Kırk bin kilometre çevresi olan, ekvatoru olan bir dünya dizaynı ve küçücük bir nokta. O sonsuzlukların Rabbidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar, İkisinin arasındaki insanlar. Her gezegene göre bu tarif değişir. Bize göre yani göklerdeki insanlar bizim dünyamızın dönüş standartlarında bize göre yukarıda olanlar. Ama her gezegene göre yukarıda olanlar ve aşağıda olanlar, sağda olanlar, solda olanlar, önde olanlar, arkada olanlar, her yıldıza göre değişkenlik gösterir. Allah Teala nasıl bir dizayn kurmuş ki, milyarlarca seneden beri dünya güneşin etrafındaki yörüngesinde dönmektedir. Ve eliptik bir yörünge üzerinde ne
güneşe yapışmakta ne de ondan kurtulup boşluğa uçmaktadır. Allah Teala dünyaya verdiği hızla dönüş hızını öyle bir dizayn içerisinde tutmuştur ki bu eliptik yörüngede dünya güneşin etrafında kesintisiz bir şekilde dönecektir. Ta ki kıyamet günü gelsin de bu dengeyi bozucu olan bir sistem oluşsun. O güne kadar öyle kusursuz, mükemmel bir sistem ki dünya hep güneşin etrafında dönüşüne devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte dünyayı güneşin etrafında döndüren, ayı da dünyanın etrafında döndüren güç, ilahi iradenin gücüdür. Allah Teala'nın kainatı yaratması insan içindir. Buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi ey insanlar sizin için yarattık diyor Allah Teala. İnsan şu yaratılan kainatta Allah'a en yakın mahluktur. Melekler de, cinler de insandan daha yakın